Çünkü zikir farzdır. Allah Teala buyuruyor: "Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Allah Teala buyuruyor: "Veskür ismi Rabbike kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Birinde ara sıra zikretmek var, birinde de daimi zikir var. Öyleyse Allah Teala'nın ismini zikretmek demek, kişinin derecat kazanması demek. Birisine bir iyilik yaparsınız, derecat kazanırsınız. Birisine bir yanlış davranışta bulunursunuz, onun kalbini kıracak bir şey söylersiniz, derecat kaybedersiniz. Ama ben şu anda kimseye bir kötülük etmiyorum. Gerçi iyilik de etmiyorum. O zaman ne derecat kazanırım, ne de derecat kaybederim diyemezsiniz. Çünkü Allah Teala zikri de, çok zikri de, daimi zikri de farz kılmıştır. Öyleyse daimi zikir farzsa, o farzı yerine getirmeyen kişi zikir yapmadığı sürece derecat kaybetmeye mahkumdur. Hiçbir şey olduğu yerde kalmıyor. Önemli mi derecat kazanmak veya kaybetmek? Evet. Hesaba çekilmeniz bununla alakalı. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Ne demek mizanlar kurulur? Yani size hayat filminiz gösterilir. Herkese kendi hayat filmi. Ve kiramen katibi melekleri de orada gönüllüler. Her saniyeniz bir çekici, bir de şahit tarafından bütün bir ömür boyunca filme alınmıştır. Üç boyutlu bir film. Yeter mi? Hayır. Bir ikinci film daha var. Bir de hangi olayı yaparken ne düşündüğünüzü anlatan, ne düşündüğünüzü size ispat edecek olan düşüncelerinizin filmi. Bu iki film aynı anda başlar, aynı anda devam eder. Her saniye ne düşündünüz ve ne yaptınız açık ve kesin olarak görünür. Yeter mi? Yetmez. Her saniye bu yaptıklarınız karşılığında ne kadar derecat kazandınız, ne kadar derecat kaybettiniz, o da görünür. Ve de görünür ki Allah'ın kiramen katibin melekleri yanlışlık yapmazlar. Her yaptıkları mutlak olarak cuk oturur yerine. Tam kazandığınız ve kaybettiğiniz dereceler görürsünüz ki hak ettiğiniz derecelerdir. Ne bir eksik, ne bir fazla. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah bizden ne istiyor? Bu dünya hayatında mutlu bir hayat yaşamamızı istiyor. Hatta en mutlu hayatı yaşamamızı istiyor Allah Teala. Nasıl yaşanır en mutlu hayat? Daimi zikre ulaşarak yaşanır. Daimi zikre ulaşan kişi her an Allah-u Teala'yı zikretmektedir ve mutluluğu kesintisiz bir şekilde devam eder. Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurları o kişi için gelir. Baştan sadece nefsin kalbine %2 rahmet nuru girer. Bu bir öncü gruptur. Ve daha kişi mürşidine de ulaşmamıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah onun göğsünü yarmıştır. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince göğsünden kalbine bir nur yolunu açmıştır. Ve de o kişiyi zikrettikçe onun kalbine nurlar girmeye başlayacaktır. Ama burada giren nur sadece %2 rahmet nurudur.
O kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse Allah Teala mutlaka onun göğsünü yarar. Göğsünden kalbine nur yolunu açar ve oradan %2 rahmet nurunu bu Allah'a ulaşmayı dilemenin mükafatı olarak o kişiye mutlaka gönderir. Kalbe ilk giren nurlar bu %2 rahmet nurudur. Bundan sonra kişi zikir yapacaktır. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar edecektir. İşte bu muhtevada o kişi mürşidine ulaşmadığı sürece nefsinin kalbine başka bir nurun girmesi mümkün değildir. Kim mürşidine ulaşır, ona tabi olur ve Allah, Allah, Allah, Allah diye nefs tezkiyesine Allah'ın ismini tekrara başlarsa, bu muhtevada Allah'ın katından gelen rahmetle, fazl ve rahmetle salavat nurları sevgili kardeşlerim, fazıllar nefsinizin kalbini başlangıçtaki %20, %2 rahmet nurundan sonra %98'e kadar dolduracak olan nurların adı fazıllardır. Nefsinizin kalbine ilk defa %2 rahmet nuru girer. Ondan sonra bir daha rahmet nurunun nefsinizin kalbine girmesi söz konusu değildir. Bir önce kuvvet, bir işaret, bir başlangıç %2'lik bir muhteva içerisinde rahmet nurları tarafından sağlanır. Ama bundan sonra rahmet nurunun kalbinize girmesi hiçbir şekilde söz konusu değildir. %7, %7 nefsinizin kalbi fazıllarla dolacaktır. İlk %7 fazıl nurunda ruhunuz mürşidinize tabi olduktan sonra başlayan bir nefs tezkiyesi olayı sebebiyle ruhunuz zemin kattan birinci kata kadar yükselecektir. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 fazıl birikimi %49 fazla ulaştırır nefsinizin kalbini. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla beraber nefsinizin kalbi %50'den fazla nurla dolar. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın aydınlatmasıdır. Bu Allah'ın nurlarını göndermesidir. Herkese verilen karşılıksız bir hediyesidir Allah-u Teala'nın. O kişi sadece ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyecektir. Geri kalanını Allah yapacaktır. O bütün insanların görevi sadece Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Hepsi ruhlarını sana ulaştırmışlar. Daha doğrusu sen onların ruhlarını sana ulaştırmışsın. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de ermiş evliyandan olayım. İşte böyle bir talebi olan kişiyi Allah Teala mutlaka mürşidine ulaştırır. Ulaştırınca o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat olmak üzere iki grup nur gelir. Rahmet nurları %2 kalbe yerleşirler. Ondan sonra salavat nurlarının sadece getirici faktör olduğu ortaya çıkar. Ve nefsin kalbi bu taşıyıcı faktörlerin, salavatın getirdiği fazıllarla %7, %7 aydınlanarak kişi nefsinin kalbini 7 defa, 7 gök katında her birinde %7'lik fazıl birikimiyle nefsin kalbi %49 fazılla dolar. %2 rahmet nuruyla beraber Allah'ın kişisel hediyesi tamamlanır.
Bütün insanlara bir tek dilekleri karşılığında, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu ulaştır ey yüce Allah'ım diye bir talepte bulunan bir insanın talebini eğer kalbi talepse Allah Teala mutlaka kabul edecektir. Ve o kişiyi hiç zorlanmadan bu hedefe ulaştırılacaktır Allah Teala tarafından. O kişi zikri sevmiyordur. Hiç önemli değil. Allah ona zikri sevdirir. O kişi oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissetmektedir kendisini. Hiç önemli değil. Allah sıkıntıyı derhal defeder. Kişiye rahat bir şekilde oruç tutabilmek vasfını kazandırır. Bu kişi namaz kılmaktan hoşlanmazken Allah Teala ona namazı sevdirir. Namazlar bir zevk haline getirilir çünkü Allah Teala tarafından. Zikir o kişi için bir zevk haline getirilir. Zekat vermek o kişinin hoşuna giden bir olay olur. Vermek onu ferahlatır. Hac farizesi de bir mutluluk vesilesidir. İbadetleri Allah Teala ona sevdirecektir. O kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar geçecek olan 7-8 aylık devre içerisinde bütün ibadetler o insan için sadece zevkleri oluşturur. Bu kişi bu ibadetlerden çok büyük ölçüde zevk duyar, huzur duyar, mutluluk duyar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte o devre boyunca bu 7 ay veya 8 ay sürecek olan bu devre boyunca kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Neden? Çünkü Allah Teala şeytanla ilişkisini tamamen keser. Sevgili kardeşlerim, işte bu mutluluktur. Mutluluk insanın iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir huzuru yaşaması halidir. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bu 7-8 aylık bir süreçtir. Sevgili kardeşlerim, o zaman parçası içinde Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükredersiniz. Bu kadar büyük mutluluk var mıymış dünya üzerinde diye. Hayatınızın en mutlu 7-8 aylık bir devresidir. Neden? Çünkü Allah-u Teala şeytanın size hiçbir şekilde yaklaşıp sizi huzursuz etmesine müsaade etmez. Onu %100 devre dışı bırakır. Hiçbir şey yapamaz iblis size. Bir de mutluluğu enine boyuna bütün boyutlarıyla yaşarsınız. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk buymuş, huzur buymuş dersiniz. Allah'a şükredersiniz, hamd edersiniz. 7-8 aylık o süreç boyunca dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bu olay ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla ki bu nefsinizin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet nuru oluşmasını icap ettirir. Yani nefsinizin kalbi %100 kapkaranlıkken %51 nura ulaşır. Bu başlangıçtaki dengenin aynıdır. Yani başlangıçta bir nefsiniz vardı,
Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Bir ruhunuz vardı. Ruhunuzun kalbi de %100 hasletlerle dolu, fazıllarla doluydu. Aslında hasletlerle doluydu. Fazıllar sonradan gelen nurların adı. %100 nur, %100 karanlık denge. Sonra nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolduğu noktaya geliş, %49 karanlık, %51 nur, aşağı yukarı %50, %50 bir yeni denge. Ruhunuz mu? O hasletlere dolu olan ruhunuz Allah'a ulaştı, Allah'ın zatında yok oldu. Sevgili kardeşlerim, mutluluk adı verilen müesseseye dikkatle bakın. İç dünyanızda mutluluk, nefsinizle ruhunuz arasındaki bu dengenin kurulmasına bağlıdır. Bu, yarı yarıya mutluluktur. Ama yolunuza devam ederseniz, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolacak. %98 fazıl nuru, %2 rahmet nuruyla nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. Daimi zikre ulaşan herkesin kalbi bu hüviyete girer ve o insanlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Nefslerinin kalbi ruhları Allah'a ulaşmıştır. Nefslerinin kalbi ise %100 nurlarla dolmuştur. O insanlar her zaman mutludur. Huzur içindedirler. İç dünyalarında nefsleri %100 nurla dolu olduğu için hiçbir sıkıntıya düşmezler. Her zaman Allah'ın bütün emirlerini doyulmaz bir zevkle yerine getirirler. Yasak ettiği fiiller ise onlar tarafından arzulanmaz. Allah Teala koruyucu faktörleri oraya yerleştirmiştir. Allah'ın emrettiklerini yapmaktan zevk duyar öyle bir nefs, yasak ettiklerine yaklaşmaz. Onlardan zevk almaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizin afetleriyle Allah Teala öyle bir şekilde bir hüviyet oluşturmuştur ki daimi zikre ulaşmışsınızdır. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuruyla nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. İşte bu daimi zikirle gerçekleşen bir sonuçtur. Bir kişiyi dünyadaki en mutlu insanların arasına koyar. Bu artık kesintisiz ve bir daha dönülmeyecek olan bir muhteşem sonuçtur. Kişi ulvi makamında daimi zikre ulaşır. Sonra ihlas makamında bu perçinlenir, sabitleşir ve bir daha geriye dönüş artık yoktur. O kişinin nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. %98 fazıl nuru, %2 rahmet nuru. Ve bu kişi tövbe-i nasuhla tövbe etmiştir. Allah-u Teala'ya bu dönülmez bir tövbedir. Ancak ihlas makamında gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, ne olduğu noktada iç dünyanızda Allah'ın bütün nurları karanlıkların yerini aldı. İç dünyanızda mutlu oldunuz. Dış dünyanızda nefsinizin kalbindeki afetler yok olduğu için
Bütün insanlarla kavgayı bitirdiniz. Onlar sizinle uğraşabilirler. Onlar size kızabilirler, öfkelenebilirler, kötülükler yapabilirler. Ama siz onlara kötülük yapamazsınız. Böyle bir talep içinizden asla gelmeyecektir. Nefsinizin kalbi %100 nurlarla donatıldığı için sadece onları mutlu etmek için yaşamaya başlarsınız. Hayatınız anlam kazanır. Yepyeni bir dünyada yaşarsınız. İşte bu başkaları için yaşamaktır. Zevklerin en büyüğü başkaları için yaşamak şerefine ermektir. Bütün insanlar sizin için değer taşır. Hepsinin mutlu olması için bir büyük gayretin sahibi olursunuz. Başkaları için yaşadığınız için, başkaları için yaşadığınız cihetle hayatınızı onlara vakfetmişsinizdir ve mutsuz olacak zaman bulamazsınız. Her an herkese bir şeyler ulaştırmak mutluluğunu yaşarsınız. Herkes sizin için mutlu edilmesi lazım gelen bir insandır. Herkesin ayrı bir cephesi vardır. Onları mutlu etmenize imkan verecek olan bir cephe, Allah Teala size bunların hepsini gösterir. Mutlaka onları mutlu etmek için yaşamaya başlarsınız. İşte kainatın en büyük mutluluğu budur. Başkalarının mutluluğu için kendini adamak. Başkalarını mutlu etmek için yaşamak. Başkaları mutlu olur. Ama siz onları mutlu etmek için sarf ettiğiniz o gayret var ya, o gayret sebebiyle o mutlu etmek istediğiniz insanların yaşayabileceği mutluluğun kat kat fazlasını yaşarsınız. Sadece onlara o mutluluğu sağladığınız için. O zaman siz de mutlaka aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Öyleyse iç dünyanızdaki mutluluk nefsinizle ruhunuz arasındaki ilişki. Sonra ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Nefsinizle Allah arasındaki ilişki. Ve de nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman ki daimi zikre ulaşırsanız mutlaka yok olurlar. O zaman nefsinizin kalbi %2 rahmet, %98 fazılda tamamen dolacaktır. Ruhunuzun hüviyetini alacaktır. Hangi açıdan? Mutluluk açısından. Hiçbir zaman bir nefs ruh olamaz. Çünkü ruh Allah'ın ruhudur. Nefsin kalbindekilerse nurlardır. Yani nefsinizin kalbine sonradan ulaştıracağınız %2 rahmet nurun ötesindeki %98 fazıl nuru sizin sonradan nefsinizin kalbine eklediğiniz standartlardır. Evvelce nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Sonra onların %49 fazla dolmasını Allah size sağladı. Ne yaptığınızı sağladı? Allah'a mülaki olmayı dilediniz. Allah Teala da bu konuda söz vermiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib.
Allah dilediğini kendisine seçer. Ve ama onlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Allah'ı Allah yeştebi seçer ileyhi ona kendisine men kişiyi yeşayı dilediği kişiyi ve yehdi ve ulaştırır ileyhi ona yani kendisine men kişiyi yünip Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır diyor. Münib olmak, yönelmek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Böylece takva sahibi olmaktır. Sevgili kardeşlerim, hayatının bu noktasında bu %100 mutluluğu kişinin yaşayacağı o 7 aylık, 8 aylık dönem hayatının en mutlu dönemidir. Daimi zikre ulaştıktan sonra da nefsinizin kalbinde afetler tamamen yok olur. Bu sefer gerçekten yok olmuşlardır. Tekrar karanlığa dönmesi de artık mümkün değildir. O kişi bu güzellikleri yaşadıktan sonra tekrar başa dönemez. Böyle bir olay mümkün değildir. Daimi zikre ulaşan kişi daimi zikirden aşağıya düşmez. Daimi zikre bir insanı Allah ulaştırır. Ulaştırırsa oradan geri dönüş söz konusu değildir. Çünkü araya bir dönülmez bir baraj koymuştur Allah Teala İhlas makamında. Muhlisler için artık geri dönüş, kalbin yeniden kararması söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki Allah Teala sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Sadece bir dilekle "Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum." demenizle dünya mutluluğun yarısını size Allah Teala temin ediyor. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini yok ediyor. Dünya mutluluğunun nefs açısından yarısını yaşamaya başlıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaştınız. Allah size ulaştırdı mürşidinize. Tabi oldunuz. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmadınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Bunların hepsini hem Allah yapıyor hem de size devamlı mükafatlar veriyor. Öyleyse ne kadar çok sizleri seviyor Allah Teala. Anlıyorsunuz değil mi sevgili kardeşlerim? İşte sizler insan olarak yaratıldınız. Bu şerefe layıksınız. Allah'a sadece insan olarak yaratıldığınız için bile ne kadar çok hamdesiniz, şükresiniz azdır. Ve karşılıksız bir bağış. Sadece bir dilek, "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum." Karşılığı mı? Üçüncü kat cennet. Karşılığı mı? Dünya mutluluğunun %51'i. Garanti edilmiş. Hiç kimse bunun istisnası değil. Bir insan olmayacak kötülükleri yapmış olsun. Eğer bir gün Allah'a ulaşmayı dilerse,
Allah Teala onun günahlarını örtüyor. Ve ona furkanlar veriyor. Günahlarını örtmek çok önemli değil mi sevgili kardeşlerim? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala ey amel olanlar diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün ve size furkanlar versin. Burada günahların örtülmesi son derece önemli. Neden? Kişinin A kadar günahı var. Günahların hepsi örtülüyor. Örtülünce o kişinin günahları sıfır. Bir insanın cennete girebilmesi sevaplarının günahlarından fazla olmasına bağlı. Günahları sıfırlandığına göre o kişinin sıfır derece kazanma, hiçbir derece kazanmaması hiçbir şekilde mümkün değil. Bu dünya hayatını yaşayan herkes mutlaka bir takım olaylar sebebiyle derecat kazanır. Kazanmaması mümkün değildir. Öyleyse bu kişi mutlaka günahları sıfırlandığı için Allah'ın cennetine girecektir. Öbür taraftan Allah'a mülaki olmayı inkar eden bir insan amelleri boşa gittiği için Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesine göre Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insanın amelleri boşa gider. Yani amelleri sebebiyle kazandığı bütün dereceler yok olur. İşte bu kişi cehenneme girmeye mahkumdur. Çünkü amelleri heba olmuştur. Mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazladır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizlere bu hakikatleri öğretmiş. Hep bizler için Allah Teala bir hiç sebebiyle sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye o kişinin bütün günahlarını örtüyor Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince. Bütün günahların örtülmesi demek, günahının sıfırlanması demek. Derecat kazanmaması mümkün olmadığına göre o kişinin gideceği yer mutlak bir surette Allah'ın cennetidir. Sonsuza kadar bu kişi cennetin gökleri çatlayıncaya kadar sonsuza kadar kıyametten sonra cennette yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Bir mutluluk sohbeti. Görüyorsunuz ki Allah Teala sizleri mutlu etmek için her zaman hazır. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Ruhunuzu hayattayken Allah'a mülaki kılmayı, ilka etmeyi yani ulaştırmayı dileyin. Dileyin ki Allah Teala verdiği sözü gerçekleştirsin. Çünkü kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Allah Teala tüm insanları sever. Allah Teala Allahu veliyyullezine amenu diyor. Yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri. Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Amin olmaksa bir dileğin sahibi olmak, Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizi çok seviyor. Sadece istediği bir tek şey var, hepinizden
Bütün insanlar buna dahildir. Allah'a

El Fatiha ve as salavat Allah mesalli ala Muhammed teyze ve Rahim elhamdülillahi rabbil alemin arrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir akşam daha birlikteyiz. Bir Kur'an tefsiri dersinde. Bir defa daha söyleyelim ki, Kur'an tefsiri kitaplardan öğrenilmez. Kur'an tefsiri, Kur'an'ın ruhunu anlatmaktır. İnsanlar zannederler ki, o 12 çeşit Kur'an tefsir ilminden herhangi biriyle Kur'an tefsirini yapabileceklerdir. Oysa ki Allah Teala acaba orada ne demek istiyor? O Allah'ın bileceği bir şeydir. Kur'an tefsiri sadece ne demek istediğini onun sahibinden öğrenenlerin yapabileceği bir şeydir. Kur'an'ın ruhunu anlatmaktır. Ve 29. ayet-i kerime Fussilet suresinin Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlellezîne keferû Rabbena İri nellezi ne edal lana minel cinni vel insi nec'al huma tahte akdamina li yekuna minel esfelin. Ve kale ve dedi, ellezine onlar keferu inkar ettiler. Rabbena bizim Rabbimiz, erina bize göster. Ellezi, ellezeyni onlar ikisi. Edallena bizi saptırdı. Minden el cinni vel insi ve insanlar. Nec'al huma onları yaparız. Tahte altında akdemine ayaklarımız. Liyeküne olması için minden el esfeline, en aşağı, en sefil olanlar. Ve bu esfelineden gelen esfeli safilin isimli cehennemin en alt kademesi. Şöyle çıkıyor mana. Kafirler dediler ki Rabbimiz İnsanlardan ve cinlerden bizi saptıranları bize göster. Onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağıda kalanlardan olsunlar.

من الأسفلين. En aşağıda kalanlardan olsunlar. Öyleyse hem insanlardan hem de cinlerden hem de şeytanlardan insanları saptıranlar var. İşte bu saptıranlar Nisa 167, 168, 169'da net olarak anlatılıyor. Allah Teala buyuruyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا an sebilillahi kattallu dalalen ba'ida. İnnel lezine keferu ve zalemu lem yekunullahi liyafire lehum ve la liyehtiyehum tarika illa tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Allah Teala buyuruyor. Onlar muhakkak ki kafirdirler ve insanlar başkalarını Allah'ın yolundan saptırırlar. Daha doğru bir ifadeyle saddu kullandığına göre Allah Teala Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Hem kafirdirler hem zalimdirler. Başkalarına zulmettikleri için zalimdirler. Zulmettikleri sebeple derecat kaybettikleri için kendilerine de zulmederler. Allah onlara asla mağfiret etmez. Allah onları tarika ulaştırmaz. Ancak cehennem tarikine ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. İşte onlar bu ayaklarımızın altına alalım da en aşağıda olanlardan olsunlar dedikleri o insanlar, Allah'ın yolundan saptıranlar. Kendileri Allah'ın yolunda değiller. Bu onlara yetmiyor. Başka insanları da Allah'ın yolundan saptırmaya çalışıyorlar. Fussilet Suresi 30. ayet-i kerime. İnnellezîne kâlû Rabbinallâhu sümmes tekâmû tetenezzelu aleyhi mul melaikettu ella tehafu ve la tahzenu ve ebşiru bil cennetilleti kuntum tuadun. İnne muhakkak ki ellezine onlar galu dediler. Rabbine Rabbimiz Allahü Allah sümme sonra istikamu istikamet üzere oldular. Tetenezzülü iner aleyhim onların üzerine onlara el melaketü melekler. Ella tehavru korkmayın. Ve la tahzenu ve mahzun olmayın. Ve sevinin. Ve ebşürü ve sevinin. Bir el cenneti, cennet ile elleti ki o, kuntum siz oldunuz, tuadune vaat olunuyorsunuz.

şöyle çıkıyor netice. Muhakkak ki Rabbimiz Allah'tır deyip sonra istikamet üzere olanlara, yani Allah'a yönelip dini ikame edenlere melekler inerler. Korkmayın ve mahzun olmayın ve vaad olunduğunuz cennetle sevinin derler. Yine kıyamet günden bir kesit. Allah Teala ne demek istiyor acaba burada? Muhakkak ki Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere olanlara. Neye doğru istikamet? Allah'a doğru istikamet. Allah Teala Hicr suresinin 41. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Sıratı ileyye müstakim." Bana istikametlenmiş olan yol. Sırat-ı müstakimin Kur'an-ı Kerim'de bu ayette geçen adı. Sıratı ileyye müstakim. Bana istikametlenmiş diyor Allah. Kendisine istikametlenmiş olan bir yoldan bahsediyor. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder, iletir, ulaştırır. Kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime. Öyleyse ne yapmış bunlar? Rabbimiz Allah'tır demişler. Sonra da Allah'a istikamet üzere olanlara. Yani Allah'a yönelip dini ikame edenlere. Ne diyor Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde? Habibim ve çini hanif olarak dine ikame et. O hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında bir değişiklik göremezsin. Kayyum olan din işte budur, diyor Allah-u Teala. Hanif olarak veçhini dine ikame et. Yani dini ayakta tutmak için veçhini ikame et. Veçhini bu istikamette kullan. Sen diyor hanifsin, hanif olarak bunu yap. Ve o hanif fıtratı ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Ne dini yaratmasında değişiklik görebilir insanlar? Allah-u Teala hep hanif dinini ortaya koymuştur. Adem Aleyhisselam'dan ilk peygamber ve ilk insan, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'e kadar, oraya kadar gelen her şey, her nebiye, peygambere Allah-u Teala şeriat kitabı indirmiştir. Ve son şeriat kitabı nebilerin sonuncusu olan Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e verilmiştir. Yani neticede şu ortaya çıkıyor ki şeriat kitapları Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le sona ermiştir. Kıyamete kadar bütün dünya son şeriat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'le yönetilecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın dininde Allah'a yönelenler var. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de elbette bu yönelenlerden bir tanesi. Ve Allah-u Teala diyor ki, "Münibine ileyhi ve yettekuhu."
ona yönel. Rum 31. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Orada müşrikleri tarif ediyor, o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her hizip kendi elindekiyle ferahlanır. İşte burada takva sahibi olanlar burada Rabbimiz Allah'tır deyip istikamet üzere olanlar o takva sahibi olanlardır. Ve Allah Teala ancak fırkalara ayrılanların şirkte olduklarını söylüyor. Müşriklerden olma, yani o fırkalara ayrılanlardan olma diyor. Kaf suresinin 31-32. Ayetlerinde Allah Teala diyor ki ve uzifetul cenneti lil muttakine gayri vaid azamatu azune. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Bu cennettir diyor Allah Teala. Lekilli evabin hafiz. Bütün evap olan ruhlarını Allah'a ulaştırmış olanlara ve hafiz olan başların üzerinde devrin imamının ruhunu bir muhafız olarak taşıyanlar için. Ve Fussilet suresinin 31. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu evliyaukum fil hayati dünya ve fil ahireti ahireh ve lekum fiha ma teştehi enfusukum ve lekum fiha ma teddeun. Nahnu biz evliyaukum senin velileriniz, dostlarınız fi de içinde el hayatet dünya, dünya hayatı ve fi ve de içinde el ahireti, ahiret ve lekum ve sizin için fiha orada ma şey veya şeyler teştehi, iştahlanırsınız, canınız çeker, arzu edersiniz enfüsüküm nefsleriniz, canınız ve lekum ve sizin için fiha orada ma şey şeyler teddeun isterseniz talep edersiniz. Biz Allah Teala'ya diyorlar o cennete girecekler. Biz dünyada da ahirette de dünyada ve ahirette sizin dostlarınızız. Orada sizin için canlarınızın istediği ve talep ettiğiniz her şey vardır. Burada kim bunlar? Bunları söyleyenler? Melekler. Onların üzerine inen melekler. Korkmayın diyor. Biz dünyada ve ahirette sizin dostlarınızız. Öyleyse melekler dünyada da insanların dostu mu? Evet. Allah'ın nasip ettiği insanlar için melekler Allah'ın ve o kişinin dostları olarak ona görünürler. Onun için biz dünya hayatında da sizin dostlarınızız, ahirette de sizin dostlarınızız diyorlar. Yani dünya hayatında da, ahiret hayatında da, cennette de biz olacağız diyorlar melekler. Melekler Allah'ın evliyasının evliyasıdır. Allah'ın evliyası Allah'a ulaşmayı
dilediği anda tağuta kul olmaktan kurtulur ve Allah'ın evliyası olur. İşte Allah Teala o evliyasından bahsediyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahzenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayati dünya ve fil ahireti. Yunus suresi 62, 63, 64. ayetler. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır ve bu sebeple takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. İşte o müjdelerin yanı başında dünyada da ahirette de onların hesaplarında melekler vardır. Nuzulen min gafurin rahim. Nuzulen ziyafet ikram olarak. Min den gafurin gafur mağfiret eden. Rahimin rahim olan, rahim esmasıyla tecelli eden.

فضلا من غفورٍ رحيم. Günahları sevaba çeviren ve rahim esmasının sahibi olandan ziyafet olarak, ikram olarak neymiş o? Sizin için canlarınızın istediği ve talep ettiğiniz her şey vardır diyorlar. İşte o Allah'ın size ikramıdır, ziyafetidir. Ve 33. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve men ahsenu kavlen mimmen de'a ilallahi ve amile salihan ve kale inneni minel müslimin. Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesi. Bir defa da okuyalım. Ve men ahsenu kavlen mimmen de'a ilallahi ve amile salihan ve kale inneni minel müslimin. Ve men ve kim, kimse, kişi, ahsenu daha güzel, en güzel kavlen söz, mimmen kimseden, kişiden, de'a çağırdı, davet etti, ilallahi Allah'a ve amile ve amel etti, yaptı, salihan, salih amel, nefsi ıslah edici amel, ve kale ve dedi, inneni muhakkak ben, min, den, el müslimin, teslim olanlar, Müslümanlar. Allah'a davet eden ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyen ve muhakkak ki ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim var? Kim vardır?

Fetret Suresinin 33. ayet-i kerimesinde mürşit tarifi yer alıyor. Mürşitlerin birinci özelliği Allah'a davet ederler. İkinci özellikleri nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparlar. Ve üçüncü özellikleri Allah'a teslim olmuşlardır. Ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişlerdir. Burada sahabeden bahsediyor aslında ama isim vermiyor. Şimdi bakıyoruz, sahabe Allah'a teslim olmuşlar mıydı? Hem de bütün teslimleri olmuşlardı. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdi. Ve irşat makamına hepsi tayin edilmişti. Peki Allah'a davet ediyorlar mıydı? İşte Yusuf Suresi 108. ayet-i kerime Allah Teala şöyle buyuruyor.

sahabe için Allah Teala diyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz basiret üzere, yani kalp gözümüzle basar ederek, Allah'ı görerek Allah'a davet edenleriz. İşte bu bizim yolumuzdur. Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz basiret üzere, yani kalp gözümüzle Allah'ı görerek Allah'a davet edenleriz. Öyleyse bütün sahabe Allah'a davet ediyordu. Burada da ne var? Allah'a davet eden diyor. Ve salih amel işleyen, nefs tezkiyesi yapan ve Allah'a teslim olan. Öyleyse Allah'a davet ettiği kesin, Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesi. Peki bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar mı? Hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Hem de teslimi külli ile teslim olmuşlar. Çünkü hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Yusuf Suresi 108. ayet-i kerime.

Yusuf Suresi 100. Affedersin, Tövbe Suresi 100. ayet-i kerime ne diyor? O sahabe künen evelin var ya, onlardan bir kısmı Ensardandı, bir kısmı Muhacirindendi. Bir kısmı da Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a teslim olmuş sahabe. Nasıl bir teslim? Teslimi külliyle teslim. Çünkü hepsi irşat makamının sahibi. O sahabe künel evelin var ya, bir kısmı Ensardan'dı, bir kısmı Muhacirindendi. Bir kısmı da Ensara ve Muhacirine tabi olanlardandı diyor. Allah-u Teala bunlar tabi'in. Hepsi teslim olmuşlar Allah. Bütün sahabe ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdi. Şimdi burada nefs tezkiyesini sahabe en üst boyutta işleyen kişiler olmuşlar. Daimi zikirdeki en yüksek noktaya çıkmış hepsi. İrşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilmişler. Öyleyse onların sözleri en güzel mi? Evet. Çünkü irşat makamının sahipleri ve sadece Allah'ın söylediklerini söyleyebilirler. O zaman en güzel sözlü onlar buluyor. 34. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la testevil hasenetu ve les seyyiat. Seyyiatu. İdfa billeti hiye ahsenu. Fe izellezi beyneke ve beynehu adavetun ke ennehu ve liyun hamim. Vela testevi ve eşit müsavi değil. El hasenetü hasenat, sevap, iyilik. Ve esseyyatü la esseyyatü. La değil, esseyyatü günah, kötülük. İtfa söndür, bertaraf et, karşıla. Bi ile elleti ki o, hiye o. Ahsenü daha güzel, en güzel. Fe böylece o zaman, iza olduğu zaman. Ve böylece ellezi ki o, beyneke ve beynehu. Ve onunla senin aranda.

Adavetün düşmanlık. Ke ennehu, sanki o gibi. Veliyün, veli dost. Hamimün, yakın, samimi dost. Hasene, iyilik ve seyyiye, kötülük, müsavi, eşit değildir. Kötülüğü en güzel şekilde karşıla. O zaman seninle arasında düşmanlık olan kişi, samimi bir dost,

O zaman burada Allah Teala hasene, iyilik derecat kazandıran olaylar ve seyyiat, kötülük derecat kaybettiren olanlar müsavi, yani eşit değildir. Elbette değildir. Birisi derecat kazandırıyor, öteki kaybettiriyor.

kötülüğü en güzel şekilde karşıla diyor. Öyle yaparsan diyor, seninle arasında düşmanlık olan kişi samimi bir dost gibi olur.

Öyleyse bir insanlar var, kötülüğe karşı kötülük ederler, iyiliğe karşı iyilik ederler. Ama bazı insanlar da iyiliğe karşı da kötülüğe karşı da iyilik ederler. İşte bu kötülüğü iyilikle örtmek işlemidir. Ve bir sonraki ayet-i kerimede onlardan bahsediyor Allah-u Teala.

further. Acaba bütün sahabe bu 34. ayet-i kerimede Allah'ın söylediği gibi kötülüğe iyilikle mukabele ediyor muydu bütün sahabe? Evet. Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki onlar size buğz ettikleri halde, size kötülük ettikleri halde, düşmanca davrandıkları halde siz onlara gene de muhabbet beslersiniz diyor Allah Teala sahabe için. Onlar size kötülük ettikleri halde zulmettikleri halde siz onlara gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın yani Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. İşte Kur'an'ın bütününe iman edenler. Ne yapıyorlarmış? Onlar sahabeye düşmanlık ettikleri halde sahabe onlara muhabbet besliyormuş. Yani kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlarmış. Allah'a çağırıyorlar mı? Çağırıyorlar. Gördük ki sahabe Allah'a çağırıyordu.

Yusuf Suresi 108. ayet-i kerime. Fussilet Suresinin 35. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma yulakkaha illellezine sabiru ve ma yulakkaha illa zu hazzin azim. Ve ma yulakkaha ve kavuşturulmaz, ulaştırılmaz. İlla lezine, illa ellezine, illa hariç, den başka ellezine onlar. Sabiru, sabrettiler, sabrın sahibi onlar. Ve ma yulakkaha ve kavuşturulmaz, ulaştırılmaz. İlla hariç, den başka, zu sahip, hazzün azim. Hazzül azim, en büyük haz. Ona, kötülüğü iyilikle karşılama hasretine sabredenlerden ve hazzül azim, en büyük haz sahiplerinden başkası ulaştırılmaz. Öyleyse sahabe hazzül azimin sahibi miydi? Hazzül azimin, fevzül azimin, ecrül azimin ve fazl azimin sahibiydi sahabe. Öyleyse bu ayetler Fussilet 33, 34, 35 sahabeyi tarif ediyor. Sahabe Hazrül Azim'in sahipleriydi. Tevbe Suresi'nin 103. ayet-i kerimesinde Fevzül Azim'in sahibi olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde Fazl-ı Azim'in sahibi olduğunu söylüyor. Hazrül Azim, Fevzül Azim, bir başka ayette de Ecrül Azim'in sahibi olduğunu söylüyor. Öyleyse Fussilet Suresinin 35. ayet-i kerimesi orada tamamlanıyor. Fussilet Suresi 36. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve imma yenze ganneke mineşşeytani nezgun feste'iz billahi billah innehu huves semi'ul alim. Eyma, eğer fakat ama yenzigannike sana mutlaka vesvese verecek. Minden eşşeytani şeytan nezgun vesvese ve teşvik. Fe hemen artık o zaman istayiz sığın billahi bi Allahi Allah'a innehu muhakkak ki o ve o essemihu en iyi işiten el alimu en iyi bilen. Ama şeytandan sana

vesvese gelecektir. Ama şeytandan sonra mutlaka vesvese gelecektir. O zaman Allah'a sığın. Muhakkak ki o en iyi işiten, en iyi bilendir.

Allah'a sığınmak bu vesilelerin kötülükten hallediyor. Ve Fusilet Suresinin 37. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min ayatihil leylu ven nehari neharu ve şemsu vel kameru la tescudu lişşemsi ve la lil kameri vescudu lillahillezî halakâhunne in kuntum iyyâhu ta'budûn ve min ve den ayatihi onun ayetleri elleylü gece ve ennehârü ve gündüz ve eşşemsü ve güneş ve el-kameru ve ay. La tescudu secde etmeyin. Li eşşemsi güneşe ve la ve değil. Li el-kameri aya. Vescudu ve secde edin. Li Allahi Allah'a. Ellezi ki o. Halekahünle onları ikisini. Yani güneşi ve ayı yarattı. İn eğer kuntum siz oldunuz. İyyahü yalnız sadece ona. Ta'budune kul olursunuz. Ve şöyle tamamlanıyor ayet-i kerime. Gece ve gündüz, güneş ve ay Allah'ın ayetlerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer sadece ona kul olduysanız onları yaratan Allah'a secde edin.

Allah Teala burada eğer diyor Allah'a kul olduysanız ona Allah'a secde edin. Öyleyse güneşe secde edenler var. Ay'a secde edenler var. Hazreti İbrahim de baştan Ay'a secde etmiş, sonra güneşe secde etmiş. Ondan sonra Allah'a secde etmiş ve aklını başını toplamış. Allah ona peygamberlik nasip etmiş. Eğer sadece ona yani Allah'a kul olduysanız onları yaratan Allah'a secde edin.

Allah'a kul olmanın başlangıç noktası, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz yerdir. Allah'a kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda gerçekleşir. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Gece ve gündüz buradaki ayet-i kerimede geçiyor ama orada Allah-u Teala diyor ki onlar yani sahabe tağuta kul idiler. Tağuta kul olmaktan iştirab ettiler. Allah'a kul olmak için iştirab ettiler. Tağuta kul olmaktan iştirab ettiler. Çünkü onlar diyor Allah-u Teala, Allah'a yöneldiler. Yani Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Öyleyse bütün sahabe Allah'a kul olmuşlar. Allah'a kul olanlarsa sadece Allah'a secde edenlerdir. Öyleyse Allah'a kul olmak hepimizin temel görevidir. Onun için yaratıldık. Zariyat suresi 56. ayet-i kerime ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Bu da mutluluğun anahtarı. Öyleyse Allah'a kul olmak. Allah'ın biz insanları yaratış sebebi Allah'a kul olmamız. Kim Allah'a kul olur? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda tağuta kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur. Ve 38. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Fe iniz tek veru fellezine inde Rabbike yusebbihune lehu billeyli ve nehari ve hum la yesemun. Fe o takdirde hala in eğer istekberi büyüklendiler, kibirlendiler. Fe o zaman oysa ellezine onlar inde yanında katında Rabbike senin Rabbin. Yusebbihune tesbih ediyorlar. Lehu onu bir elleyle geceleyin ve ennehali ve gündüz ve hüm ve onlar la yesemune bıkmazlar, usanmazlar. Eğer onlar hala kibirleniyorlarsa,

kibirleniyorlarsa bilsinler ki parantez içinde Rablerinin katında bulunanlar gece ve gündüz onu tesbih ederler ve onlar bıkmazlar. Rablerinin katında bulunanlar gece ve gündüz onu tesbih ederler ve onlar bıkmazlar. Kimdir Allah'ın katında bulunanlar? Melekler. Kimdir Allah'ın katında bulunanlar? Allah'a ulaşmış olan kişilerin ruhları. Allah'ın katında bulunanlar gece gündüz Allah'ı tesbih ederler. Ve onlar bıkmazlar çünkü bu onlara büyük bir zevk verir. Burada Allah'ın katında yapılan tesbihten bahsediyor. Yani zikirden bahsediyor. Zikir hücrelerinde bulunan kişiler Allah'ı zikredenlerdir. Ama kim irşat makamına tayin edilmişse Allah-u Teala tarafından o kişi için tesbih söz konusudur. İradesi kendisinden alındığı için, Allah'ın iradesine bağlandığı için artık onun iradesi yoktur. İradesiyle zikretmiş olsaydı, Allah Allah Allah Allah demiş olsaydı Allah'ı zikredecekti. Ama iradesi artık alındığı için Allah'ın sünnetullahı onun Allah kelimesini sonsuz bir şekilde söylemesini temin ediyor. İşte bunun adı tesbihtir. Ve 39. ayet-i kerime ve min ayatihi enneke terel arda haşiyaten fe izâ enzelnâ aleyhel ma'eh tezzet ve rebet innellezî ahyâha le muhil mevtâ innehu ala kulli şeyin kadîr ve min veden ayatihi onun ayetleri enneke gerçekten sen tera görürsün el ardaya arz yeryüzü haşiyaten kurumuş halde ve böylece o zaman İza olduğu zaman enzelna indirdik aleyha onun üzerine elmaye su ihtezzet hareketlendi ve rebet kabardı ve kabardı inne muhakkak ellezikî o ahyaha onu diriltti ona hayat verdi ve elbette muhi hayat veren elmevta ölüler innehu muhakkak ki o ala üzerine kulli her şeyin şey kadirun kadir gücü yeter. Şöyle bir cümle çıkıyor ortaya ve onun ayetlerindendir ki arzı gerçekten kurumuş görürsün. Onun üzerine su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır. Muhakkak ki ona arza hayat veren Allah elbette ölülere de hayat verendir. Muhakkak ki o her şeye kadirdir. Yani kıyamet günü ölüleri Allah'ın dirilteceğini söylüyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsiri dersini beraberce inşallah tamamladık. Üniversitemizin derslerinden bir tanesi de budur. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Ve Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. El-Fatiha me'as salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz dinlerin birleştirilmesi. Sevgili kardeşlerim, İnsanlık var olduğu olalı kainatta bir tek din var olmuştur. İkinci bir din hiçbir zaman Allah-u Teala tarafından indirilmemiştir. Bütün devirlerde bütün insanlar her peygamberin yaşadığı devirde mutlak olarak o tek dini yaşadılar. Bu kainatın tek dini hiç değişmemiştir. Adem Aleyhisselam zamanında o oğulları, torunları, torunlarının oğulları, torunları, torunları, torunları 1200 yıl yaşayan Hazreti Adem 25 yılda bir nesil yetişse 4 nesil 100 yaş eder. ...48 nesil beraber yaşamış Hazreti Adem'le. Öyleyse Hazreti Adem'in yaşadığı 1200 yıllık devredeki 48 nesil hep aynı dini yaşamış, tek dini. Nedir bu dinin özelliği? Bu dinin özelliği üçtür. Bir, Allah'ın tekliğine inanmak. Vahdet akidesi. İki, o tek Allah'a inananların oluşturduğu Allah'a ulaşmayı

ruhu, veci, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte din bu kadar. Bu teslim olma 7 safhadan oluşuyor. 1. safhada Allah'a ulaşmayı diliyoruz. 2. safhada irşat makamına ulaşıp tabiyetimizi gerçekleştiriyoruz. 3. safhada ruhumuzu Allah'a ulaştırıp teslim ediyoruz. 3. safha ve 1. teslim. 3. safhayla 1. teslim. 4. safhada fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. 4. safha, 2. teslim. 5. safhada nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. 3. teslim. Ruhun, veçin ve nefsin Allah'a teslimi. Sonra 6. safha, irşada ulaşıyoruz. 7. safha, 7. safha ve 4. teslim, iradenin Allah'a teslim edilmesi. Bu 7 safha, 4 teslimden oluşan İslam 28 basamak içeriyor. Başka bir din hiç olmamış. Öyleyse o zaman neden İslam kelimesini kullanıyoruz? Çünkü son indirilen kitap Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilmiş. Kur'an ve onda Arapça ismi var dinin, İslam. Din Allah'a teslim olmaktan ibarettir. Ve başka bir din hiç olmamıştır. Öyleyse İslam demekten muradımız Kur'an-ı Kerim'deki dinin son indirilişi Arapça olması hasabıyla dinin Arapça adı. Bu dinin Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif'ti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanif olduğunu söylüyor Allah Teala. Ve de Hanif dininin muhtevasına baktığımız zaman 7 safha, 4 tane de teslim görüyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim'deki adı İslam dini ama aynı zamanda Hanif dini olarak da geçiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de hem Hanif olduğu ifade buyuruluyor, hem de İslam olduğu ifade buyuruluyor. Öyleyse 28 basamaklık bir dizaynda bu 7 tane safhanın oluşması, Allah'a ulaşmayı dilemek 3. basamakta gerçekleşiyor. On dördüncü basamakta bu 1. safha. 3. basamağa ulaşır ulaşmaz 5-6 dakikasında 7. basamağa ulaşıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Ve Allah Teala Furkanlar veriyor. Ve gören, işiten, idrak eden bir hüviyete sokuyor bizi. 7. basamaktayız. 14. basamakta 2. safhaya ulaşıyoruz, mürşidimize ulaşıyoruz, tabi oluyoruz. Bütün dinler tabiyet esasına dayanır. Hangi din olursa olsun tabiyet mutlaka tahakkuk etmiştir. Allah Teala bütün dinlerde bütün peygamberlerin yaptığı şeyin daima tabiyet olduğunu söylüyor. Bütün peygamberleri, peygamber olarak vasıflandırdığı kişileri Allah-u Teala birer birer almış ele Kur'an-ı Kerim'de ve her birinin kavmine aynı şeyi söyledi.

görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana tabi olun. Amin olun ve bana tabi olun. Hep aynı şey söylenmiş. Bütün peygamberler kavimlerine aynı şeyi söylemişler. Ve bütün devirlerde, bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri hep var olmuş, yaşamışlar. Bütün devirlerde ve bütün kavimlerde. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, biliniz ki bugün de bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Allah'la direkt ilişkideler. Allah'ın söylediklerini vahiy yoluyla alıyorlar ve kendi kavimlerine anlatıyorlar. Ama o bütün kavimlerin içinde pek az kişi Allah'ın Resullerine inanıyor. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala'nın vücuda getirdiği sistem hangi dili konuşan insanlar varsa onların arasında, o milletin arasında mutlaka Allah'ın bir Resulü bütün devirler boyunca yaşamıştır. Bugün de yaşamaktadır. Öğrettiği din ise Kur'an'daki İslam'dır. Bu kainatın tek dininin Kur'an-ı Kerim Arapça indirildiği için Arapça olan ismidir İslam kelimesi. 14. basamakta ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. İkinci safhada Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyor. 7 tane gök katını aşıyor ve Allah'a ulaşıyor. Üçüncü safha Allah'a ulaşma safhası, 21. basamak. Ve Allah'a ulaşan ruh Allah'a teslim oluyor. Üçüncü safha ve birinci teslim. Üçüncü safha, birinci teslim ruhumuz Allah'a teslim oluyor. Sonra devam ediyoruz. Yolumuza daha çok zikrimizi arttırıyoruz. Ve 25. basamakta nefsimizin kalbindeki nurlar %81'e yükseldiğinde fizik vücudumuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik kazanıyor. Fizik vücudumuz da Allah'a teslim oluyor. 25. basamaktayız. Devam ediyoruz yolumuza. Bu 25. basamaktaki olgu ne? 25. basamakta hepimiz için bir müessese var. Ne var? 25. basamak, fizik vücudunuzun teslimi, 4. teslim. Basamak 25, teslim 4. Affedersiniz, 3. teslim, 4. safha. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safhada mürşide ulaşmak, üçüncü safhada ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, dördüncü safhada fizik vücudu Allah'a teslim etmek, safha sayısı 4, teslim 2, ruh ve fizik vücut Allah'a teslim olmuş. 27. basamak, 5. safha, nefsin teslimi, üçüncü teslim, ruh, veç ve nefs. Beşinci safhada üçüncü teslim. Sonra irşada ulaşmak. Nefsimizi teslim ettiğimiz yer 27. basamak. 28. basamağın 4. kademesinde
irademizi Allah'a teslim etmek için bir evvelki safhaya ulaşırız. Burası inşaada ulaşma noktasıdır. 28. basamağın 4. kademesi ve safhalardan 6.'sı, 6. safha. Ve ondan sonra irademizi de Allah'a teslim ediyoruz. Yine 28. basamak, 5. kademe, 7. safha, teslimlerden de 4.'sü ve teslimlerin sonu. Öyleyse işte insanlık tarihi boyunca bütün dinlerdeki insanlar bunu yaşamışlar. 7 safhada 4 teslim. Arapça adı İslam olan din, kainatın tek dinidir. Bütün peygamberler aynı dini yaşamışlar. Ve Allah Teala dinin tamamlandığını söylüyor. Maide suresinin 5. ayet-i kerimesinde diyor ki el-yevme uhille lekumut tayyibat ve ta'amul lezine utul kitabe hillun lekum ve ta'amukum hillun lekum vel muhsanatu minel müminati vel muhsanatu minel lezine utul kitabe min kablikum iza aytetumuhunne ucurehunne muhsinine gayre musafihine ve la müttehizi ehtan ve men yekfur bil imani fekat habita amaluhu ve hüve fil ahireti minel hasirin. Diyor ki bugün size iyi ve temiz şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin yemeğiniz de onlara helaldir. Ve müminlerden iffetli bir kadınlar ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar, zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın, namuslu bir biçimde mehirlerini verdiğiniz takdirde sizlere helaldir. Kim imanı inkar ederse artık onun ameli boşa gitmiştir ve o ahirette hüsrana uğrayanlardandır. Burada Allah-u Teala Maide Suresinin 5. ayet-i kerimesini sizlere söyledik. Ama aslında Maide Suresinin 3. ayet-i kerimesinden bahsedecektik. Diyor ki Allah-u Teala ölmüş hayvan, kan, domuz eti ve Allah'tan başkasının adına boğazlanan, kesilen, boğularak, vurularak, yüksek bir yerden yuvarlanarak veya boynuzlanarak ölen ve de yırtıcı hayvan tarafından parçalanıp yenen hayvan ve putlar adına boğazlanan hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Bunlar nedir? Bunlar ondan evvelki dinden, yani Hazreti İsa'nın aynı dininden sonraki devrede insanların sapmaları. Ve bütün sahabede bu sapıklıkların içinde sahabe oldular. İşte bunlar fısktır. Bugün kafirler sizi dininizden döndüremedikleri için yeise kapıldılar. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Burada konunun en önemli bir bölümü. Enam suresinin 3. ayet-i kerimesi. Bugün sizin dininizi tamamladım. Sizin ikinci olarak İslam'dan razı oldum. Nimetimi, üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Dininizi kemale erdirdim. Yani daha evvelki peygamberlere dini nasıl lanse ettimse, onlara nasıl anlattımsa, nasıl yaşamalarını temin ettimse, sizin için de bu Kur'an'ın indirilişinden bu tarafa geçen süre içerisinde dininizin bütününü size sunmayı tamamladım. Ve böylece üzerinizdeki nimetim tamamlandı. Sizin için din olarak
İslam'dan razı oldum diyor Allah Teala. Sizin için din olarak İslam'dan razı oldum. İşte Arapça adıyla din İslam dinidir. Öyleyse din herhangi bir peygamber zamanında var oluyor. O peygamber bütün milletlere, kendi milleti dahi olmak üzere dini açıklıyor. Bu din ondan evvelki peygamberin dini. Bu din o sırada, bu dinin açıklaması yapıldığı sırada bütün kavimlerdeki resullerin dini. Hepsi aynı şeyleri söylüyorlar kavimlerine her devirde. Ama her zamanki gibi Allah'ın resulleri insanlar tarafından dinlenmiyor. Bütün devirlerde aynı şey olmuş. Her peygambere ve her resule, kavim resulüne insanlar hiç inanmamışlar. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Biz resullerimizi bütün kavimlerimize, bütün kavimlere göndeririz. Ve ard arda göndeririz. Ardı arası kesilmeksizin göndeririz. Hangi kavme resul gönderdiysek bütün kavimler resullerini reddettiler, inkar ettiler." diyor Allah Teala. Bütün kavimler resullerini inkar etmiş. Hiçbir kavim yok inkar etmeyen. Hiç istisnası olmamış. Hangi kavme resul gittiyse o kavmin büyük kısmı, özellikle mütegallibesi, yani şehrin ileri gelenleri, meleği diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu ileri gelenlere, onlar hepsi, bir defa ileri gelenlerin hepsi mutlaka resulü reddetmişler. Ondan sonra da kavmin mutlaka büyük kısmı. Her devirde bu konudaki başarı oranı çok aşağılarda kalmış. İşte bütün devirlerde yaşanan din, söylediğimiz 28 basamaktaki 7 safa 4 teslimi içerir. Bütün peygamberler aynı şeyi yaşadılar. Ve onların kavimleri de. Hac suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ve cahidu fillahi hakka cihadihi." Ve Allah için hakkıyla cihad edin. "Hüve iştebakum." O sizi seçti. "Ve ma ceale aleykum fiddini min harac." Ve dinde sizin için bir zorluk kılmadı. "Millete ebikum İbrahim." Ki o babanız İbrahim'in dinidir diyor Allah Teala. Dinde sizin için zorluk kılmadı ki o din babanız İbrahim'in dinidir. "Hüve semmâkumül müslümîne min kablü." O sizi daha önce de Müslümanlar olarak isimlendirdi. İsim koydu. Semmâkum sizi isimlendirdi. "Ul müslümîn." Müslümîn olarak. "Min kablü." Bundan evvel. Yani Hazreti İbrahim'den de evvel. Hazreti İbrahim Allah-u Teala'nın kariyeyi, bir kariyeyi yok etmek üzere harekete geçmesini kendisine söylediği zaman Hazreti İbrahim diyor ki orada
senin için yaşayanlar da var. Allah Teala da buyuruyor ki bir tek ev bile bana göstersen bizim için yaşayanlar olduğunu, o zaman ben o kariyeyi helak etmekten vazgeçerim. Ve Allah Teala diyor ki o kariyede sadece bir tek Müslüman aile bulduk diyor. Müslümanlardan sadece bir tek aile vardı diyor. Öyleyse Müslüman kelimesi tabii Arapça bir tabir. O zamanki ismiyle kullanmış Allah'a teslim olanlar. Bunda da diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de Resul size şahit olsun ve siz de insanlara şahitler olasınız diye biz diyor bu Kur'an'ı indirdik size. Öyleyse namazı ikame edin, namazı kılın, zekatı verin, Allah'a sarılın. Yani Allah'ın zatında yok olun. O sizin Mevla'nız, o ne güzel Mevla, dost ve ne güzel yardımcı. Öyleyse hedef neymiş? Allah'ın zatında yok olmak. Müslümanlar için söz konusu olan bu. Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Ama orada bitmiyor. Daha sonra fizik vücudun da teslimi gerekiyor. Daha sonra nefsin de teslimi gerekiyor. Daha sonra iradenin de teslimi gerekiyor. Öyleyse Allah Teala her devrin diliyle aynı manaya gelen Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olarak değerlendirdiği insanları hep din için yetiştirmiş resulleri vasıtasıyla. Bütün devirlerde hep aynı olay söz konusu olmuş. Allah'a teslim olma dini.

ve Arapça adıyla Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e indirip de İslam adını orada kullanınca her devirde aynı manaya gelen kelimeyi kullanmış. Yani Allah'a teslim olmayı ifade eden bir kelime. Ali İmran suresinin 18 ve 19. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki Şehidallahü ennehu la ilahe illa huve. Allah muhakkak ki kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti, şahit oldu. Şahitti. Vel melâketü ve ulul ilmi kaimen bilküst. Melekler ve ulul ilm, ilim sahipleri adalet ile, onlar da melekler ve adalet ulul ilim de adaletle şahitlik etti. Neye şahitlik ettiler? La ilahe illa huvel azizül hakim. Allah'tan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Tek bir ilahım vardı. İnneddine indallahil İslam. Muhakkak ki Allah'ın katında İslam'dan başka din yoktur. Sadece İslam dini vardır. Yani Arapça adını kullanıyor Allah Teala. Her devirde aynı manaya gelen hep bu din oldu diyor. Allah'ın katında İslam'dan başka bir din hiç olmadı. Ve mahtelefellezine util kitabe illa min badima caehumul ilmi bayen beynehum. O kitap verilen kimseler kendilerine ilim geldikten sonra sırf kendi aralarındaki ihtiras yüzünden ihtilafa düştüler. Ve men yekfur bi ayetillahi fe innallahi seriyul hisab. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki Allah'ı seriyul hisaptır. Allah hesabı çabuk görendir. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Allah'tan başka ilah yok ve Allah katındaki din sadece İslam, yani Allah'a teslim olma dinidir. Bütün devirlerde aynı şey olmuş. Hep insanlar Allah'a, başta Resulleri olmak üzere, ister Nebi Resul olsun, ister kavimlerde Veli Resuller olsun, ama o Resul'le birlikte mutlaka tabi olanlar Allah'a teslim olmuşlar. Ruhlarını, beşlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmişler. Ve Ali İmran Suresi'nin 85. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْاِسْلَامِ. Kim İslam'dan başka bir din isterse dinen فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. O başka istediği din ondan kabul olunmaz. Asla kabul olunmaz. Ve hüve fil ahireti minel hasirin, o kişi ahirette hüsrana düşenlerden olur. Yani kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden çok olan biridir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Dilemeyeceği için mutlaka hüsranda kalacaktır. Kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden mutlaka fazla olacaktır. Öyleyse Allah Teala Kur'an'ı Arapça indirdiği için kainatın tek dininden bahsediyor. Bu din İslam dini. Her devirde aynı manaya gelen, aynı hüviyeti kullanmış Allah Teala. İşte kainatın tek dininin muhtevasına
baktığımız zaman bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber aynı dini 7 safhada da yaşadıklarını görüyoruz. Bütün devirlerde bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar aynı şeyi yapmışlardır. Peki şimdi ne olmuştur? Şimdi din yok olmuştur. Kur'an-ı Kerim'deki din, İslam dini artık tatbikatta değildir. İslam'dan geriye sadece enkaz kalmıştır. Şeytan insanların Allah'a ulaşmasını önleyerek, Allah'a ulaşmayı dilemesini önleyerek, Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı insanlara unutturarak İslam'ın bacaklarını kesmiştir. Sonra da insanların Allah'a teslimlerini unutturarak kollarını da kesmiş ve İslam'ı bitkisel hayata oturtmuştur. Din nasıl evvelki devrelerdeki peygamberler tarafından, onlara bağlı olanlar tarafından yaşandıktan sonra unutulmuşsa Yahudilikte, unutulmuşsa Hristiyanlıkta, İslam'da da artık unutulmuştur. İblis her devirde aynı başarıyı sağlamış. İnsanların büyük kısmı, çok büyük bir kısmı şeytana hep kul olmuşlar. İşte Allah-u Teala dinden geriye hep bir şeyler kalmadığını, çok az insanın bu hedefe ulaştığını Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. Şeytan kıyamet günü insanlara olan hedefini, arzusunu, sözünü yerine getirdi diyor Allah Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Her devirde bu olay olmuş. Peygamberlerin yaşadığı devirde de büyük çoğunluk gene şeytana kul olmuş. Her devirde şu anda da Allah'ın Resulleri yaşıyor ve herkese aynı şeyi ifade ediyorlar. Öyleyse bundan 14 asır evvel kainatın ezeli dini sahabe tarafından yaşanmış mı? Yani Allah'a teslim olma dini, yani Hanif dini yaşanmış mı? Kesin. 14 asır önce bakıyoruz, bütün sahabe birinci safhayı gerçekleştirmişler. Allah'a ulaştırmayı, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Dilemişler mi? Kesin. Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar diledikleri için. Allah'a kul olmuşlar. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَمُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِي. Allah Teala onlar diyor sahabe için şeytana, insan ve cin şeytanlara, tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlar diyor Allah Teala çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Bu sebeple tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Kullarımı ifadesini kesin olarak kullanmış sahabe için. Tağuta kul oldukları da ayet-i kerimenin başında kesin. Tağuta kul olan sahabe, tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar ve Allah'a kul olmuşlar. Onlara diyor müjdeler vardır. Hem dünya müjdesi hem de ahiret müjdesi. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmış. İslam'ın birinci safhası, kainatın tek dininin birinci safhası sahabe tarafından yaşanmış. Sonra 14. basamakta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme
tabi olmuşlar. Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır." Orada Akabe'de, yani sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani senin elini öptükleri zaman biz sana tecelli halindeydik. Senin elini öptüler ama aslında bizim elimiz sana da bütün vücuduna, eline de tecelli ettiği için o tecelli sebebiyle aslında bizim elimizi öpmüş oldular diyor Allah-u Teala. Demek ki bundan 14 asır evvel bütün sahabe 14. basamağa ulaşmışlar. 12 tane ihsanla ve tabi olmuşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve Allah'tan 7 tane de nimet almışlar. Derhal Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu onların başının üzerine gelip yerleşmiş. Derhal kalplerinin içine Allah imanı yazmış. Arkasından o kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çevirmiş. Ve o kişiye biri 10 vermeye verirken biri 100 vermeye başlamış. Devrin imamının ruhu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu bütün sahabeye vücut, sahabenin ruhlarına vücudu terk etmelerini emretmiş. Hepsi terk etmişler. Sırat-ı müstakime ulaşmışlar. Nefs tezkiyesi başlamış bütün sahabede. Bütün sahabede fizik vücut Allah'a teslim olma konusunda ilerlemeye başlamış. Ve nefsin afetleri zikir yoluyla azalacağı için o kişinin nefsi de Allah-u Teala'ya bir taraftan adım adım teslim olurken, irade de nefsin afetleri azaldığı için onlarla savaşacak olan irade düşmanın azalması sebebiyle giderek güçlenmeye başlıyor. 21. basamağa ulaşıyoruz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, hidayete ermişler. Allah Teala açık olarak bunu söylüyor. Bütün sahabenin hidayete erdiğini Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar sözü dinlerler diyor ve sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Yani 21. basamağa hepsi ulaşmışlar. Peki fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Kesin olarak teslim etmişler. Allah Teala bu konuda buyuruyor ki: Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde Habibim onlara, yani ümmetlere ve kitap sahiplerine de ki: "Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik." Hepsi fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Bugün artık İslam tatbikatında hiç adı geçmeyen şeylerden bahsediyorum size sevgili kardeşlerim. Ve kainatın tek dininin artık 7 safhasının hiçbirisi yaşanmıyor.
ne İslam'da, ne Hristiyanlıkta, ne Yahudilikte, ne de başka dinlerde. Büyük kitlelerden bahsediyoruz. Onlar yaşamıyorlar. Ama her din çeşidinin içinde 72 çeşit din olduğu tespit edilmiş durumda. Her birinin içinde küçük kitleler Allah'ın emrettiği gibi bir hayatı devam ettiriyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. İşte o din, bütün o dinlerin içerisinde küçük kitlelerin yaşadıkları din, odur. Kainatın tek dinidir. Hazreti Musa'ya tabi olanlara tabi olmuşlar. Onlara da tabi olmuşlar. Ve bugüne kadar gelmiş olanlar var Yahudilerin aralarında. Onlar da bizim gibi bir hayat yaşıyorlar. Kur'an'daki temel hükümlerin hepsini yerine getiriyorlar. Aralarında daimi zikrin sahipleri var. Hristiyanların arasında da küçük bir grup aynı hususları yaşıyor. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerden ibaret küçük gruplar. Ne yapmışlar? Hazreti İsa'ya tabi olmuş başlangıçtaki kişiler, sonra onlara tabi olmuşlar, onlara tabi olanlara tabi olmuşlar, onlara tabi olanlara tabi olmuşlar. Bugüne kadar gelmiş insanlar, bizim yaşadığımız hayatın aynını onlar da yaşıyorlar. Yani Kur'an'daki İslam'ı, yani kainatın tek dininin bütün özelliklerini. Sonra İslam'da aynı olay yaşanmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olunmuş. 7 safhasıyla İslam yaşanmış. Şimdi 7 safhada da yaşandığını göreceğiz. Sonra ne olmuş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan sahabeye tabi olmuşlar. Adına tabi'in diyor Allah Teala. Ondan sonra tabi'ine tabi olmuşlar. Tebe-i tabi'in. Ondan sonra onlara tabi olmuşlar daha sonraki nesil. Daha sonra gelen nesillerde tebe-i tabi'ine tabi olanlara tabi olmuşlar. Ve ta bize kadar gelmiş. Bizler de kendi mürşitlerimize tabi olmuşuz. Ve şimdi de bizlere tabi olunuyor. Öyleyse tabiyet 14 asırdır İslam'da devam etmiş. Şu anda bu durumda İslam'ın içinde de, Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa gelen bir dizayn içerisinde İslam'ı yaşayanlar var. Hazreti İsa'dan bu tarafa gelen bir dizayn içerisinde Hristiyanlarda İslam'ı yaşayanlar var. Hazreti Musa'dan bu tarafa gelen bir nizam içerisinde, tabiiyetle gelen bir nizam içerisinde Yahudilerin içinde İslam'ı yaşayanlar var. Yani kainatın tek dinini, Arapça adıyla İslam'ı, ama üçü içinde Hanif dinini yaşayanlar var demek daha doğru bir ifade olur. Çünkü Hazreti Musa da Hanif'ti, Hazreti İsa da Hanif'ti, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da Hanif'ti. Bütün onlara Hanif fıtratını veren Allah-u Teala o dinin, Hanif dininin yaşantısını Hazreti İbrahim'e yaşattı. Ondan sonra Hazreti Musa'ya yaşattı. Sonra Hazreti İsa'ya yaşattı. Sonra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yaşattı. Şimdi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in izinden gidenler aynı dini, kainatın tek dinini
gerçek İslam'ı, Kur'an'daki İslam'ı yaşıyor. Öyleyse sahabe fizik vücutlarını teslim edip kalmışlar mı? Hayır, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Diyor ki Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde, onlar ulul elbab oldular diyor sahabe. Ulul elbabın kim olduğuna bakıyoruz. Söylüyor Allah Teala. Âl-i İmrân 190-191. Li ulul elbab feskurallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubiyim. O ulul elbab kullarım var ya diyor, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Yani üç hali bulunduğuna göre hepsi daimi zikre ulaşmış. Yani nefslerini de halis kılmışlar. Allah'a teslim etmişler. Peki irşada ulaşmışlar mı? Allah Teala diyor ki, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul size tabi olsaydı, sizin söylediklerinizi gerçekleştirseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve o imanla kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Peki irşada ulaşan, 6. safhayı tamamlayan sahabe iradelerini de Allah'a teslim ettiler mi? Ettikleri kesin. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, o sahabe kunel evvelin var ya, bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlardan razıydı. Onlar da Allah'tan razıydılar. Allah onları cennetine, onlara cennetini hazırladı. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir. Burada İhsanla ensara ve muhacirine tabiinin tabi olduğu kesin bir lisanla anlatılıyor. Sadece iradelerini Allah'a teslim edebilenler Allah-u Teala tarafından irşat makamına getirilir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Allah-u Teala Hazreti Musa zamanında yaşayan mürşitlerden bahsediyor. O zaman da vardı. Ondan sonra da devam ettiğini ifade ediyor onun. Onunla Tevrat'la hükmederlerdi diyor. Ve adaletle emrederlerdi. Adaletle davranırlardı. Münkerden nehyeder ve marufla emrederlerdi diyor Allah Teala. Hazreti Musa'dan itibaren bunun hep devam ettiğini söylüyor. Hazreti İsa'dan sonra da aynı şeylerin söz konusu olduğunu söylüyor. Ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den sonra da bugün hala onu yaşadığı İslam'ı yaşayan insanlar var. Yedi safhanın yedisinde yaşamakta olan insanlar. Bunlardan bir grupta hamdolsun Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bizleriz. Öyleyse asıl olan Kur'an'daki İslam'dır. O kainatın tek dinidir. İslam'dan başka bir din hiç olmamıştır. Daha açık bir ifadeyle Hazreti İbrahim'in Hanif dininden başka bir din ne ondan evvel ne de ondan sonra hiç olmamıştır ve olmayacaktır.
Kainat sadece bizim bu dünyamız değil. Kainat Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tam 17 tane ayet-i kerimeyle yerlerdeki insanlardan, göklerdeki insanlardan ve ikisinin arasında yaşayan insanlardan bahsediyor. Yani sadece bizim gezegenimiz değil, dünyada birçok gezegende, kainatta hayat var. Onların da hepsinin dini sadece aynı din, Hanif dini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dinler yoktur. Sadece din vardır. Allah'ın kainattaki tek dini, Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden diler. Sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzübillahimineşşeytanirracim. Ey Rabbil alemin-er-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. İyâke na'budu ve iyâke nestaîn. İhdinâ s-sırâta. Rabbi aleyhim gâil mahtûbî aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtüh. Neyzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Konumuz nefs tezkiyesi. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala biz insanları bir fizik vücut, bir nefs ve bir de ruh ile yaratmış. Nefsimiz ve ruhumuz birbirinden çok farklı iki yapıyı temsil ediyor. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, düşmanlık, 19 grup afet, nefsimizin afetleri. Ruhumuz da tekamülün zirvesinde yaratılmış. Ruhumuz tamamen hasletlerle donatılmış. Düşmanlık mı var nefsimizde? Ruhumuzda dostluk var. Nefret mi var nefsimizde? Ruhumuzda sevgi var. İsyan mı var nefsimizde? Ruhumuzda itaat var. Sabırsızlığın yerine sabır, bütün negatif faktörlerin yerine pozitif faktörler var ruhumuzun kalbinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz insanlar eğer mutsuzsak, bunun arkasında sadece nefsimizin afetleri var. Şeytan, nefsimizin afetlerine tesir etmek için bütün gücüyle çalışır. Bir tek hedefi vardır, hepimizi mutsuz etmek. Gayreti hep bu istikamettedir, bizim mutsuzluğumuz, bizim huzursuzluğumuz. Sevgili kardeşlerim, nefsin afetleri sebebiyle biz insanlar neden mutsuz oluruz? Çünkü nefsimizin afetleri bizi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye davet eder. Gene nefsimizin afetleri Allah neyi emretmişse onları da yapmamamızı ister. Şeytan da nefsimizin afetlerini bir vasıta olarak kullanan maksuretiyle bizleri huzursuz etmeye çalışır. Çünkü bir günah işlersek, bir hata yaparsak, o zaman mutlaka Allah-u Teala bize azabı hissettirir her olayın arkasından. Ayrıca ruhumuz da nefsimizi huzursuz kılar. Her olayın arkasından bu mutlaka cereyan eder. Eğer Allah'ın emrettiği istikamette bir güzel fiil işlersek,
birinin mutlu olmasına sebebiyet verirsek, o zaman da Allah bize huzur verir, mutluluğu yaşatır. Ruhumuz da nefsimizi ferahlatır. Öyleyse bir tarafta yanlışlıklar, huzursuzluk, sıkıntı, keder, bir tarafta güzel davranışlar, sevince müteallik hususlar. Bir insan huzursuz olduğu zaman, nefsin afetlerine yenik düşüp de bir günah işledikten sonra huzursuzluğu mutlaka yaşar. Bir taraftan Allah'ın ona azabı söz konusudur. Her olaydan sonra mutlaka bu azap gerçekleşir. İnsanlar buna vicdan azabı derler. Öyleyse mutsuzluğumuzun veya mutluluğumuzun arkasında gene biz varız. Bizim nefsimize tabi olarak, nefsimizin afetlerine tabi olarak yaptığımız yanlış davranışların arkasından yaşadığımız huzursuzluk veya ruhumuza tabi olarak yaptığımız güzel davranışların başkalarını mutlu edecek davranışların ve ibadetlerimizin arkasından Allah Teala bize huzur verir, mutluluk verir. Nefs asla ibadet etmek istemez. Ruh ise ibadetin mutlaka yapılmasını ister. Bu sebeple iç dünyamızda iki düşman kardeş vardır. Bir arada yaşamak mecburiyetindedirler ve bizleri huzurlu veya huzursuz yapacak davranışlar bizim karar mekanizmamıza bağlıdır. Öyleyse ya doğruyu tercih ederiz ya da yanlışı tercih ederiz. İşte biz insanlar için doğrunun tercihi mutluluğumuzu, yanlışın tercihi mutsuzluğumuzu ifade eder. Peki, devamlı bir mutluluğu yaşamak mümkün müdür? Kesintisiz bir mutluluğu. Evet, yaşamak mümkündür. Nasıl? Nefsimizdeki bütün afetleri yok ederek, sıfırlayarak, nefsimizi de hasletlerden değil ama faziletlerden oluşan bir dizayna oturtarak. Faziletler, nefsimizle alakalı olan, nefsimizin afetlerini zikir vasıtasıyla yerine alacak olan güzelliklerdir. Hasletlerle faziletler aynı istikamette hedeflerin sahibidirler. Allah'ın bütün istediklerini mutlaka gerçekleştirmek isterler. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de asla işlemek istemezler. Ruhumuzdaki hasletler de böyledir. Nefsimize sonradan gelip yerleşecek olan fazıllar da böyledir. Ve kişiyi fazilet sahibi kılarlar. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne kadar gece kelimesi kullanmışsa o kadar da gündüz kelimesi kullanılıyor. Ne kadar nefs kullanmışsa o kadar ruh kullanıyor. Her şeyi muhteşem bir denge içerisinde yaratmış Yüce Rabbimiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah Teala nefsimizin tezkiye edilmesini ve tasfiye edilmesini emrediyor biz insanlara. Niçin? Mutluluğu yaşayabilelim diye. Şeytan sürekli olarak insanları Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye, emrettiği hususları da yapmamaya çağırır. Bir de devamlı insanlara tesir etmeye çalışır. Bu dizayn içerisinde insanlar hataları işledikçe cezalandırılırlar. Güzellikleri işledikçe mükafatlandırılırlar. Allah Teala nefs için diyor ki biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Yani bütün insanların nefsleri ahsene dönüşebilecek olan bir özellikle yaratılmıştır. Bunun yolu ise nefsin önce tezkiyesi, yani nefsin afetlerinin %50'den fazlasının yok edilmesi, sonra da tasfiyesi, nefsin afetlerinin bütünüyle yok edilmesi, yerlerine faziletlerin alması. Nefs tezkiyesinin yolu zikirdir. Şeytan, Kur'an-ı Kerim'deki Allah-u Teala'nın mutluluk mesajını yok etmek üzere harekete geçtiğinde, 14 asırda başardığı bir husus var. Nefs tezkiyesini yok etmiş. İslam'ın 5 şartını yaşayan insanların nefs tezkiyesi yapması hiçbir şekilde mümkün değildir. Nerede kaldı ki nefslerini tasfiye edecekler? Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istiyor musunuz? O zaman nefsinizi önce tezkiye edeceksiniz, sonra da tasfiye edeceksiniz. Hiç kimse mürşidine tabi olmadan nefs tezkiyesini gerçekleştiremez. Nefs tezkiyesi bizi Allah'ın güzelliklerine yaklaştıran bir müessesedir. Nefsimizdeki afetleri yok etmenin sadece bir tek yolu vardır. O nefs tezkiyesidir. Konumuz bugün, bu akşam nefs tezkiyesi. Birinci basamakta olayları yaşarız. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Herkes değerlendirir. Bu basamakta insanlar birbirinden farklı davranışlar sergilerler. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ın temel emridir. İnsanların bir kısmı dilerler, bir kısmı dilemezler. Ama bir kısmı da Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah yolundan men ederler. İşte bu men edenler Allah Teala tarafından seçilmezler. Geri kalan insanların %90'dan fazlası Allah Teala tarafından seçilir. Niçin? Allah'a ruhlarını ulaştırmak için. Bunların da çok küçük bir kısmı, %10'dan daha azı ancak Allah'a ulaşmayı dilerler. Nefs tezkiyesinin temelinde bu talep yatar. Allah'a ulaşmayı dilemek. İnsanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe Allah'ın ermiş, Allah'a ermiş bir evliyası olmayı dilemedikçe hiçbir zaman bu istikamet

de başarılı olamazlar. Her şey bu talebe bağlı sevgili kardeşlerim. Biz insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe daha üst noktaya ulaşamayız. Peki dilersek ne olur? Dilersek Allah Teala derhal işitir, görür ve bilir. Ve derhal üzerimizde Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli, irşat makamını tanımayan, onu alelade bir insan zanneden bizler için çok önemli neticeler açılır. Neticelere açılır. İrşat makamına o güne kadar herhangi bir insan olarak bakan bizler, o günden sonra onu kıymetli bir insan olarak değerlendiririz. Onun bizim için artık bir mürşit değeri oluşur. Onun söylediklerini işitiriz, yani manasına varmaya başlarız. Yetmez. Onları kalbimize indirdiğimizde idrak etmeye de başlarız. İrşat makamının söylediklerinin manasını kendimize mal ederiz. İşte biz Allah'a ulaşmayı dilersek, gözümüz ve görme hassamız, kulağımız ve işitme hassamız, kalbimiz ve idrak hassamız açılır. Allah Teala kalbimize söylediklerimizi içimize sindirebilmemiz için, kendimize mal edebilmemiz için ihbat koyar. Böylece sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, daha başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren yeni bir hüviyete gireriz. Bu yeni hüviyette artık biz Allah'a ulaşmayı dileyen birisiyiz. Allah rahim esmasıyla üzerimize tecelli etmiştir. Bu tecelli bizi irşat makamını gören, işiten ve bilen birisi haline sokmuştur. Ve sözlerini işiten ve idrak eden bir hüviyete sokmuştur. Ama irşat makamına ulaşıncaya kadar Allah-u Teala'nın bize ard arda yaptığı, ard arda verdiği ihsanlardan sadece birkaç tanesidir bunlar. Buraya kadar 7. basamağa ulaştık. 8. basamakta Allah-u Teala kalbimize ulaşır. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْد۪ي قَلْبَهُ buyuruyor Allah-u Teala. Kim Allah'a amin olursa onun kalbine ulaşırız. Ulaşınca ne yapar? Kalbimizi Allah'a çevirir. Kaf suresinin 34. ayet-i kerimesi. Onlar kalpleri Allah'a dönük hale getirirler diyor Allah-u Teala. Allah'ın huzuruna kalpleri Allah'a dönük olarak gelirler. Bundan sonra Allah-u Teala göğsümüzü yarıyor, göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar ve göğüslerinden kalplerine nur yolu açar. Niçin? Allah'a teslim olmaları için. Gerçekten teslimler nefsin tezkiyesine ve tasfiyesine paralel olarak gerçekleşir. Nefs tezkiyesi varsa Allah'a teslim olabiliriz. Yoksa teslim hiçbir zaman gerçekleşmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece Allah'ın göğsünü yardığı bizler, o noktada zikir yaparsak,
Ki burası 10. basamaktır. Allah'ın katından rahmetle faz isminde iki tane nur gelir göğsümüze. Göğsümüzden o yarıktan geçerek kalbimize ulaşır, nefsimizin kalbine. Nefsinizin kalbine %2 seviyesinde rahmet nuru girebilir. Fazıllar bu noktada içeriye giremezler. Ne zaman %2 rahmet birikimi tahakkuk ederse, bu nefsimizin kalbindeki nurların ilk yerleşimidir. Allah'ın rahim esmasının simgesi olarak gelirler. Miktarları %2'yi geçemez. Ama %2 nura ulaştığımız zaman, rahmet nuruna bir huşu sahibi oluruz. Huşu sahibi olmak önemli midir? Evet, önemlidir sevgili kardeşlerim. Çünkü huşu sahibi olduğumuz zaman mürşidimiz Allah'tan sormak yetkisinin sahibi oluyoruz. Ve soruyoruz Allah-u Teala'dan mürşidimizi. Allah-u Teala bize mutlaka mürşidimizi gösteriyor. Bu sebeple mürşid hayatımızın son derece önemli bir parçasıdır. Mürşid olmazsa nefs tezkiyesi yoktur, tasfiyesi de yoktur. Neden yoktur? Çünkü mürşid olmazsa tabiiyet gerçekleşmez. Tabiiyet gerçekleşmezse devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelerek bizim ruhumuza senin Allah'a ulaşma günün geldi, Allah'a geri dön emrini vermez. Nefsimizin kalbine Allah imanı yazmaz. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye başlangıçtaki ihsanları, 12 tane ihsanı aldıktan sonra mürşidine ulaşır. Ancak o zaman başının üzerine devrin imamı gelir ve onun ruhunun Allah'a doğru yola çıkmasını temin eder bu emri vererek. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından dilediğinin layık olanın üzerine emrinden, Allah'ın emrinden ruh gönderir diyor. Allah'ın emrini tebliğ etmek üzere devrin imamının ruhu. O kişiye yevmit talakının geldiğini ihtar etmesi için diyor Allah-u Teala. Ve de ruhumuz bu sebeple ancak bu standartta vücudumuzu terk edebilir. Allah'a ulaşmak üzere, bu sebeple Allah'a ulaşmak üzere vücudumuzu terk edebilir. Yoksa ruh, dilediği anda vücudumuzu terk eder, tekrar vücudumuza döner. Bundan hiçbirimiz de haberdar olamayız. Öyleyse mürşide ulaşmak Allah-u Teala'nın bir farzıdır. Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilet ediyor. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve Allah'a ulaşmak için vesileyi Allah'tan isteyin. İşte o vesileyi istememiz nefs tezkiyesi dediğimiz olayında başlamasını ifade eder. Baştan giren %2, kalbimize ulaşan %2 rahmet nuru bu konunun sadece başlangıcını, kapıdan girişi temin eder. Rahmet nurları hiçbir zaman bir insanı nefs tezkiyesine ve tasfiyesine ulaştıramaz. Ulaştıracak olanlar fazıllardır, kişiyi fazilet sahibi kılacak olan. Nitekim mürşidimize ulaştığımızda Allah-u Teala'dan aldığımız başka hediyeler var.
O güne kadarki derecelerimiz 1'e 10 iken Allah-u Teala onları 1'e 100'e yükseltir. Ve Allah'a doğru ruhumuz bir yolculuk yapacaktır. Birinci kata kadar 1'e 100 alırız. İkinci kata ulaştığı zaman ruhumuz bu aldığımız derece 1'e karşı 200 olur. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaştığı zaman ruhumuz bu 1'e 10, 1'e 700'e yükselir. Yetmez. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman o güne kadar işlediğimiz bütün günahlarımızı örter. Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor, Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da onları sevaba çevirsin. Sonra da onları mağfiret etsin. Sevaba çevirmek demek. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala biz insanları o kadar çok seviyor ki, o sevgisi sonsuz. Böyle bir dizaynda her şeyi en güzel yapacak olan Allah'tır. Allah-u Teala'nın sonsuz yardımıdır ki bizi o hedeflere birer birer ulaştıracaktır. İşte Allah-u Teala'nın bir başka nimeti Furkan 70'te ifade ediliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve nefs tezkiyesine başlarsa Allah onların günahlarını, seyyiatini hasenata çevirir diyor. Bütün günahlarımız sevaba çevriliyor. Ve nefs tezkiyesinin temeli olan zikre başlıyoruz sevgili kardeşlerim. Zikir, Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek farz mıdır? Kesinlikle farzdır. Allah-u Teala diyor ki, وَسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا Allah'ın ismiyle zikret ve Allah'a ulaş. Her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Demek ki zikir adı verilen bir müesseseyle ruhumuz Allah'a ulaşacak. İşte ruhumuzu Allah'a ulaştıran bu zikir müessesesi nefs tezkiyesi yoluyla bunu gerçekleştirir. Mürşidimize ulaştıktan sonra yaptığımız zikir, nefsimizin kalbindeki %2 rahmetin ötesinde, Allah'ın katından gelen rahmetle fazlı ve rahmetle salavatı davet eder. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin yaptığı zikir, mutlaka bu zikir sırasında onun kalbine Allah'ın rahmetinin ve fazlının ve rahmetinin ve salavatının gelmesini ifade eder. İşte zikir yapan bir kişinin zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları göğsüne gelir, göğsündeki o yarıktan geçerek kalbine ulaşır. Allah onun kalbine iman kelimesini yazmıştır Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Onların kalplerinin içine imanı yazarız ve başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor Allah-u Teala. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geliyor. Bizim ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor. Kalbimize yazılan iman kelimesi bir manyetik alan içerir.
Bu alanın çekim gücü fazıllara karşı duyarlıdır. Kalbimize gelen nurlardan fazıllar, iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak, kalbimizin duvarına yazılan iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Böylece %1, %2, %3 derken, %7 rahmet nuruna, %2 rahmet nurunun ötesinde, başlangıçtaki %2 rahmet nurunun ötesinde, ilk %7 fazıl birikimi nefsimizin kalbinde gerçekleşir. Bu ne ifade eder bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Bu, bizden ayrılmış olan, Allah'a doğru yola çıkmış olan ruhumuzu zemin kattan birinci kata kadar ulaştırır. O noktaya kadar ruhumuz ne oldu? Hangi mürşide tabi olduysak ki Allah göstermiştir mürşidimize, o mürşidi mutlaka severiz ve tabiyetimizle beraber ruhumuz onun dergahına ulaşır. Orada kısa bir zaman aralığı için kalan ruhumuz bir ön giriş yapar tasavvufa ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim ilmine, Allah'a yaklaşım standartlarına. Ondan sonra oradan ayrılarak devrin imamının dergahına gelir, ana dergaha gelir. Ana dergah, sırat-ı müstakimin giriş kapısı olan altın kapının sahibi olan dergahtır. Devrin imamının dergahıdır. İşte ruhun oraya ulaşması, oradaki onarlık insan ruhları sıralamasında gelecekte ait olacağı yere göre bir yer tayin edilir ona ve sıralardan birisinde yerini alır. Onarlık sıralardan birisinde yerini alır. İşte sevgili kardeşlerim, her sabah kişinin zikriyle beraber ruhlar katları çıkmak için harekete geçerler ve önce zemin kattan birinci kata yükselirler. Birinci katta bir secde olayı vardır. Bu yükselme için nefsimizin kalbinde %7 fazla birikimi olması gerekir. Allah Teala Yusuf suresinin 53. ayet kerimesinde Hazreti Yusuf diyor ki: "Ema uberru nefsi inne nefse le emmaretin bis-su'i illa ma rahime rabbi." Ben ya Rabbi nefsimi teskiye edemem çünkü nefs şerri emreder. Ama Allah'ın rahim esmasına tecelli ettikleri hariç diyor. İşte Allah Teala bu rahim esmasıyla, tecellisiyle ilk %7'nin nur birikimini kalbimize ulaştırdığı zaman ruhumuz zemin kattan, ana dergâhtan daha ileri giden kardeşleriyle beraber, Allah'a doğru seyri sülükte bulunan diğer ruhlarla beraber birinci kata kadar çıkar ama o orada kalacaktır. Diğerleri ikinci kata ve daha üst katlara yükseleceklerdir. Ne zaman bu kişinin kalbinde ikinci bir %7 nur birikimi, fazıl birikimi gerçekleşirse ki bir süre sonra mutlaka gerçekleşecektir zikir devam ettiği sürece nefsimizin kalbindeki fazıllar artış gösterir. Bir süre sonra nefsimizin kalbine %7 daha nur birikimi gerçekleşir. Bu İkinci gök katına çıkmamızı ifade eder. Nefsi levame. Kıyamet suresinin ikinci ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Fela uksumu min nefsi levameti." O levame nefse kasem ederim diyor. Yemin ederim diyor. Burada nefs
Nefsimizi levmediyoruz, kınıyoruz. Çünkü nefsimiz bize Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işletebiliyor. Emrettiği şeyleri yapmamıza da mani oluyor. Şeytanın ona olan tesirleri sebebiyle. Kişi bu tesirin bitmesini, nefsinin emirlerine tabi olmamayı dilemesine rağmen bunu başaramıyor. Nefsini bu sebeple kınıyor. İkinci defa %7 nur birikimine ulaştığımız yer, bu sebeple nefsi levvame, nefsimizi levmeden bir kişiyiz ama ruhumuz ikinci gök katına ulaşıyor. Oradaki suvarılma havuzlarına ulaşıyor ve suvarılmaya başlanıyor. Orada kalıyor ruhumuz, daha üst kata çıkamıyor. Sonra daha üst kata çıkacak olan bir durum alabilmesi için nefsimizin kalbinde üçüncü defa %7 nur birikimi oluşması lazım. Nefsi mülkime. Bu noktada kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesi فَاَلْهَمَهَا فُجُرَهَا وَتَّقْوَاهَا قَدْ اَفْلَاهَا مَنْ زَكَّاهَا 8. ayet-i kerime. O kişiye diyor Allah Teala, Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Nefs tezkiyesi kişiyi mutlaka felaha ulaştırır. Nefsin tezkiyesi ise %51 nur birikimi ile mümkündür. %49 fazıl, %2 rahmet. Burada kişi üçüncü gök katına ulaşır kişinin ruhu. Üçüncü katta köşke benzeyen bir iki katlı mescidin içerisinde secdeye girer. Bundan sonra zikrini arttıracaktır ve burası nefsi mülhimedir, Allah'tan ilham aldığı yerdir. Zikir artışı bir süre sonra, yani %7 daha nefsinin kalbindeki nurları arttırmayı tamamladığı, tamamlayacak seviyeye ulaştığı zaman diğer ruhlarla beraber onun da ruhu ayrılır ikinci katlı, üçüncü kattaki bu iki katlı mescitten. Mihenk menfezine ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla uçarak dördüncü gök katına ulaşır. Burası Beyt-el Makdes'in aslıdır. Kişinin daha çok zikretmesiyle Beyt-el Makdes'in aslıdır. Burası nefsi mutmainneyi ifade eder. Dördüncü kat. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub diyor Allah Teala. Rad suresinin 28. ayet-i kerimesinde bildiniz ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Kalp mutmain olmuştur, doyuma ulaşmıştır. Allah'ın verdiği şeyler onu tatmin etmektedir. Bu kişi daha fazla para kazansaydım mutlaka ben onu Allah'ın bana emretmediği yollarda harcarım diye Allah Teala bana daha fazlasını vermiyor. Ama bu paradan daha az para kazansaydım o zaman da Allah'a isyan edebilirdim. Ben Allah bana bunu vermişse bu benim için optimal olan ücrettir. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederim diyor kişi. Bu kişinin doyuma ulaşması halidir. Nefsinin kalbinde dördüncü defa %7 fazıl birikimiyle gerçekleşir. Sonra bu kişi daha çok zikrini arttıracaktır. Nefsinin kalbindeki fazıllar bir %7 daha, beşinci defa %7 daha artacaktır.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktada kişi Allah'tan razı olur. Beşinci gök katına ulaşır ruhu. Daha çok zikrederse nefsinin kalbinde bir %7 daha fazıl birikimiyle mardiye makamının da mardiye kademesinde sahibi olur. Allah da ondan razı olur. İşte mutmainne, radiye ve mardiye Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde şöyle yer alıyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs, irci'i ila rabbiki radiyeten mardiye, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan radiyeten, Allah'tan razı ol mardiye, Allah'ın rızasını kazan. İrci'i ila rabbiki diyor, ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ruhumuz Allah'a ulaşacak. Ve fizik vücuda sesleniyor. Fetuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir. Fetuli cenneti ve cennetime gir diyor Allah Teala. İşte beşinci gök katı radiye kademesidir. Altıncı gök katı mardiye kademesidir. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslı vardır. Oraya yükselir ruh. O bir nevi Haccül Ekber'dir. Çünkü bu altıncı gök katındaki, beşinci gök katındaki Beytül Haram'ın aslının hacıdır. Sonra bu kişi zikrini daha da arttırıyor ve altıncı gök katına yükseliyor. Burası Sıbkatullah olma mahallidir. Nefsinin kalbinde altıncı defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi gerçekleşmiştir. %42 fazıl birikimi ve ruh altıncı gök katında. Sıbkatullah olma mahallinde bir buz kalıbına benzeyen bir nur devamlı nur saçıyor, ışık saçıyor etrafa. Ve oraya normal renklerde giren ruhlar o buz kalıbının beyaz, çok açık yeşil beyaz rengine bürünüyor. Yeşil beyaz bir renge bürünüyor derileri ve çatlıyor. Yavaş yavaş bu renk o kişi için bir yerleşme noktasına ulaşıyor ve bir süre sonra taraf bir tanesinin artık çatlamıyor yüzü, elleri. O kişiye hilat giydiriliyor ve tavandan yukarıya doğru yükselerek yedinci gök katına ulaşıyor. Artık yedinci katın ailesinden oluyor. Kişinin nefsinin kalbinde biriken nurlar %42 olmuştur. Bu kişinin yedinci gök katına ulaşıp da yedinci katta alemleri birer birer geçmeye başlaması söz konusu oluyor. Önce birinci alem kader hücreleri, sonra ikinci alem Ümmül Kitap, sonra üçüncü alem Kudret Denizi, sonra dördüncü alem Makam-ı Mahmud, beşinci alem Divan-ı Salihin, altıncı alem Zikir Hücreleri. Kişi her birinde bir süre
bekleyerek, oranın adabına uygun hareket ederek neticede zikircilerine ulaşıyor. Orada her sabah devrin imamı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve Hazreti İsa bu zikircilerine ulaşanlara onları bir hilal halinde karşılarına alarak onlara ders veriyor. Bu zikir hücrelerinde 2 metreden daha yüksek buz deniz anasına benzeyen şeffaf küreler içerisinde insan ruhları zikirlerini yapıyorlar. Ve bir gün bunlardan bir tanesi zikrini tamamlıyor. O oradan ayrılarak uçarak İndi İlahi'ye ulaşıyor. İndi İlahi'nin en yüksek noktası Sitetül Münteha'dır. Sitetül Münteha'ya ulaşan insan ruhu oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Burası nefsin teskiye olduğu yerdir. Nefsin kalbinde bu son %7 fazıl birikimiyle %49 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. %2 de rahmet birikimi daha evvel tecelli ettiği cihetle toplam %51 olmuştur. Sevgili kardeşlerim, bu nokta nefs teskiyesi noktasıdır. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ فَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için gerçekleştirir ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır, dönüşü ruhunun dönüşü Allah'adır. %51 fazıl birikimiyle, %49 fazıl, %2 rahmet birikimiyle bu kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Nefs tezkiyesi burada tamamlanır. Nefs tezkiyesinin muhtevasına baktığımız zaman kişinin karanlıkla yaptığı mücadeleyi kazandığını görürüz. Nefsinin kalbi başlangıçta %100 afetlerle kaplıyken, şimdi %50'den fazlası, %51'i, 49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere nurlarla kaplanmıştır. Yani şeytanın hakimiyet alanı %100'den %49'a düşmüştür. Şeytan artık galip değildir, mağluptur. Bu nokta nefsimizi tezkiye ettiğimiz noktadır. Burada her şey bitmiyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın emri nefsin tasfiyesini de içeriyor. Bu daha sonraki bir devreyi ifade ediyor. İşte ne zaman bir insan nefs tezkiyesi yoluyla nefsinin kalbine %50'den fazla nur doldurmayı başarırsa, bu başardığı şey o kişinin nefsinin kalbinin çoğunun nurlarla kaplanmasıdır. Galibiyet artık Allah'ın nurlarındadır. Nefs tezkiyesi burada tamamlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece nefs tezkiyesini değil, nefs tasfiyesine de ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sırâta lezzîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam nedir konulu konuşmamızın ikinci bölümüne ulaştık. Şimdi ikinci bölümde inşallah kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde onun mutlaka cennete gireceğini, Allah-u Teala'nın nasıl bir açıklamaya kavuşturduğunu beraberce görmüştük. Bu dizayn içerisinde kişi Ankebût suresinin 5. ayet-i kerimesinde de Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde de Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka onu Allah'a ulaştıracağı kesinleşmişti. Ve Allah'a ulaştırması halinde ne olacağına bakmıştık, ne görmüştük? Şunu görmüştük ki kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişi misakini yerine getiren birisidir. Ve Âl-i İmrân suresinin 76 ve 77 ayetlerinde Allah'ın söylediklerine beraberce bakalım. Ne diyordu Allah-u Teala? Diyordu ki onlar ki yeminlerini, misaklerini, ahdlerini yerine getirmezler, onların dünyada bir nasibi yoktur. Ve 77. ayet-i kerime, ama kim Allah'a verdiği yeminini, misakini yerine getirirse Allah muhakkak ki takva sahiplerini sever. Yani onlar takva sahibidirler. Allah Teala mutlaka takva sahiplerini sever. Burada cennete gideceğini söylememiş ama takva sahiplerinin Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki ve uzzifetül cenneti lil muttakin gayri bayit haza ma tuadune. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey budur. İşte vaad olunduğunuz cennet budur denildi diyor. Vaad olunan şey Allah'ın cenneti. Âl-i İmrân suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala takva sahiplerinin Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Gene Âl-i İmrân suresinin 198. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin cennete gireceği kesin. Öyleyse misakini yerine getiren kişi, ruhunu Allah'laştıran kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi de amin olanların mutlaka ruhlarını Allah'laştıracağını ifade ediyor. Ankebût suresinin 5. ayet-i kerimesi de aynı şeyi ifade ediyor. Öyleyse amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine mutlak olarak gireceklerdir. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Daha ötesi de var. Gelin sizinle beraber
bu 28 basamağı muhtevasını alan sureye gidelim. Kur'an'da bir gezintiye çıkalım. Vel Asr suresine ulaşalım. Ne diyordu Allah Teala? Vel Asr. Asra, zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsranlıdırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç diyor. Öyleyse burada gördüğümüz nedir? Gördüğümüz şey çok açık. Allah Teala hüsranda olanları Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde tarif etmiş. Kimdir hüsranda olanlar? Diyor ki Allah Teala mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından fazla ise onlar hüsranda olanlardır. Onların gireceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir müessese konulmuş Kur'an-ı Kerim'de. Ebediyen cehennemde olma müessesesi. Kimler için? Günahları sevaplarından fazla olanlar için. Hüsranda olanlar için. Ve Allah Teala böyle diyor. Asra yemin olsun, mutlaka insanlar, insanların çok büyük bir kısmı, çok çok büyük bir kısmı hüsrandadır diyor. Dört tane istisna koymuş ondan sonra. Birinci istisna illellezine amenu, illa hariç ellezine amenu, amenu olanlar hariç. Kimdir ameli olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Onlar hüsranda değillerdir. Öyleyse onların gideceği yer cennettir. Amin olanlar hüsranda değilse durumları ne? Hüsranda olanlar madem ki günahları sevaplarından fazla olanlar, amin olanlar da hüsranda değil. Öyleyse amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka sevapları günahlarından fazla olanlar. Ve cehenneme gidenler kimler? Hüsranda olanlar, amin olanlar, cennete girecek olanlar, o cehenneme gidecek olanlardan hariç, özellikleri günahlarının sevaplarından az oluşu. Yani hüsranda olanların tam tersine bir özelliğin sahibi oluşları, sevaplarının fazla oluşu. Sevapları günahlarından fazla. Aynı kişiler Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetleri gereğince gözlerindeki hicab-ı mestire, kulaklarındaki vakra, kalplerindeki ekinet alındığı için Allah'ın cennetine girecekler. Öyleyse madem ki amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değiller. Öyleyse onların mutlaka sevapları günahlarından fazla. Ve bu günahların sevaplarından fazla olmasının ötesinde sadece kişinin gözlerindeki hicab-ı mestüre, kulaklarındaki vakra ve kalbindeki ekinet Allah Teala tarafından alınmışsa, yerine ihbat konulmuşsa, yani amin olduktan sonraki birkaç dakika içinde mutlaka gerçekleşen bir olay tahakkuk etmişse, Allah o kişiyi mutlaka cennetine alıyor, tahakkuk ettirmemesi de mümkün değil. Kişinin Allah Teala dizaynını bu minval üzere yapmış. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görülüyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer kesinlikle cehennem, ama
dileyenlerin gideceği yer de kesinlikle Allah'ın cenneti. Öyleyse bu üçüncü basamağın muhtevasına eğilelim. Herkes Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde, olmazsa olmaz şartı Allah'ın. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin Allah'ın cennetine girmesi imkansız bir şey. Peki olabilir mi? Bu kadar kolay bir sebeple, sadece bir dilekle bir insanı Allah-u Teala gerçekten cennetine alır mı? Zannediyoruz ki bunu yeterli boyutlarda ispat ettik. Söylediğimiz ayetler bunların kesin ispatıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme girecekleri kesin. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin de Allah'ın cennetine girecekleri kesin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, söylediklerimizi iyi düşünün, iyi değerlendirin. Bizi ilk defa okuyanlar, ilk defa dinleyenler, ayetlere dikkatle bakın. Ve bu asrın, bu çağın bir hidayet çağı olduğunu unutmayın. Bu hidayet çağının merkezinde de bizim olduğumuzu unutmayın. Bununla vazifeliyiz. Hidayetle vazifeliyiz. Öyleyse unutulmuş olan Kur'an'ın hakikatleri birer birer bizim elimizle sizlere sunulacaktır. Allah'a ulaşmayı diledik, dilersek ne olur? Dilersek Allah Teala anında işitir, bilir ve görür. Allah Teala buyuruyor ki Allahü Semi'ün Alim. Allah işitir ve bilir. Ve Allah Teala buyuruyor ki Allah görür. Allahül Basir diyor Allah Teala. Allah görür, işitir, bilir. Allahü Basirül İbad. Allah kullarını görür. Allahü Basirül bil İbad. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Öyleyse Allah üçüncü basamakta biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah bizim söylediklerimizi işitir, bilir ve görür. İşte böyle bir ortam tahakkuk eder sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Geliyoruz. Allah Teala işitirse, bilirse, görürse ne yapar? Derhal rahim esmasıyla tecelli eder. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruluyor. وَمَا أُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰئِ Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. وَمَا أُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecellisi hariç.
O zaman nefs şerri emretse de Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi bu şer olayını yenecek demektir bunun manası. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda Allah'ın güzellikleri söz konusu. Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi söz konusu. Tecelli başladığı anda dördüncü basamağa ulaştık demektir. Dikkat edin ki Allah'ın rahim esması sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerinde geçerlidir. Tesir icra eder. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa rahim esması hiçbir şekilde o kişide tecelli etmeyecektir. Öyleyse Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi, ki Allah Teala her zaman Er-Rahim esmasını kullanıyor kendisi için. Gafurur Rahim ifadesiyle Allah Teala mağfiret edici, günahları sevaba çevirici ve Rahim, rahmet gönderen hüviyetini ortaya koyuyor. Önemli mi? Son derece önemli. Bir kişinin nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleştirebilmesi, Allah'ın sevgililerinden olabilmesi Rahim esmasıyla mümkündür. Rahim esmasının tecellisi kişi üzerinde büyük değişiklikler vücuda getirecektir. Allah'a karşı başlangıçta bütün insanlara da kapalı olan kapıların Allah'a açılmasını temin edecektir. Ve belli olaylarda da şeytanın zulmani kapısının, karanlıkların kalbimize girdiği kapısının kapandığını ifade edecektir. Öyleyse Rahim esmasıyla tecelliden evvel durumumuz ne? Durumumuz bir, gözlerimizde hicab-ı mestura adlı bir perde var. Hicab, perde demek. Mestura de gizli, örtülü demek. Hidayet sahibini gördüğümüz zaman onu başkalarından ayırt edemiyoruz. Gözlerimizdeki hicab-ı mestura sebebiyle. Böyle insanlar için Allah Teala diyor ki onlar bakarlar, görmezler. Sana baktıklarını görürsün ama seni görmezler. Onlar ölüler gibidir diyor Allah Teala. Bütün insanların kulaklarında vakra var. Bu sebeple işitmezler. Kulak duyduklarını zihne ulaştırır ama zihin manasına varamaz. Çünkü ünsiyeti yoktur konuyla. Çünkü bunu engelleyen bir engel vardır. Adı vakra.

dünyadaki en büyük hidayetçiydi. Kainatın en büyük hidayetçisiydi. Çünkü Allah Teala onun alemlere rahmet olarak yaratıldığını söylüyor. Sadece Allah'ın rahim esmasını bu dünyaya yaymak için değil, bütün alemler için geçerli. Öyleyse böyle bir ortamdaki olay ne olacaktır? Kulaklarında kişinin vakra varsa kişi işitmez, söylenilenlerin manasına varamaz. Sen diyor Allah Teala mezardaki ölülere işittiremezsin. O Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar mezardaki ölüler gibidir. Sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor. Ve En'am suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah davete sadece işitenler icabet eder diyor. Kulaklarındaki vakra alındıktan sonra hidayetçinin davetine icabet söz konusudur. Yoksa icabet edilmiyor. Ve kişinin kalbinde ekinnet var, kişi idrak edemiyor. Öyleyse bu kişi bu standartlar altında hidayete adım atamaz. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel kişinin gözlerindeki hicab-ı mestura yüzünden onun irşat makamını hidayetçiyi Allah'ın bir vekili olarak görmesi mümkün değil. Herhangi bir insandan, herhangi bir adamdan ayırt edemez. Kulaklarında vakra olduğu için kişi irşat makamının söylediklerini işitemez. Manasına varamaz söylediklerinin. Dinlediklerini kalbine indirse de kalbinde ekinnet olduğu için idraki irşada mütalik hususların, hidayete mütalik hususların idrakini engelleyen bir engel olduğu için kalbinde ekinnet olduğu için o kişi hidayetin ne olduğunu idrak edemez. Ve bu sebeplerle Mülk Suresinin 10. ayet-i kerimesindeki kişi gibi kulaklarında vakra olduğu için irşat makamının söylediklerini anlayamadığı için nezirin, hidayetçinin söylediklerini anlayamadığı için, işitemediği için reddedecektir, inkar edecektir. Allah bir şey indirmemiştir diyecektir. Veya Allah'ın indirdiklerini kendisine göre yoruma tutacaktır. İdrak etmesi mümkün değildir. İşte böyle insanların durumunu İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala şöyle açıklıyor. Diyor ki Allah Teala, Habibim sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman o ahireti İnsan ruhunun Allah'a milaki olmasını reddeden, ona inanmayan kişilerle senin aranda hicab-ı mesture vardır. Gizli bir perde vardır.
onları

kulaklarında vakra vardır. Seni işitemezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler, buyuruyor Allah-u Teala. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler. İşte bunlarla malüldür. Bütün insanlar bunlarla hastadır. Allah Teala Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde insanlardan bahsediyor. Ve o insanların kalplerinin kasiyet bağladığını söylüyor. O insanların kalplerinde maraz olduğunu söylüyor. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve bunun karşısında olanlar. Herkesin kalbinde Allah'a ulaşmayı dilemeden önce herkesin kalbinde kasiyet vardır. Allah'a ulaşmayı dileyecek olanların da kalbi kasiyet bağlamıştır. Çünkü ondan evvel o insanlar gerekli şartların sahibi değiller ki kalplerinin kasiyetini gidermek için zikir yapsınlar da Allah'ın faziletleri nefslerinin kalbine gelsin ve o kalbin içine yerleşsin ve böylece karanlıkları dışarı atsın. Böyle bir şey mümkün değil. Bu sebeple kişilerin kalbi, herkesin kalbi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel kasiyet bağlamıştır. Ama herkesin kalbinde maraz yoktur. Maraz olması kişinin Allah'a isyan etmesini muhtevasını alır. Kişinin kalbinde maraz olması Allah'ın ayetlerini ve özellikle hidayeti o kişinin inkar etmesini ve gizlemesini ifade eder. Yani Allah'ın hedefine açık bir şekilde cephe alması kişinin. Böyle bir insanın kalbinde sadece kasiyet olmaz, o kişinin kalbi hastadır. Kalbinde hayır olmayan bir insan türü bu. Allah Teala diyor ki eğer onların kalbinde bir hayır görseydik işittirirdik. Yani kulaklarındaki vakrayı alırdık. Hayrın olup olmadığını daha ikinci basamakta Allah Teala kontrol etmiş. Seçilmemiş adam kalbinde zevk olduğu için seçilmemiş. Seçilmemiş adam kalbinde maraz olduğu için, hastalık olduğu için seçilmemiş. İsyan olduğu için seçilmemiş. Allah'ın hidayetine karşı geldiği için ruhunu Allah'a ulaştırmak istemediği gibi başkalarının da istemesine ve ulaştırmasına mani olduğu için. İşte insanların durumu Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel bu durum. Bu insanlar için Allah Teala Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde diyor ki Habibim sen o kafirlere söylesen de söylemesen de neticeyi değiştirmez. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların kulakları mühürlüdür. Onların gözlerinde de kışave tatlı bir perde vardır diyor Allah-u Teala. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel kalpleri mühürlü olarak kalplerin içinde küfür kelimesi yazılı olduğu cihetle kafirler hükmünde. İşte bir
insan mürşidine ulaşıncaya kadar bu özelliğini koruyor, kafir özelliğini koruyor. Çünkü Allah-u Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde aynı şeyleri söylüyor. Bakara Suresinin 6 ve 7. ayet-i kerimesiyle paralel bir hüviyette aynı şeyleri söylüyor. Diyor ki Habibim, o hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri, yani gizli şirkte olanları görmüyor musun diyor, görüyor musun diyor, affedersiniz. Onların diyor kalpleri mühürlüdür. Bakara Suresinin 6. ayet-i kerimesi gibi. Onların işitme hastaları da mühürlüdür diyor. Yani kulaklarında vakra vardır. Onların gözlerinin üzerinde de diyor gışave tatlı bir perde vardır diyor. Öyleyse bu insanlar kör, sağır ve dilsiz. Bu cehenneme gidecek olan insanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin durumlarını söylüyor Allah Teala Araf 179'da. Diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh edemezler. Onların kulakları vardır. Onunla duymazlar. Onların gözleri vardır. Onunla görmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta onlardan daha çok dalalettedirler. Ölülerin tarifiyle bütün vasıflarda aynı ifade. Kimdir Allah'a göre yaşamakta olmalarına rağmen, hayata getirilmelerine rağmen ölü olanlar? Gözlerinde hicab-ı mestürü olanlar ya da kışavet atlı bir perde olanlar. Kulaklarında vakra olanlar. Yani kulakları mühürlü olanlar. Kalplerinde ekinnet olanlar. Kalplerinin idrak hastaları çalışmayanlar, idraksiz kalplerin sahipleri. İşte bu insanlarda değişimi oluşturuyor Allah-u Teala. O insanların gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Dördüncü basamaktaki rahim esvasıyla tecellisi, beşinci basamakta o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestürenin alınmasını, altıncı basamakta kulağındaki vakranın alınmasını ifade ediyor. Enam 36 bunu ifade ediyor. Davete işitenler, yani bizim kulaklarındaki vakayı aldıklarımız icabet ederler. Kalplerinde hayır görseydim onlara işittirirdim diyor Allah Teala. Hayır görseydim o zaman onlara yardımcı olurdum ve onlar kalplerinde hayır olduğu için seçileceklerdi, Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi, o zaman da ben onları mutlaka işittirirdim diyor. Öyleyse Allah Teala burada dünyaya bakmak için o kişinin gözlerinden, dünyadaki sesleri işitmek için kulaklarından, dünyadaki olayları idrak etmelerini sağlamak için kalplerinden bahsediyor. Yani dünya hayatına yönelik bir açılış. Ölümden dirilmek. Ve Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala o kendilerine kitap verilenler, irşat makamının, hidayet makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etsinler diye onların kalplerine ihbat koyarız diyor Allah-u Teala. Bundan evvel ne vardı kişilerin kalplerinde?
İsra 44'e göre ekinnet vardı. O ekinneti Allah Teala alıyor, yerine ihbat koyuyor ve kişi 7. basamağa ulaşıyor. Bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle 3. basamak dediler. 7. basamağa ulaşması arasında birkaç dakikalık bir zaman farkı vardır sadece. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda Allah işitir, bilir, görür, derhal rahim esfasıyla tecelliye başlar, sonuçlar derhal alınır. O kişi Allah'ın cennetine girebilecek olan bir özelliği derhal kazanır. Bu olay oluştuktan sonra o kişi ölse, hiç ibadeti olmadan ölse, gene gideceği yer Allah'ın cennetidir. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişinin ölümden hayata getirilmesi, onun Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlıyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek cennete açılan bir kapıdır. Aynı zamanda Allah'a yakın bir hayata açılan bir kapıdır. Ölümden dirilmedir. Bu noktadan evvel Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın durumunu ölü olarak kabul ediyor Allah-u Teala. Gözleri ölü görmez, kulakları ölü işitmez, kalpleri ölü idrak etmez. Tabiatıyla dilleri de ölü, çünkü bilmediği şeyi nasıl konuşacak? Kör, sağır, dilsiz kişiler. İşte bu noktada kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, Kur'an tabiriyle aminu oluyor. Bu kişi aminu olduğu anda takva sahibidir. Ya eyyühellezine aminu diyor Allah Teala. Aminuttekullahe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. İşte burası aminuların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takva sahibi oldukları yer. Vebtegu ileyhil vesilete diyor. Bu takvanın sahibi olduktan sonra Allah'a ulaşmaya vesileyi Allah'tan isteyin. İsteyin diyor. İsteyin Allah'tan olacağı Allah-u Teala tarafından ifade edilmiş. Çünkü diyor ki alallahu kastus sebili. Sebil, yol. Allah'a ulaştıran yolların adı sebil. Sebilleri tespit etmek, tayin etmek Allah'ın üzerine vazifedir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah Teala'nın söylediğine dikkatle bakalım. Allah Teala ne diyordu? Diyordu ki kim Allah'ın rızasına tabi olursa Allah onları sebillere ulaştırır ve onları bundan sonra sırat-ı müstakime ulaştırır. Sebiller, sırat-ı müstakimin başlangıç noktası. Ve Allah-u Teala'nın rızasına uyması kişinin bu noktada başlar.
Allah o kişiyi neden seçiyor? Rızası olduğu için. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor Allah Teala. Bütün insanların Allah'a ulaşmasını dilemiş. Nereden biliyoruz? Üzerimize farz kıldığı için biliyoruz. Allah Teala dilemiş ki, istiyor ki bütün insanların Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış, dilemiş. Sonra da bize bırakmış dileme sırasını. Dilerseniz demiş benim cennetime girersiniz, dilemezseniz giremezsiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu noktada Allah'ın söylediklerinde kişiyi hedefe yönlendirecek olan bir olgu görüyoruz. Bunlarla gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alarak, kulaklarımızdaki vakrayı alarak, kalbimizdeki ikinleti alarak, onun yerine ihbat koyarak Allah Teala bizi nereye götürmek istiyor? Hidayete götürmek istiyor. Öyleyse hidayetin başlangıç noktası amenü olma noktasıdır. Bu hidayetin amenü kademesidir. Daha fiili hidayete başlamadı kişi, yani ruhu vücudundan ayrılmadı, Allah'a doğru yola çıkmadı kişi hidayetin içinde değil, ama Allah'a yöneldiği an ön hidayet, yani amenü olma seviyesindeki hidayet başlamıştır. Takva başlamıştır.

Allah Teala amin olanların takva sahibi olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'deki 7 takvaya paralel olarak 7 tane de hidayet koymuş Allah Teala. Burası aminüler seviyesindeki bir hidayettir. Ama fiili hidayet değildir. İmajiner planında, kuvve planında, düşünce planında bir hidayet başlangıcı. Ama bu düşünce, bu talep olmasa kişinin kurtuluşu mümkün değil. Fiziki hidayeti, yani ruhun ve çin nefsin, iradenin fizik standartlarda, kendi sahalarındaki fizik standartlarda hidayetinin başladığı, kişinin hidayet olduğu noktada, hidayet üzere olduğu noktada, hidayetin içinde olduğu noktada geçmiş 14 tane basamak vardır. Allah'a ulaşmayı dileyip de 3. basamaktan hemen 7. basamağa ulaşması kişinin, ondan sonra Allah-u Teala'nın başka verdikleriyle 14. basamağa ulaşması söz konusu olacak. Burası başlangıç hidayetidir. Düşünce platformundaki hidayettir. Hidayete yönelme noktasıdır burası. Şimdi Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyordu Allah Teala? Allahu yectebi men yeşâ'ü yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Kendisine yönelenleri, yani bu seçtiklerinden kendisine yönelenleri kendisine ulaştırır diyordu. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek, yönelmek demek. Aynı zamanda takva için yönelmek. Başlangıç takvası, amünler takvası bir yönelmeyi ifade eder. Bu yönelme sadece takva açısından, sadece hidayet açısından değildir. Allah'a kul olmak açısından da geçerlidir. Allah Teala Zariyat 56'da buyuruyor ki: "Ve ma halaktel insi vel cinni illa leyabudun." Biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Allah'ın kulluk standartlarına baktığımız zaman kulluğun da imajiner planda, yani kuvve planında, düşünce planında burada başladığını görüyoruz. Yani 3. basamakta başladığını görüyoruz. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, düşünmesi, bir karara varması ve Allah'a ulaşmayı dilemesi. Dilerse amin olma seviyesinde, Allah'a ulaşmayı dilemek seviyesinde bir muhteva taşıdığını görürüz konunun. O seviyede bir kulluk. Düşünce planında kulluk. Düşünce planında takva. Düşünce planında hidayet. Kişi Allah'a teslimi düşünüyor. Düşünce planında teslim. Sadece düşünmüyor. İstiyor. İstemese Allah Teala bundan sonraki işlevleri yapmaz. Sözlerimiz ancak isteyenler için geçerli. İstemişse düşünce planında bunu tasarlamış ve talepte bulunmuştur Allah Teala'dan. Öyleyse Allah'a kulluksa dediğinde de bu kişi duruma açık bir şekilde hakimdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir olayda neyi görüyoruz? Böyle bir olayda Allah'ın güzelliklerini görüyoruz.
Allah'ın rızasını görüyoruz. İkinci basamakta bizi seçen Allah Teala bizim Allah'a ulaşmamızı diliyor, seçiyor. İnsanların kalbinde hayır gördüğü zaman onları seçiyor. Yani rızası burada beliriyor Allah Teala'nın. Ve Allah'ın rızasına tabi olan kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Rıza açısından da, Allah'ın rızası açısından da, kuvvet planında, düşünce planında rızanın başlangıç noktası gene burasıdır. Öyleyse hangi muhtevada meseleye bakarsak bakalım, bu nokta bir ayıraçtır. Birinci ve ikinci basamakta olanların gidecekleri yer cehennemdir. Üçüncü basamağa geçemeyen herkesin. Birinci ve ikinci basamakta olanlar Allah-u Teala tarafından füccar olarak kabul ediliyor. Üçüncü basamak ve sonrası ebrar olarak kabul ediliyor. Öyleyse ebrar olmanın da, bir sahibi olmanın da başlangıç noktası gene düşünce platformunda, düşünce bazında bir teslimi oluşturuyor. Düşünce bazında bir Allah'a ulaşma fikriyatı, kararı. Karar vermiş kişi, Allah'a ulaşmaya kararlı. Allah bunu bekliyor kişiden. Allah'a ulaşmayı dilemek bir kararı ifade eder, kararlılığı ifade eder. Allah bunu görmek ister kalbinizde. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman bakıyoruz ki Allah Teala insanları sırf Allah'a ulaşmayı diliyor diye hemen arkasından ölse bile Allah'ın cennetine ulaştırmayı garanti ediyor. Beraberce 14 asır evvele gidiyoruz. 14 asır evvel acaba sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş miydi? Şimdi bakıyoruz ki bütün sahabe hidayete ermiş. Evvela Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesini bunu söylüyor. Habibim, o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım Habibim, onlardan da Allah'a teslim olanlar var mı? Onlardan da fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha evvel hidayete ermişlerdir diyor. Ayet-i kerime bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah-u Teala'ya teslim ettiklerini söylüyor. Aynı ayet ondan evvel mutlaka onların hidayete erdiklerini kesinleştiriyor. Kaldı ki Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala sahabeden bahsediyor. Onlar diyor sözü dinlerler, ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdi. Nedir hidayet sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Ruh için hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüda, el hüda, hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresi 120. ayet-i kerime İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak, muhakkak ki, inne şüphesiz ki, muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda, hidayettir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız
hidayete ermek. 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını hidayete erdirmişler, Allah'a ulaştırmışlar. Yani hidayetin o ilk teslimini gerçekleştirmişler. Şimdi söyleyeceğimiz ayetle bunun arasında bir illiyet rabıtası olduğu için buradan başladık. Maksadımız neydi? Acaba sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş miydi? Kesin. Çünkü Allah Teala diyor ki Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيُحَافُونَ سُوَ الْحِسَابِ وَيَحْشَمْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابِرْ اِبْتِقَاءَ وَجْهَ رَبَّهُمْ Allah Teala buyuruyor ki onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Ruhlarında, veşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Ve misaklarını bozmazlar. Neymiş misakları? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını yani, Allah'a ulaştırırlar. Misaklarını bozmamak, yerine getirmek bu demek. Onların Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmaları. Ve vasıf veriyor Allah Teala ve yuhafune su'el hesap. Onlar kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olması sebebiyle cehenneme gitmekten korkarlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilerler oluyor. Ama biraz sonra zaten oraya ulaşacağız. Ve Allah'ta Allah'a karşı huşu duyarlar diyor. Yahşevne Rabbihim, Rablerine karşı huşu duyarlar. Kim bu insanlar? Vellezine sabir ibtigaye ve çe Rabbihim. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sabırla Allah-u Teala'dan talepte bulunarak Allah'ın zatını, Allah'ın zatına ulaşmayı dilerse onlar misaklerini yerine getiren, ruhlarını Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştıranlarmış. Öyleyse amel olma kademesinin başlangıç noktası birinci kat cenneti ifade eder ve kim Allah'a ulaşmayı dilemişse onlar Allah'ın birinci kat cennetine ehil olanlardır. Yedi kat cennetin her biri için ayrı ayrı safhalar koymuş Allah Teala. Her birine ulaştığı zaman insanlar o cennetin sahibi olacaklar. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi o aşamada, birinci aşamada birinci kat cennetin sahibi olmuş. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimizde teslimler cephesine bakıyoruz. Neyimiz var? Ruhumuz. Allah'a teslim edeceğiz. Bu teslimin düşünce platformundaki kuvve bazındaki dizaynı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse biz Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Ve bu sebeple bir hedefe ulaşmışız. Allah'a
ulaşmayı dilemek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, Allah'a teslim bazında birinci adımı atmıştır. Çünkü teslim de 4 teslim olarak tahakkuk edecektir. Ama 7 safhada tahakkuk edecektir. Öyleyse Allah'a teslim olmakta ilk adım düşünce planında Allah'a teslim olmayı düşünmek ve karar vermektir bu istikamette. Bu kararın neticesinde Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kararlılıkla. Öyleyse görüyoruz ki takva açısından da, teslim açısından da, hidayet açısından da, rıza açısından da, Allah'a kul olma açısından da, Allah'a ulaşmayı dilemek 7 safhanın başlangıcıdır, birincisidir ve bu safha bugün çağımızda tamamen unutulmuştur. İslam'ın 7 safhasının da unutulduğu gibi. Birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemek, unutulmuş, tatbikatı yok. İnsanların %90'dan fazlası böyle bir tatbikatı yaşamıyorlar. %10'undan daha az bir kesim bütün dinlerin içinde bu işlevleri tahakkuk ettiriyor. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Sonra irşat makamına ulaştırıyor Allah onları. Tabi oluyorlar. İkinci safha. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. Üçüncü, fizik vücutlarını Allah'a ulaştırıyor. Allah'a muhsin kılarak teslim ediyorlar. Ulaştırmak söz konusu değil tabii fizik vücudu. Sonra nefslerini ahsen kılarak Allah'a teslim ediyorlar. Beşinci merhale, beşinci safha. Sonra irşada ulaşıyorlar. Altıncı safha. Sonra da iradelerini de Allah'a teslim ediyorlar. Yedinci safha. İşte İslam'ın başlangıcı ve sonu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an aminu oluruz ve Kur'an-ı Kerim'in bütün insanlara hedef kıldığı 7 tane safhanın, 7 tane merhalenin birincisine ulaşırız. Allah'a ulaşmayı dilemek bir cennet anahtarıdır. Dilemeyenlerin ne yazık ki kurtuluşları mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi üçüncü basamakta bunu diler. Birkaç dakika içinde yedinci basamağa hemen ulaşır. Ve gireceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Bu noktadan sonra, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ne kadar ömrü olursa olsun, bu ömür kısa olur, uzun olur. Uzun olursa Allah'ın sözü onu kendisine ulaştırmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka
kendisine ulaştırıyor. Söylemişti ki hem Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi, hem Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi aynı şeyi söylüyor. Öyleyse 7. basamakta 1. safha tamamlanıyor. Vel Asr suresinden konumuza bakalım. Ne diyordu Allah Teala? Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllel lezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç diyor Allah Teala. Âmenû olanlar hariç. Sevgili kardeşlerim, yani âmenû olanlar hüsranda değildir. Onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir diyor. Ve kişi 7. basamakta âmenû olmuş durumda. Bu nokta, yani Allah'a ulaşmayı dilediğimiz nokta, cennetin anahtarını insanoğlunun ele geçirdiği nokta. Yedi ayrı cepheden de 1. safhayı oluşturuyor. Amin olmak açısından bunu söyledik. Allah Teala mutlaka amin olanları cennetine ulaştıracağını ifade ediyor. Vela suresinde bunu söylüyor. Şimdi felah konusunda meseleye bakalım. Felahın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadır. Felah orada başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada. Ondan evvelki bütün insanlar hüsranda. Felah biliyorsunuz, kurtuluş demek. Hüsranda insanın cehenneme gireceğinin kesin işaretini taşıyor. Öyleyse 7. basamağa hep beraber aminüler açısından baktık. Felah açısından da bakıyoruz. Allah Teala sahabe için buyuruyor ki Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde, o ümmi nebi resule tabi olanlar var ya diyor, onlar felaha ermişlerdi. Bütün sahabenin felaha erdiği kesin. Ve daha evvel bu konuya değindik ki amen oldukları da kesin. Felahla hüsranın arasını ayıran şey kişinin Allah'a ulaşma dileğidir. Allah'a ulaşma dileği varsa o zaman olay pozitif bir noktaya ulaşır. Felah burada başlar. Yedinci basamaktan, başka bir ifadeyle üçüncü basamaktan, çünkü üçüncü basamak yedinci basamak demektir. Birkaç dakika içinde Allah Teala kişiyi 7. basamağa ulaştırdığı cihetle. Üçüncü basamaktan evvelki 1. ve 2. basamaklar, buradakilerin felah ile bir alakası yoktur. Onlar hüsranda olanlardır. Onların gideceği yer cehennemdir. Ama her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onları felaha ulaştırıyor. İşte onlar felaha erenlerdir ifadesi Allah'a ulaşmayı dileyenler için başlıyor. Felah müessesesine baktığımız zaman Allah-u Teala'nın felahın başladığı nokta olarak işaret ettiği yer Allah'a ulaşmayı dilediğimiz nokta. Felah müessesesi de 7 tane basamak ifade ediyor.
ya insanoğlu cehenneme gidecektir ya da cennete girecektir. Cennete girmenin başlangıç noktası bu noktadır. Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Öyleyse felahın da birinci mertebesi budur. Kurtuluşun ilk aşaması düşünce platformunda Allah'a ulaşmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, bu konuda kararlı olmak. Rıza cephesinden meseleye bakıyoruz. Allah'ın rızası ikinci basamakta tahakkuk etmiş durumda. Allah-u Teala tarafından kişi seçilmiş. Sadece seçilmiş olanlar felaha erebilir. Nasıl diyordu Allah-u Teala? Şura 13'te Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse önce seçiyor. Sonra kişi Allah'a ulaşacak. Seçmesi ise rızasının olduğunu gösteren kesin işarettir. Bu rıza üzerine Allah-u Teala tarafından yalnız seçilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Seçilenlerin de bir kısmı, hepsi değil. Ama Allah-u Teala her seçtiği kulunda rızasını tahakkuk ettiriyor. Ve bu görüyoruz ki burası da bir evvelki basamakta rızanın elde edildiği kademe. Takva açısından meseleye baktığımız zaman görüyoruz ki Allah-u Teala buranın takvanın birinci kademesi olduğunu ifade ediyor Maide 35'te. Ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegû ileyhil vesilet ediyor. Ey takva sahipleri, amin olun ve Allah'a ulaşmaya vesile olanı Allah'tan isteyin diyor. Öyleyse takva açısından da birinci takvanın bulunduğu yerdeyiz. Kişinin ameni olduğu nokta. Ameni kelimesi Kur'an'da çok ölçüde geçiyor. Ve takva açısından meseleye baktığımızda görüyoruz ki burası ilk takvanın, aminular takvasının seviyesi. Teslim açısından bakıyoruz meseleye. Neyi teslim edeceğiz? Ruhumuzu teslim edeceğiz. Nerede? 21. basamakta. Ama 21. basamağa gidenlerin hepsi önce mutlaka daha evvelki basamakta olanlardır. Yani hangi basamakta olanlardır? Önce Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ruhun teslimi 21. basamakta gerçekleşir. Ruhun Allah'a ulaşması. Teslim 22. basamakta gerçekleşir. Ruhun yola çıkması, geriye doğru geliyoruz, 14. basamakta gerçekleşir. İrşad makamına tabi olunduğu zaman. Ama bu teslimin düşünce platformundan çıkıp fiile dökülmesi halidir. Ama önce Allah'a ruhun ulaştırılması ve tesliminin düşünce platformunda bir planlanması söz konusudur. Kişi Allah'a ruhunu ulaştırıp teslim edecek. Bu konuda bir talebin sahibi ve kararlı. İşte o talebin sahibi olan kararlı kişi o noktada teslimi kafasında, düşünce platformunda planlayan kişidir.
Teslimin düşünce platformundaki bütün şartları tamamdır. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Buna kesin şekilde karar vermiş durumda. Karşısına engeller çıksa bile onları aşacak olan gücün sahibi olduğunu hissediyor. Ayrıca biliyor ki Allah-u Teala kendisine yardım edecek. Öyleyse şekillenmiş, kararlı bir dizayn içerisinde oluşturulmuş ama henüz tatbikata girmemiş bir teslim müessesesi var burada. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın, Allah'a teslim olmayı dileyen bir insan olması söz konusu. Ve teslimin düşünce planındaki yeri burası. Kulluğa bakıyoruz. İrşad makamına ulaştığımız 14. basamakta hidayetin içinde oluyoruz. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor. İlk kulluğun fiziki olarak başlangıç noktası, ruhun Allah'a teslimi, ruhun Allah'a kul oluşudur, teslim edilmesidir. Sonra fizik vücudun kulluğu gelecek, sonra nefsin kulluğu gelecek, sonra iradenin kulluğu gelecek. Ama buradaki kulluk, amenu olma kademesindeki kulluk, gene fiiliyata henüz geçmemiş olan bir kişinin kararlı ve dengeli bir talebini ifade etmesiyle, Allah'a ulaştırmasıyla tahakkuk etmiştir. Allah Teala bildiği için bu konuyu o kişiye bir anda ard arda ihsanlarda bulunmuştur. Kişi teslim açısından da birinci teslimi için bütün standartları yerine getirmek için Allah Teala tarafından hazırlanıyor. Bu kişi Allah'a teslim olmaya yönelmiş bir kişidir. Her açıdan Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmenin her açıdan şartlarını taşır. Hem amen olma açısından, hem felah açısından, hem rıza açısından, hem takva açısından, hem teslim açısından, hem de Allah'a kul olma açısından. Kul olmanın başlangıç noktasına gelecektir kişi 14. basamakta. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeseydi hiçbir zaman, düşünce platformunda Allah'a kul olmasaydı hiçbir zaman o hedefe ulaşması söz konusu olmayacaktı kişinin. Ve hidayet açısından meseleye bakıyoruz. Bu kişi hidayeti gerçekleştirmeye kararlı. Talebi var. Bu talebini Allah'a bildirmiş, ulaştırmış. Talep de Allah'a ulaşmış durumda. Öyleyse düşünce platformundaki bir hidayet bu kişide tamamlanmış hüviyette görünüyor. İşte bu standartlarda Allah'ın vücuda getirdiği neticelere bakıyoruz. Kişinin gözlerindeki icab-ı mesuliyi almış, kulaklarındaki vakrayı almış, kalbindeki ekinneti almış, yerine ihbat koymuş. Bu noktada bir insan dirilmiştir. Ölüyken dirilmiştir. Görmeyen gözleri irşat makamına bakıyor ve irşat makamını görüyor. Kişinin kulakları, kulaklarındaki vakra alındığı için hidayetçinin
söylediklerini işitiyor, manasına varıyor. Kulaklarındaki vakra yok. Kişi işitme açısından da hayata ulaştırılmış artık. Bu kişi kör değil, irşat makamına sadece bakmıyor, hidayetçiye sadece bakmıyor. Baktığı zaman onu hidayetçi olarak görüyor. Hidayet rehberi olarak görüyor. Ve böyle bir dizaynda kişinin kalbine bakıyoruz. Kişi işittiklerinin manasına varıyor ve kalbine indiriyor onu. Kalbinde de idrak ediyor, kendisine mal ediyor. Başka birisi o konuda farklı bir şey söylediği zaman ona hakikatleri anlatacak olan, anlatma arzusu uyanan bir insan oluyor. Kendisine mal etmiş oluyor Allah'ın hakikatlerini. Ve Allah Teala o kişinin böylece kalbine ikinliti alıp ihbat koymuştur. Kişi kalbinde de idrak etmeye başlamıştır. İşte böyle bir noktada sevgili kardeşlerim, ilk 7 basamak tamamlanıyor. Gördük ki bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren İslam'ı hayata geçirdiniz. Yani tasavvufu yaşamaya başladınız demektir. Tasavvuf açısından meselemize baktığımız zaman şunu görüyoruz. Tasavvuf İslam'ın yaşanmasına denir. İslam'ın hayata geçirilmesi, insanın 7 safhasını da İslam'ın adım adım tamamlaması tasavvufu yaşamaktır. İslam'ı yaşamın adına tasavvuf diyoruz. Birçokları tasavvuf için tasavvuf bir lükstür, fuzuli bir şeydir. İnsanlar orada tesbih çekmekten başka bir şey yapmazlar şeklinde

zannedenler, İslam'ı yaşayanlara, tasavvufu yaşayanlara koyu dinciler diyenler, ifrata kaçan insanlar diyenler, aşırı dinciler diyenler, aslında Allah'ın hakikatlerini bilseydiler, elbette böyle söylemeyeceklerdi. Çünkü göreceğiz ki tasavvuf başından sonuna kadar İslam'ın hayata geçirilmesidir. Ve İslam yoksa tasavvuf yoktur. İslam yaşanmıyorsa tasavvuf yoktur. Öyleyse tasavvuf İslam'ın yaşanmasıysa, tasavvuf yaşanmıyorsa İslam yoktur. Anlatacağımız 27 basamağın her biri sahabe tarafından yaşanmıştır. 27 basamaktaki İslam'ın 7 safhası Kur'an'ın olmazsa olmaz şartlarıdır. Ve tasavvuf İslam'ın hayata geçirilmiş olan şeklidir. İslam'ın yaşanmasının adıdır. Öyleyse tasavvufu yaşayanlara aşırı dinciler diyenlere dikkat edin. Onlar dinlerini bilmiyorlar. İslam'ın 5 tane şartını kurtulmak için yeterli görüyorlar. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 tane şartı şeytanın insanlığın başına ördüğü bir çoraptır, tuzaktır. İnsanları İslam'ı yaşamaktan, yani tasavvuftan, yani İslam'dan men etmesidir. İslam'ın 5 şartı, böyle söylediğimiz için bunlar İslam'ın 5 şartına karşı diyorlar. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartını en üstün standartlarda yaşayanlarız. 7 vakit namaz kılarız. 5 vakit namazın ötesinde kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti kılarız. Ramazan boyu oruç tuttuktan sonra her perşembe günü mutlaka oruç tutarız. Ayrıca kandilleri mutlaka oruçlu geçiririz. Oruç tutulması lazım gelen günlerin hepsi, Muharrem'in onu da dahil olmak üzere kandiller, Muharrem'in onu ve kandiller hepsi bizim için oruçlu olmanın temel faktörlerini teşkil eder. Öyleyse orucu en az 3'e katlamış durumdayız. Sevgili kardeşlerim, zekat, bütün kardeşlerimiz en az 2 kat zekat verirler. Sahabe gibi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri üst seviyede mutlaka kabul görür, tatbik edilir. Ayrıca İslam'ın 5 şartının ötesinde zikir yaparız. İşte Allah-u Teala'nın farz kıldığı her şeyin tatbikata geçirildiği bir ortam tasavvuf. Sevgili İslam'ın 5 şartıyla iştigal eden kardeşlerimiz, farkında değil misiniz eksik olduğunun, yaptıklarınızın? Allah-u Teala zikri farz kılmamış mı?

öyleyse kılmışsa zikir yapmakla mükellefsiniz. Allah Teala sadece zikri değil, ara sıra zikir yapmayı değil, çok zikride, yani günün yarısından daha fazla zikride farz kılmış, yetmez. Daimi zikri de farz kılmış. Öyleyse farzlara bakalım. Zikir farz mı? İşte Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Vezkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'ın ismiyle zikret. Allah zikrin farziyetini kesin şekilde koymuş ortaya. Başka ne farz? Çok zikir de farz. Günün yarısından daha fazla zikretmek de farz. Ne diyor Allah Teala o istikamette? Diyor ki ya eyyühellezine amenettekullâhe ya eyyühellezine amenüskürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha fazla zikirle. Daha ötesi de var. Nisa 103'te Allah Teala diyor ki feskürallâhe kıyamen, ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret buyuruyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ı zikretmek mecburiyetindeyiz. Devamlı bir zikir. Uyurken de zikir. Kalbimizin 24 saat boyunca her çift atışında çifteceyle Allah kelimesini içimizdeki bir sesle beraber zikretmesi. İçimizdeki sesin kalbimizin her çift atışında çifteceyle Allah'ın ismini kesintisiz bir şekilde zikretmesi hali. Daimi zikir. Öyleyse farz mıymış? Farzmış. Sevgili kardeşlerim, çağımız hidayet çağıdır. Bu çağda herkes hidayeti öğrenecektir. Ve bid'atler yok olacaktır. İşte onunla vazifeliyiz. Hidayeti öğretmekle. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın muhtevası içerisinde bütün insanlar için hedefler vardır. Tasavvuf bu bapta İslam'ın hayata geçirilmesidir. Bütün sahabe tasavvufu bütün boyutlarıyla yaşadılar. Ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde hepsi Allah'a teslim oldu, teslim etti. Ve tasavvufun insanları ulaştırmak istediği, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'le ulaştırmak istediği temel mertebeye ulaştılar. Allah'ın irşat makamına talip oldular ve Allah onları irşat makamının sahibi kıldı. İradelerini de Allah'a teslim ettikleri zaman. Öyleyse şu tasavvuf kelimesi nereden geliyor diye merak eder insanlar. Bu konuda iki rivayet var. Bir tanesi sof kelimesi. Bütün sahabe sof, yani yün elbiseler giyerlerdi.
İkinci rivayet Sofa kelimesinden gelmesi. Medine'deki mescidin arka tarafında kenarları açık olan, üstü kapalı olan bir nevi veranda, bir sofa vardı. Ve birçok kişi orada kalırdı, sahabe arasından birçok kişi orada yatar kalkarlardı. Ve burada yatıp kalkan sahabe devamlı olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetlerini takip ederlerdi. Hiç terk etmezlerdi. Ve kim dinleyemediyse sohbeti, onlar ona aktarırlardı birbirlerini tamamlayarak. Herkes dikkatle dinlediği için birinin unuttuğu şeyi diğeri mutlaka tamamlardı. Ve sonuç mu? Sonuçta bunlara ehli sufa dendi. Sofa ehli. Sufa kelimesi de sufi kelimesini doğurdu deniyor. Ne denirse deniyor. Ama biz onu söyleriz ki tasavvuf İslam'ın ta kendisidir. İslam'ın yaşanması halidir. Öyleyse tasavvufu yaşayanlar İslam'ı yaşayanlardır. Şu anda dünya üzerinde belki de sadece onlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse burası, yani amenü olma noktası, tasavvufun hayata geçirildiği yerdir. İslam'ın yaşanmaya başlandığı, kurtuluşun mutlak olarak tahakkuk ettiği ve tasavvufun yaşandığı bir muhteva. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için en büyük hedef İslam'ı yaşamak. Kurtuluşunuz orada. Tasavvuf ahlak demektir. Tasavvuf adab demektir. Ehli tasavvuf ehli İslam'dır. Ehli tasavvuf ehli Kur'an'dır. Ehli tasavvuf Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabenin yaşadığı hayatı yaşayandır. Tasavvuf için bir sürü masal anlatılır. Hintli fakirlerin de sufiler olduğu ifade edilir. Sufi kelimesi bizi hiç açmıyor. Biz tasavvuf kelimesini kullanırız ki tasavvuf kelimesi İslam'ın ta kendisidir. Öyleyse İslam nedir? İslam teslim olmaktır. Ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmektir. Peki tasavvuf nedir? Ruhunu ve içini, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmektir. Öyleyse tasavvufu yaşamak tam olarak İslam'ı yaşamak, yani İslam'ı hayatına geçirmek, hayatına tatbik etmektir. Bugün içinde bulunduğumuz devirde öylesine din unutulmuş ki sadece tasavvufu yaşayanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı hayatı yaşamaya devam ediyorlar. Sadece mutasavvıflar tasavvufu kendilerine hayat edinenler, Kur'an'ı düstur edinenler. Dört varlığı da, ruhu da, veçi de, nefsi de, iradeyi de
Allah'a teslim etmeye gönüllü olanlar, buna cehd edenler, bu istikamette şeytanla savaş verenler. Sadece şeytanın kendisiyle değil, tağutla, her cinsten olan şeytanlarla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece iki nevi akım var. Birisi insanları Allah'ın yoluna çağırır. Bütün hidayetçiler bunu gerçekleştirenlerdir. İkincisi şeytanın yoluna çağırır. Onların karşısında olanlar da, hidayetçilerin karşısında olanlar da onlardır, tağut. İnsan ve cin şeytanlar. Ayırım mı? Tasavvufun ayırımı Allah'a çağırmaktır. Bundan 14 asır evvel, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Bu tasavvufun alameti farikasıdır. Başka bütün faktörlerden onu ayırır. Allah'a çağırmak, ruhu Allah'a ulaştırmak. İşte bakınız ne diyor Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki kalp gözümüzün basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Bugün de biz Allah'a çağırıyoruz. Öyleyse Allah'a davet etmek tasavvufun temel faktörlerinden biridir. Ve şimdi dikkat edin sözüme, kim Allah'a davet edenleri karılıyorsa, küçültmeye çalışıyorsa, onların aleyhine konuşuyorsa, onlar tasavvufu, yani İslam'ı yaşamayanlardır. Çünkü İslam kelimesi teslimlerden ibaret bir bütünü oluşturur. Ruhun teslimi bir, fizik vücudun teslimi iki, nefsin teslimi üç, iradenin teslimi dört. Dört tane teslim gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Hepsi de üzerinize farz. Ama yani ben cennete gitmek istiyorum, bunların hepsini yapmam gerekiyor mu derseniz eğer, yok. Eğer cennete gitmek istiyorsanız, o zaman tasavvufun başlangıcını yaşarsınız sadece. Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Dilerseniz eğer, Allah-u Teala sizi zaten kendisine ulaştıracaktır. Dilerseniz zaten tasavvufu yaşamaya başladınız. Ama ruhunuzu Allah kendisine ulaştırdıktan sonra siz bana bu kadarı yeter diyorsanız, ben bununla yetinirim diyorsanız, o zaman buyurun o seviyede kalın. Eğer ibadetlerinizi devam ettirirseniz hep Allah'ın evliyası olarak yaşarsınız. Ama fena makamından yukarıya yükselemezsiniz. Ama zaten onları yaptığınız zaman, yani Allah'ın ibadetlerini yaptığınız zaman içinizden bir şeyler daha çoğunu isteyecek sizden. İç dünyanız daha çoğunu yapmaya meyilli olacak. Daha çok çalışacaksınız Allah için. O zaman zaten fena makamını aşacaksınız. Beka makamını, zühd makamını geçeceksiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ve devam edeceksiniz yolunuza. Önemli olan ilk kararı verebilmeniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyorsunuz ki konunun başlangıcı
Allah'a ulaşmayı dilemek. Tasavvufun da başladığı yer, İslam'ın da başladığı yer. Böyle bir dilek yoksa, eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, ne yazık ki kurtuluşları mümkün değil. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kim Allah'a yakın olmak istiyorsa, kim Allah'tan bir dilek sahibi olmak istiyorsa, İslam'ı yaşamak istiyorsa, tasavvufu yaşamak istiyorsa, o kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. İslam'la tasavvufun birbirinden ayrı şeyler olduğunu zannedenler varsa, onlar bilmeliler ki tasavvuf bir hayat tarzıdır. İslam'ı yaşayanların hayatı, buna tasavvufi hayat denir. Ama İslami hayat da diyebilirsiniz. İslam Allah'ın dininin adıdır. Tasavvuf onun yaşantısının adıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel, başta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe İslam'ı yaşadılar. Yani yaşadıkları hayat tasavvuf idi. Ehl-i Sufa'nın hayatı, sahabenin hayatı, hepsi ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim ettiler. Hepsi bunun neticesinde ulaşılması lazım gelen yere ulaştılar. İrşad makamının sahibi oldular. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey en güzel standartlarda dizayn edilmiş. Allah Teala her şeyi en muhteşem dizaynda koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. İnsanlara mutluluk vaat ediyor. Unutmayın, Allah'ın hepinizden istediği bir tek şey vardır. Hepinizin mutlu olması. Allah sizin mutlu olmanızdan başka bir dileğin sahibi değildir. Allah'a kul olmanız, Allah'a teslim olmanız, hidayete ermeniz, takva sahibi olmanız, felaha ermeniz, hepsi aynı şeydir sizin mutluluğunuz. Bir insan İslam'ı sona ulaştırdığı zaman, bütün teslimlerini tamamlayabildiği zaman sonsuz hazzın sahibi olur. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bitmiş olur. Ve iç dünyasında artık bir sulh ve sükun hali hakim olacaktır. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Dış dünyasında başka insanlarla kavgası bitmiştir. Bu tarife dikkat edin. Onun kavgası bitmiştir. Başka insanların kavgası bitmez. Onlar onunla hep kavga halinde olacaklardır. Ama o onlarla kavga halinde olmayacaktır. Burada dış dünyada da sulh ve sükun ortaya konulmuştur bütün cepheleriyle.
ve sulh ve sükun hakim olmuştur. Dış dünyada da kavganın bitimiyle tahakkuk eden bir olay. Gelelim Allah ile ilişkilerine kişinin, kişinin Allah ile olan ilişkilerinde de sonuç aynıdır. Hem emirler cephesinde bütün emirler yerine getirildiği için sulh ve sükun tahakkuk etmiştir. Hem de nehiler cephesinde bütün emirler yerine getirildiği için sulh ve sükun tahakkuk etmiştir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir muhteşem dizaynda Allah'ın oluşturduğu hedeflere dikkatle bakın. Onları kendinize hedef ittihaz edin. Amaç ittihaz edin. Ve size ait olan, sizde bulunan her şeyinizin aslında Allah'ın olduğunu bilin. Ve onları, onların gerçek sahibine ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim edin. Teslimiyetiniz ilerledikçe mutluluğunuzun da ona paralel bir seyir göstererek devamlı arttığını göreceksiniz. Onu yaşayacaksınız. Mutluluğunuz devamlı artacaktır. Her teslimde mutluluğunuz biraz daha artacaktır. Ve sonunda bütün teslimlerden sonra iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlak bir saadet haline, kesintisiz bir mutluluk haline ulaşacaksınız. İşte İslam odur. Hepinizin kesintisiz bir mutluluğa ulaşmanız üç aleminizde birden, iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde. Allah da bütün insanların bu mutluluğa ulaşmasını ister. Herkese bunları hedef gösterir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. İslam nedir? Tasavvuf nedir? Ve İslam ve tasavvuf kavramları. Yeni bir dersimizde daha bir arada olmak ümidiyle aranızdan ayrılırken Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha mi as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtina sıratel müstakîm. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve lezzalîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah'ın huzurunda bir araya getirdi. Bir defa daha bir Allah zikrini, bir Allah sohbetini yaşamak için. Bu akşamki konumuz ilmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. Kur'an-ı Kerim'de üç yakinde geçiyor. Artık hepiniz biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim 4 tane 7 basamaktan oluşur. Toplam 28 basamaktır. Vel Asr suresi bunun bütününü verir. Allah Teala buyuruyor Vel Asr suresinde Vel Asr, Asr'a yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmen olanlar hariç. Ve amelü sâlihâti ve nefsi ıslah edici amelde bulunanlar da hariç. Ve tevasa bil hak, hakka ulaşıp, hakka ruhunu teslim edip, hakkı tavsiye edenler de hariç. Ve tevasa bil sabr, sabrı tavsiye edenler de hariç. Yani nefslerinin bütün afetlerini sabır afeti de dahil olmak üzere yok edenler, bu hedefe ulaştıktan sonra bunu tavsiye edenler de hariç. Bu 4 tane muhteva, amin olmak, nefsi ıslah edici ameller yapmaya başlamak, ruhu Allah'a teslim etmek ve fizik vücudu da nefsi de Allah'a teslim ederek neticeye ulaşmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 4 tane 7 basamak söz konusu. Amin olmak 3. basamaktan başlıyor. 7. basamağa kadar. Ulaşıyor. Aslında ilk 7 basamağın muhtevası bu. Ve nefsi ıslah edici amellerin başladığı yere kadar gelen 8. basamaktan başlayarak 14. basamağa kadar gelen 14. basamağın sonucunda ulaşılan durum. Birincisi ilk 7 basamağı temsil ediyor. 7. basamağın sonunda ulaşılan durum ameni olmak. 3. basamakta ameni olan kişi 7. basamağı da işaret ediyor. 3. basamağa ulaşan kişi birkaç dakika içinde 7. basamağa ulaşmıştır. Amen olmak bu sebeple 7. basamağı temsil eder.
Allah'ın verdiği diğer ihsanlarla beraber 14. basamakta kişi 10 ihsanlı mürşidine ulaşıp tabi olur. Ve nefsi ıslah edici ameller işlemek bundan sonraki olaydır. Bu olayların 14. basamaktan 21. basamağa kadar nefsin ıslah edilmesi sebebiyle kişinin ruhu %51 nur birikimiyle nefste Allah'a ulaşır. Burası 3. 7 basamaktır. Ondan sonra da kişinin fizik vücudunu 25. basamakta, nefsini 27. basamakta ve iradesini 28. basamağın 5. kademesinde Allah'a teslim etmesiyle teslimler tamamlanır. Yani kişi sabrın da sahibi olur. Öyleyse 28 basamakta dizayn ettiğimiz bu muhtevada ilmel yakin nerede başlar, nerede biter? Aynel yakin nerede başlar, nerede biter? Hakkul yakin nerede başlar, nerede biter? Sevgili kardeşlerim, basamakların genel anlatım dizaynı içerisinde ilmel yakini, aynel yakini ve hakkul yakini beraberce tespit edelim. Birinci basamak, olayları yaşıyoruz, herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendiriyoruz, herkes değerlendirir. Ama bu herkes Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cehennemden kurtulamaz. Gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Bizim görevimiz de insanları ikaz etmek ve mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeleri gerektiğini herkese söylemektir. Dileyen diler, dilemeyen dilemez. Ama biz söylemek mecburiyetinde olanız. Öyleyse herkese buradan diyoruz ki mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin, yoksa kıyametten sonra gideceğiniz yer cehennem olur, kendinize kıymış olursunuz. Sonsuz bir zaman parçasını Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için cehennemde geçirmiş olursunuz. Öyleyse ikinci basamakta Allah-u Teala olayları nasıl karşıladığımıza, olayları nasıl yaşadığımıza ve bu olaylarda nereye ulaştığımıza bakar. Eğer olayları pozitif değerlendiriyorsak, başkalarına zarar vermeyen bir insansak, yani pozitif tarafımız normal standartlarda ağırsa, kasti olarak insanlara kötülük etmiyorsak, Allah-u Teala bizi seçer. İkinci basamak seçim basamağıdır. Seçilmeyenler mutlaka kurtulamazlar. Seçilenlerden de üçüncü basamakta seçilenlerden de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar da kurtulamazlar. Bir insanın cehennemden kurtulabilmesi Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. İşte üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin basamağıdır. Dilemeyenlerin cehenneme gideceğini söylüyor Allah Teala. Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde buyuruyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı, ruhlarını bize mülaki kılmayı, ilka etmeyi, ruhlarını bize ulaştırmayı, dünya hayatındakini ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse
böyle bir dizaynda Allah'ın ayetlerinden gafil olmak, ilmin sahibi olmamak demek. Kimdir alim, ilim sahibi? Allah'ın ayetlerini bilendir. Allah'a göre Allah'ın ayetlerini bilen alimdir. Öyleyse Allah'ın ayetlerini bilmeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte özellikle bir insan Allah'a ulaşmayı, Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dilemeyi emrettiğini bilmesine rağmen bunu dilemeyenler, ruhunu Allah'a ulaştırmak istemeyenler, bu insanlar, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinde kaybedenler, cehenneme gidecek olanlar, birinci ve ikinci basamaktakiler, onlar. İkinci basamaktaki seçilmek, kişiyi mutlaka alan cennetine götürmez. Cennete götürecek olan şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ama sadece dileyenler seçilenlerdendir. Seçilenlerden bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. Dilerse o kişi üçüncü basamaktadır. İlmel yakine adım atmış olur. Allah-u Teala kimlere diyor? Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere diyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın ayetlerinden gafil olmayan birisidir. Öyleyse Allah'ın ayetlerinden gafil olmayan kişi Allah'ın ayetlerine yakin hasledendir. Yani Allah'ın ayetlerinden en azından gafil olmayan, haberdar olan biridir. İlmel yakinin başlangıcı burasıdır. İlim tahsil edilecek olan nokta burasıdır. Bu noktaya kadar bu kişiye kıraat edilmiştir. Bilgiler ulaştırılmaya ve onun kapalı olan kulaklarının açılması için, kapalı olan gözlerinin açılması için, kapalı olan kalbinin açılması için ona ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu noktaya kadar o kişiyi ilim sahibi yapabilmek için sarf edilen gayretin, bildirimin, verilen derslerin adına Allah kıraat diyor. Kıraatı dinleyenler baş gözleri, baş kulakları kör ve sağır olanlardır. Kalplerinde ekinnet bulunanlardır. Kalpleri fıkıh edemeyenlerdir. Öyleyse Allah-u Teala ne buyuruyor İsra 44-45'te? Habibim sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman, okuduğun zaman o ahirete, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayanlarla aranda Hicab-ı Mestura adlı bir perde vardır. Yani o insanların gözlerinde seninle onların arasında olan perde vardır. Sana bakarlar, seni görmezler. Sadece bakarlar anlamına kullanıyor Allah-u Teala. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Kulaklarında vakra vardır. Senin söylediklerini işitemezler. Manasına varamazlar. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönerek nefretle uzaklaşırlar buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse bu
burada bir muhteva var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu insanların gözleri, kulakları, kalpleri kapalı. Ve bunlara yapılan ilim kıraat. Bunlara verilmeye çalışılan ilim kıraat. Kıraat ilme giriştir. Ve işte bu ilmi algılayabilecek olanlar Allah Teala tarafından seçilenlerdir. Kıraatin manasına varabilecek olanlar seçilir. Buna rağmen bu manayı alabilecek olmasına rağmen kişilerin bir kısmının almaması da tabiidir. Çeşitli tesirlerle, özellikle şeytanın tesiriyle insanların Allah'ın ilmini almaktan sarf-ı nazar etmesi söz konusudur. Öyleyse Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ulaşmayı dileyenin

neyi neler yapacağını, konunun nereye ulaşacağını açık bir şekilde ifade etmiş. Şura 13'te. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmaya yönelirse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse seçiliyor insanlar ve Allah'a ulaşmayı diliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a yönelmiştir, artık ilim üzere olmuştur. İlmel yakinin başlangıç noktasında. Bu kişi birkaç dakika içinde ilmel yakinin içine girecektir. Çünkü derhal Allah-u Teala bu kişinin üzerinde bir tesir oluşturuyor. Baş gözlerindeki icab-ı mestureyi alıyor, kulaklarındaki vakrayı alıyor, kalplerindeki ekinneti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Böylece bakan görmeyen gözler irşat makamını görmeye, seçmeye başlıyor. İşitmeyen kişi kulaklarındaki vakranın alınmasıyla manasına varmaya başlıyor hidayetçinin söylediklerinin. Ve bir adım ötede kişinin kalbindeki ekinnetin Allah-u Teala tarafından alınması ve yerine ifadın konulması var. Böylece kişi kendisine ilim verilenlerden oluyor. Kendisine ilim verilenlerden bir adım öteye geçiyor. Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kendisine ilim verilendir. İlim verilmiştir. Kıraat, ilmin verilmesi olayıdır. Ama kıraat devam eder, kişi ilim verilenlerden birisi hiçbir zaman olamaz. İlim verilmeyenler arasında kalır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dileyenler ilim verilenlerdir. Yani verilen ilmin algılanması söz konusu ki kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Kişi 7. basamağa, 3. basamağa geldikten en çok 5 dakika sonra ulaşır. Bütün bu işlemler bir anda arka arkaya gerçekleşir. Ve kişinin kaybettiği derecelerden daha fazla kazancı olur. Burası ilmel yakin başlangıcıdır. Allah-u Teala Hac Suresinin 54. ayet-i kerimesinde diyor ki, o kendilerine ilim verilenler, irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu anlasınlar, idrak etsinler diye onların kalplerine ihbat konmuştur diyor Allah-u Teala. Hak'tan inen sözler olduğunu anlasınlar, idrak etsinler diye onların kalplerinin içine ihbat konmuştur diyor. Kalpteki ekinnet alınmış, yerine ihbat konulmuş. Yedinci basamaktayız. Kişi kendisine ilim verilenlerden. Kalpteki ihbatla beraber kişinin ilmi algılaması söz konusu. Daha evvel kişi ilmi anlayamıyordu. Baş gözündeki hicab-ı mestire sebebiyle. Ama asıl kulaklarındaki vakra
ve kalbindeki ekinlet sebebiyle anlayamıyordu, engellerin hepsi mevcuttu. Allah'a ulaşması lazım gelen bütün kapılar kapalıydı. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kapıları Allah Teala birer birer açtı. Kişiyi idrak edecek seviyeye getirdi. İşte idrak 8. basamakta başlar. Allah o kişinin kalbine ulaşır, hidayeti koyar ve bu hidayetle o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. İlk 7 basamak bu olaydan evvel tamamlanmıştır. Kişinin kalbine Allah-u Teala ihbatı koyup da kişiyi Allah'ın indirdiklerini anlayabilme noktasına getirdiği zaman, idrak edebilme noktasına getirdiği zaman o kişinin muhtevası budur. Ve böylece kişinin Allah ile olan ilişkilerinde kendisine ilim verilen bir insan artık ispatı vücut etmiştir. O kişi gören, işiten ve idrak etmeye başlayan birisidir artık. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu muhtevaya dikkatle bakın. Buradan sonrası 8., 9., 10. basamaklar. Bunlar da hemen onun arkasından gelen ikinci merhaledir. Birkaç dakikada bunlar için Allah-u Teala sarf eder bir anda. O kişinin kalbine Allah ulaşır sünnetullah ile. O kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Birincisi 8. basamak, ikincisi 9. basamak. Ve Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. 10. basamak. Kişi daha çok algılamaya, daha çok idrak etmeye başlar. Allah Teala zikir yaptığı zaman o kişinin kalbine rahmetin sızmasını sağlar. Artık kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katına gelen nurlar kişinin göğsünden geriye dönmüyor. Göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbini yarmış Allah Teala kişinin kalbinin içine nurların sızabilmesi için, niçin girebilmesi için demiyoruz? Çünkü kalp mühürlü. Ve kişi ilmel yakin hudutlarının içinde yoluna devam ediyor. Henüz kendilerine ilim verilenler safında başlangıçtan itibaren kişinin yakin hasıl etmesine doğru bir yaklaşım var. Kişinin yaklaşımı bu standartların içinde. Böyle bir durumda Allah-u Teala'nın o kişiye verdiği ihsanlar yedi tane ihsan olmuş. Bundan sonra kişi zikir yapacaktır. Nefsinin kalbine nurlar sızmaya başlayacaktır. Rahmet nuru sızmaya başlayacaktır. 8. ihsanı Allah-u Teala'nın. O kişi nefsinin kalbinde %2 nur birikiminde huşuya ulaşacaktır. 9. ihsanı. Ve o kişinin kalbinin içine giren bu nurlar sebebiyle kişinin
hacet namazı kılıp Allah'tan sormasıyla Allah ona mürşidini gösterecektir. 13. basamak. Kişinin Allah'a ulaşması dilemesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi, mürşidini görmesi, irşat makamı hakkında kesin bir bilginin sahibi olması, o kişinin ilme daha yakın olmasını oluşturuyor. Ve kişi mürşidine ulaşıp önünde bu aldığı 10 tane ihsanla diz çöküp tövbe ediyor. Kişinin aldığı ilim ilk iki basamak için kıraat iken, üçüncü basamaktan itibaren aldığı ilmin adı gene Kur'an-ı Kerim'in okunması, öğretilmesidir. Ama bunun adı tilavettir. Artık hayata gelen insanlara bir öğreti başlamıştır. Bu insanlar artık ölü değillerdir. Kulakları duyuyor. Yani Allah'ın söylediklerinin ifadesini insanlara aktaran Allah'ın hidayetçilerini kişi duymaya, idrak etmeye başlıyor ve onu bir hidayetçi olarak görmeye başlıyor. Hidayet çağının temel özelliği hidayetçilerin hidayetçi olarak kabul edilmeleridir. İşte böyle bir olgunun sonunda kişinin mürşidine ulaştığı bir nokta var ve tilavet devam ediyor. Ne olur? Kişi nefs tezkiyesine başlar. Ne olur? Kişi fizik vücudunu nefs tezkiyesi oranında şeytana kul olmaktan kurtarmaya, Allah'a kul etmeye başlar. Ne olur? Kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Böyle bir seviyede kişi ilmel yakinin nefs tezkiyesiyle alakalı olan bölümünü artık kucaklamıştır. Ruhu Allah'a doğru vücudundan ayrılarak yola çıkmıştır. 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşacaktır. Ve kişinin ilimdeki yakin müessesesi giderek

başlaması irşat makamını yani hidayetçiyi görmesi, işitmesi ve idrak etmesiyle oluşur. Bunlar oluştuğu andan itibaren artık kişi ilmel yakindedir. İlme yakin hasıl etmiştir. Ve tilavet safhasındadır. Mürşidine ulaştığı ana kadar bu ilmel yakinin birinci kademesini teşkil eder. Bu kademede ıslah mevcut değildir. İlmel yakinin ikinci safhası ıslahı ifade eder. Islahın başlayıp yarıya kadar ulaşması ilmel yakinin hedefine ulaştığını gösterir. Böylece kişi zikir yaparak nefs tezkiyesini gerçekleştirir. Nefs tezkiyesi boyunca devamlı olarak kişinin Allah zikrine karşılık Allah Teala'nın gönderdiği nurlar o kişinin göğsünden kalbine ulaşır ve göğsünden kalbine ulaşan bu nurlar o kişinin nefsinin kalbindeki iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. İlk yüzdeyi toplanma ruhun birinci gök katına ulaşması demektir. Nefsi emaredir kişi. İkinci defa %7 nur birikimi ıslahın ikinci defa gerçekleşmesini sağlar. Kişi nefsi levamededir yani nefsini levmeden birisi nefsi emare şerre emreden bir nefs kademesi. Bu noktanın sonunda nefsi emareye ulaştığı zaman kişi nefsin kalbindeki afetler %100 iken %98 iken %7 daha aşağı inmiştir. %98'e indiren nedir? Nefsin kalbine sızmış olan %2 nispetindeki rahmet nurları. Kişi ilmen yakinin muhtevasında üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkime. Ruhu üçüncü gök katında. Dördüncü defa %7 nur birikimi ruhu dördüncü gök katında nefsi mutmainne. Nefsi mülhime kişinin Allah'tan ilham aldığı nokta. Nefsi mutmainne kişinin doyuma ulaştığı nokta. Allah'ın verdiklerini yeterli bulduğu, hırsından, para hırsından kurtulduğu nokta. Beşinci defa %7 nur birikimi kişi Allah'tan razı olur. Altıncı defa %7 nur birikimi Allah da ondan razı olur. Ve yedinci defa %7 nur birikimi kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Kişi Allah'a yönelmiştir. On dördüncü vasıfakta fiziki hidayetin içine girmiştir. Artık o kişi için hidayet söz konusudur. Bu hidayet o kişiye bir şeyler sağlar. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. Şura 13'ü hatırlayalım. Ne diyordu Allah Teala? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kimler, hangileri Allah'a yönelirlerse onları kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala burada o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor.

Böyle bir dizaynda Allah Teala'nın kişinin ruhunu kendi zatına ulaştırmasıyla noktalanan bir olguyu ifade ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman 21. basamaktasınız. Sonra ruhunuz Allah'a sarılır. Yani Allah'ın zatında yok olur. Sığınağa sığınır. Allah Teala ruhunuzun Allah'a ulaşmasından sonra Allah'ın zatında kaybolmasını sığınağa sığınmak veya Allah'a sarılmak olarak anlatıyor. Sığınağa yani meaba sığınmak kişinin ebap olmasını ifade eder. Allah Teala Kaf 32'de bunu anlatıyor. Ve ruh Allah'a ulaşıyor. Ruhun Allah'a ulaştığı bu noktada kişi hidayete ermiştir. Nefsinin kalbinde 7 tane gök katında %7 nur birikimiyle 2 de huşuda aldığı %2 rahmet nuruyla kişi %2'si rahmet, %49'u fazl olmak üzere %51 nura dönüştürmüştür. Nefsinin kalbindeki %100 afeti %51 azaltmıştır. Şeytanın o kişinin üzerindeki hakimiyeti de %51 azalmıştır. Burası vuslat kademesi. İlmel yakin müessesesi buraya kadar geliyor. Bundan evvel bu noktaya kadar ilmel yakinin temelini teşkil eden lafız var. Kişi lafzın ilmini yapmış. Ama bundan sonra kitabın ruhu öğretilir. Bu ilmel yakini aşan bir müessesedir. Artık burada ilmin ötesine geçilmiştir. Fizik standartların ötesi, fiziği aşan bir olgu söz konusu. Fena makamında Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhu, beka makamında Kur'an-ı Kerim'in ikinci ruhu, zühd makamında Kur'an-ı Kerim'in üçüncü ruhu, muhsinler makamında Kur'an-ı Kerim'in dördüncü ruhu anlatılır. Ve dördüncü ruhta fizik vücut Allah'a teslim olur. Fena makamında, beka makamında, zühd makamında, muhsinler makamında evliyalık makamlarıdır. Evliyalık söz konusu olduğu için, ruha girildiği için ilmel yakin, ilim standartlarında, fizik standartlarındaki ilim bitmiştir. Artık onun ötesindedir kişi ama hikmetin de sahibi olamamıştır. Aynel yakine kişi henüz ulaşamamıştır. İşte bu standartlar altındaki kişi ilmel yakinle aynel yakin arasında bir köprüdedir. Kur'an-ı Kerim'in lafzı ilmel yakini kapsar. Kur'an-ı Kerim'in ruhunun ötesindeki hikmet aynen yakini kapsar. Öyleyse İlmel yakini fizik ilim ve fiziğin ötesi olarak değerlendirirsek
21. basamakta fizik bitmiştir. 22. basamaktan itibaren ilmel yakinin ruhu başlamıştır. Ruh ilmel yakinin üst mertebesidir. Ama ilim adını verdiğimiz nesne ruhu değil, lafzı içerdiği için ilmel yakini 22. basamakta, 21. basamakta Allah Teala bitiriyor. Öyleyse fena fillah makamı, bekabillah makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı, fizik vücudun teslimi ilmel yakinin ötesidir. Ama kişi aynel yakine henüz varamamıştır. İlmel yakinin ötesi o kişiyi ilmel yakini aynel yakine bağlayan bir köprüde tutar. Köprünün bir tarafı ilmel yakindir, ikinci tarafı aynel yakindir. İşte bu köprünün her noktasında kişi ilimden irfana geçebilir. Bu köprünün her noktasında irfan söz konusu olabilir. İrfan söz konusu olduğu için, irfan da ilmin ötesi olduğu için buraya, bu dört basamağa, yani velayet kademelerinin başlangıçtaki dört tanesine ilmel yakini, ilmel yakin burada da devam eder diyemiyoruz. Bazıları için devam eder, bazıları için devam etmez. Kişinin kalp gözünün ve kalp kulağının açıldığı yer artık onun irfan ehli olduğunu ifade eder. O kişi ilmi aşmıştır, irfan ehli olmuştur. Öyleyse ilmel yakinin burası mutlaka ötesidir. Ama henüz aynel yakine de kişi ulaşamamıştır. Ne zaman ki kişi fizik vücudunu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe ulaştırırsa, o zaman o kişi için söz konusu olan şey Allah'ın yeni bir noktasına varmak olacaktır. Burası aynen yakindir. Kim daim zikrin sahibi olursa o fizik vücudunu Allah'a teslim etmenin ötesine geçmiştir. Nefsin teslim edilmesinin iki kademesinin birincisine ulaşmıştır. Kim fizik vücudunu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya ulaştırırsa o kişi ilmel yakinle aynel yakin arasındaki berzahı geçmiş sayılır. Eğer kalp gözü açıldıysa, ister fena makamında açılsın, ister beka makamında açılsın, ister zühd makamında açılsın, ister muhsinler makamında açılsın, her birinde o kişi ilim ehli olmaktan çıkmış, irfan ehli olmuştur. Yeri tayin edilemediği için irfan kademeleri diyemiyoruz. Herkes de farklı bir noktada tecelli ettiği için irfanın muhtemel yerleri buralarıdır. Ama bunların hiçbirinde kişinin kalp gözü, kalp kulağı açılmamış da olabilir. Bundan sonra açılacak demektir. Ama buralarda açılabilir de, açılırsa kişi irfan ehli olur. Şimdi
ötesine geçiyoruz. Kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Kim daimi zikrin sahibi olmuşsa o kişi hikmet ehlidir ve o kişi zikir ehlidir. O kişi Allah'ın bir yeni hedefine ulaşmış durumdadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi en güzele ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle. Sizlere bu güzellikleri anlatmaya çalışıyoruz. Bu noktaya daimi zikre ulaşan kişi niçin hikmet sahibidir? Hikmet sahibi olmak ne demektir? Hikmet sahibi olan kişi yeni bir yakinin sahibi olmuştur. Bu yakinin adına aynel yakin denir. Yani gözlerin yakin hasıl etmesi, kalp gözüyle görmek. Kim daimi zikrin sahibi ise mutlaka kalp gözü açılır, mutlaka kalp kulağı açılır. Bu kişinin dört özelliği, daimi zikrin sahibi olması bir, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olması. Kim daimi zikrin sahibi olmuşsa, nefsinin kalbi bir daha kararmamak üzere Allah'ın fazlıyla dolmuştur. Ve bir daha bu fazlıların boşalıp da o kişinin karanlıklara tekrar geri dönmesi ihtimali artık yoktur. Burada kişi daimi zikrin sahibidir. Bir, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İki, üçüncü özelliği o kişinin kalp gözü açılmıştır. Dördüncü özelliği o kişinin kalp kulağı da açılmıştır. Kalp gözüyle kalp kulağı da mutlaka açıktır. Dört özellik, daimi zikir, afetlerden %100 kurtulma, kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması. Bu dört tane temel şart, o kişide üç tane de vasıf şartını oluşturur. O kişi ehli tezekkürdür, ehli hayırdır, ehli hükümdür, ehli hikmettir. Hikmet ehlidir. Niçin ehli tezekkürdür? Allah ile her konuyu konuşabildiği için, müzakere edebildiği için, aynı zamanda daimi zikrin sahibi olduğu için. Tezekkür kelimesi zikir kelimesinden geliyor ama aynı zamanda müzakere etmek de aynı konunun içinde. Kişi ehli tezekkürdür. Allah'tan dilediği her şeyi sorar. Allah da lütfederse ona cevap verir. Sonra bu kişi ehli hayırdır. Çünkü daimi zikrin sahibidir. Ve daimi zikrin sahibi olduğu için de devamlı derecat kazanacaktır. Yani hayır kazanacaktır. Kesinsiz bir hayırın sahibi olduğu için ehli hayır diyor Allah Teala, hayır sahibi diyor bu insana. Bu insan aynı zamanda ehli hikmettir, hikmet ehlidir. Kur'an'ın bütün ayetleri konusunda o ayetlerin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu derhal bu konuda hüküm verebilmek imkanının, derhal hükmedebilme imkanının sahibi olan bir insandır. Zaten Allah Teala'dan o konuda da devamlı yardım alır. Ulul Elbab hikmetin, yani aynel yakinin birinci kademesidir. Göğün katları gösterilmez, zemin kattaki ana dergahın sırları gösterilir. Sonra kişi ihlas makamında gök katlarını görmeye başlar. 7 tane gök katını ihlas makamında görecektir kişi. 7. gök katın 7 alemini görecektir. Ve Sitretil Müntaha'da
müntahada bu konu tamamlanacaktır. Sitetil müntahadan sonra Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. Kişinin baş gözü, kalp gözü, ama burada bu makamda, ihlas makamında o kişi Allah'ı göremez. Burası aynen yakinin ikinci kademesidir. İkinci safhasıdır. 26 ve 27. basamaklar aynen yakin burada bitmiyor. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaşan, nefsini de Allah'a teslim eden bir kişidir. Bu makam, ihlas makamı, o kişinin nefsini Allah'a teslim ettiğinin kesin işaretini taşır. Nefs Allah'a teslim olmuştur. Kişi kendisine sitedim intihar gösterildiği zaman Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilir. Allah'ın söylediklerini tekrar ederek tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir. Ve bu noktadan itibaren artık ihlas makamından salah makamına geçmiştir. Aynel yakin devam ediyor. Salah makamının birinci makamı tövbe-i nasuhtur. İkinci makamında Allah o kişinin günahlarını örter. İrşad makamına ulaştığı andan sonraki günahlarını örter. Üçüncü kademesinde o kişiye salah nurunu verir. Dördüncü kademesinde o kişinin örttüğü günahlarını mağfiret eder, yani sevaba çevirir. Ve kişi böylece irşada ulaşır. İrşada ulaştığı noktada aynel yakin tamamlanır. Salah makamının dördüncü mertebesi. Dördüncü kademesi, salah makamındaki müzeyyen olmanın dördüncü mertebesi. Ve kişi iradesini Allah'a teslim etmek için hazırdır. İrade teslimi için Allah-u Teala'dan talepte bulunur. Allah zaten onu bu maksatla oraya ulaştırmıştır. Allah onun iradesini kendi iradesine bağlar. Burası hakkül yakindir. Salah makamının 28. basamağın 4. mertebesinde aynel yakin tamamlanır. Ve hakkül yakin müessesesi kişinin talebi üzerine derhal gerçekleşir. Allah o kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşad yetkisi verir. Neden verir Allah-u Teala? Çünkü artık kişi iradesini Allah'ın iradesine bağlamıştır. Sadece Allah'ın emirlerini gerçekleştirebilir. Sadece Allah'ın emirlerini yapabilir. Böyle olduğu için de Allah-u Teala tarafından o kişi irşad görevine göreviyle görevlendirilir. Bu Allah'ın tayin ettiği bir mürşittir. Allah'ın Resulü değildir ama Allah'ın tayin ettiği bir mürşit hüviyetine girer. Buradan daha üstteki kademelerde Resuller vardır. Her kavimdeki onlar da hakkül yakin kademesindedirler. Daha ötede devrin imamı vardır. 7. ve son mertebesi salah makamının. Orada da hakkül yakin devam eder.
İşte böylece Kur'an-ı Kerim'deki üç kavramın 28 basamaktaki muhtevasını sizlere açıklama imkanını bize bahşettiği için Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Aleyhim gâdül maktûbi aleyhim ve reddâlin âmin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

İyi günler değerli seyirciler. Bir kere daha Kur'an'ın Nurundan programında sizlerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Hepinizin bildiği gibi Kur'an-ı Kerim bizim mutluluk reçetemiz, mutluluk garantimiz, mutluluk davetiyemiz. Diğer sohbetlerimizde de bahsettik. Allah-u Teala'nın bize göndermiş olduğu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'imiz her şeyden önce bir mutluluk davetiyesi ve Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de gösterdiği bu reçeteyi uygularsak garanti etmiş bizi bu dünyada da ahiret saadetine, cennet saadetine ulaştırıyor. Hepimizin peşinde olduğu tek şey mutluluk. Her insanoğlu, herkes mutluluk peşinde, mutluluğu arıyor. Ne yazık ki bugün yeryüzünde çok az insan mutlu ve gerçekten mutluluk dediğimiz zaman kişinin iç dünyasında, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde ve diğer insanlarla olan ilişkilerindeki mutluluktan bahsediyoruz. Sulh ve sükun halinden bahsediyoruz. Yoksa geçici mutluluklar, geçici zevkler Kur'an-ı Kerim'imize göre bir mutluluk değil. Bazı insanlar ilaç kullandıkları zaman, uyuşturucu kullandıkları zaman mutlu oluyorlar. Bazı insanlar içki içtikleri zaman mutlu oluyorlar. Bunların hepsi geçici zevkler. Gerçek manada sulh ve sükun, yani gerçek manada Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın buyurduğu mutlulukla alakası yok. O zaman bu mutluluğa ulaşmamız için ne yapmamız gerekiyor sevgili seyirciler? Her insanın hakkı, Allah-u Teala herkesi en üst düzeye ulaşabilecek, bu dünyada da cennet saadetini yaşayabilecek fıtratta, standartlarda yaratmış. Rum suresinde öyle buyuruyor Allah-u Teala. Biz bütün insanları hani fıtratıyla, yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dinini uygulayabilecek, en üst düzeyde İslam dininin gereklilerini yerine getirebilecek, yani teslim dininin, İslam kelimesinin biliyoruz ki anlamı teslim, seleme kökünden geliyor, manası teslim. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu inne dine indallahil İslam, Allah katında tek din vardır ve bu İslam'dır. Yani teslim dinidir. Allah-u Teala Hazreti İsa Aleyhisselam'a gönderdiği zaman dinini yine İslam diniydi. Yani teslim diniydi. Ne yazık ki sonradan İncil'de değişmeler olmuş. Hazreti Musa Aleyhisselam'a gönderdiği zaman dinini yine İslam diniydi, teslim diniydi. Ama yine sonra Tevrat'ta değişmeler olmuş. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bu yana Allah-u Teala'nın katında İslam'dan başka bir din olmamış. Çünkü ben diyor, size diyor İslam dinini seçtim, tamamladım. En üst düzeyde tekamüle ulaşmış. Yani bize Peygamberimiz aracılığıyla Kur'an-ı Kerim ile gönderdiği İslam dini, Hazreti İsa Aleyhisselam'a veya Hazreti Musa Aleyhisselam'a gönderdiği dinden farklı bir şey değil. O yüzden Allah-u Teala sonunda bu üç dinin şu anda yeryüzünde en çok olan Hristiyanlık, Musevilik ve İslam dininin gerçek manada inananları bir gün bir araya gelecekler. Çünkü Allah-u Teala diyor ki biz nurumuzu tamamlayacağız o kafirler istemese de ve üç dinin ortak olduğunu ve üç dinin arasındaki insanların kavga etmeden, birbirleriyle cederleşmeden, yani inşallah bugünkü konumuz olan cidalsiz tebliğ, yani mücadeleye girmeden, münakaşaya girmeden Allah-u Teala'nın güzelliklerini hep beraber insanların yaşamasını istiyor Allah-u Teala. Kendi aramızda da kardeşlerimizle tartışırken, tartışma dememek lazım, bilgi alışverişinde bulunurken kesinlikle münakaşaya girmeden, hiçbirbirimizi kırmadan Allah-u Teala'nın güzelliklerini birbirimize anlatmamız lazım. O yüzden Peygamber Efendimiz kim diyor Kur'an hakkında münakaşaya girerse, cederleşirse onlar diyor mümin değillerdi diyor. Yani Allah-u Teala cidalden uzak durmamızı, mücadeleden, münakaşadan uzak durmamızı birbirimize en iyi şekilde öğütler vererek, kolaylaştırarak Peygamberimize söylediği gibi zorlaştırmadan en güzel şekilde İslam dinini, teslim dinimizi anlatmamızı söylüyor. Biraz önce söyledik ki Allah Teala nurunu tamamlayacak. Tövbe suresinde Allah Teala buyuruyor. Biz diyor nurumuzu tamamlayacağız o kafirler istemese de. Bunu tamamlarken Allah Teala bütün inananların bir araya gelmesini istiyor. Şöyle ki
Allah Teala birçok ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, mesela Maide suresinin 46. ayet-i kerimesinde, onların izleri üzerine Tevrat'tan ellerinden bulananı tasdik edici olarak Hazreti Meryem'in oğlu İsa'yı gönderdik. Ve ona içinde hidayet nur olan Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden ve müttekiler yani takva sahipleri için hidayeti erdiren bir öğüt olan İncil'i verdik. Yani Allah-u Teala Tevrat'ın da İncil'in de hidayete erdirdiğini insanları takva sahibi kıldığını söylüyor. Yetmez. Mesela Maide suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki muhakkak ki Tevrat'ı biz indirdik. Onda hidayet ve nur vardır diyor. Yine bakın her kitabın Allah-u Teala nur olduğunu ve hidayet vesilesi olduğunu. Kendileri teslim olmuş peygamberler, peygamberler Yahudilere onunla hükmeder. Rabbaniyun, kendilerini Rablerine adamış ve ahbar olanlar, zahitler, alimler de Allah'ın kitabındaki korumakla görevli oldukları hüküm verirler. Allah'ın kitabından korumakla görevli oldukları hüküm verirler. Ve de onlar onun üzerine şahitler oldular. Artık insanlardan korkmayın, benden korkun ve benim ayetlerimi az bir değere satmayın. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerdir. Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in bir nur olduğunu, Tevrat'ın bir nur olduğunu, İncil'in bir nur olduğunu, hepsinin hidayete ulaştırdığını. Yetmez. Birçok ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki mesela deyin ki biz Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde biz Allah'a, bize indirilenlere, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup ve torunlarına indirilenlere, Musa ve İsa'ya verilenlere ve diğer nebilere, Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onların arasında hiçbir ayrım yapmayız. Zaten biz ona teslim olanlarız. Bu inşallah sonundaki teslim olma, yani gerçek manada İslam olmaya tekrar döneceğiz. Çünkü Allah-u Teala'nın burada söylettiği bütün peygamberleri, bütün kitaplara inandıklarını ama sonuçta teslim olanlar, yani İslam dininin yerine getirmenin ne olduğunu Allah-u Teala burada gösteriyor. Daha başka ayetlere de bakabiliriz. Mesela Ahkaf suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki ve ondan, yani Kur'an'dan önce iman ve rahmet olarak, iman ve rahmet olarak Hazreti Musa'nın kitabı Tevrat vardır. Bu Arap lisanı ile Hazreti Musa'nın kitabını tasdik eden, yani Kur'an-ı Kerim'in Arap lisanı ile Hazreti Musa'nın kitabını tasdik eden bir kitap olduğunu söylüyor Allah-u Teala ve zalimleri uyarmak ve muhsinleri müjdelemek içindir. Allah-u Teala bütün kitaplarının müjdelemek için gönderildiğini insan inananları ve inanmayanları da uyarmak için gönderildiğini söylüyor. Yani gördüğümüz gibi birçok ayet-i kerimede Allah-u Teala hep aynı Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya, Peygamber sallallahu aleyhi ve tüm peygamberlerine aynı şeriatı gönderdiğini bunu Şura suresinin 13 ayet-i kerimesinde açık açık görebiliriz. Allah-u Teala buyuruyor ki dinde onunla Hazreti Nuh'a vasiyet ettiğimiz, farz kıldığımız şeyi, yani şeriatı, dini ikame edin ve onda fırkara ayrılmayın diye Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahyederek, Peygamberimiz de söylüyor Allah-u Teala, size de şeriat kıldık. Senin onları kendisine çağırdığın şey, işte Allah-u Teala'nın daveti, yani en önemli Kur'an-ı Kerim'deki olaylar için Allah'a teslim olma daveti. Müşriklere zor geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yönelenleri, yani kendisini ona teslim etmeyi isteyenleri, ölmeden önce ruhlarını Allah'a teslim etmeyi isteyenleri, İslam'ın ilk teslimi kendisine hidayet eder. Yani kendisine ulaştırır. Demek ki Allah-u Teala aynı şeriatı göndermiş bütün peygamberlerine. Hiçbir aralarda fark gözetmemiş ama müşrikler, fırkalara ayrılanlar bunlara Allah-u Teala'nın peygamberleri, Resulleri aracılığıyla yaptığı davet ağır geliyor. Allah'a teslim olma daveti. Çünkü o kişiler ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayet kerimelerine göre اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ دُنْيَا وَتْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَ غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهِمِ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسَمُونَ diyor Allah-u Teala. Onlar diyor bize dünya hayatındayken teslim olmayı, ruhlarını ölmeden önce bize teslim etmeyi istemezler, Allah'a ulaşmayı istemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Onların kazandıklarından dolayı gidecekleri yer cehennemdir diyor.
Bu insanların özellikleri ne sevgili seyirciler? Allah Teala Rum suresinin 30. ayet kerimesinde buyuruyor ki 31. ayet kerimesinde münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekümüsselat ve la tekun minel müşrekün. Allah Teala buyuruyor ki Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Namaz kıl ve la tekun minel müşrekün. Müşriklerden olma. İşte bakın Allah Teala burada Rum suresinin 30. ayet kerimesinde işte o müşrikler ki Allah'a teslim olmayı istemeyenler, onlara senin Allah'a teslim olma, Allah ölmeden önce ruhunu ulaştırma davetin ağır geldi diyor Allah Teala. İşte müşrikleri de burada Rum suresinin 30. ayet kerimesinde açıklıyor. Onlar Allah'a teslim olmayı istemeyenler, ölmeden önce Allah Teala'nın kendilerine bir emanet olarak verdiği ruhlarını teslim etmek istemeyen insanlar. Allah Teala'nın serbest iradeye emrettiği, yani emir olarak söylediği münibine ilehi, ölmeden önce serbest iradeye Allah Teala söylüyor bunu. Mesela Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve enûbü ilâ rabbikum ve estumu lehü min kabli en yetiyekümün azabe. Allah'a dön. Allah'a teslim olmayı, ulaşmayı dile ve teslim ol diyor. Menûbü ilehi. Ondan sonra diyor üzerinize kabir azabı gelmeden. Yani Allah Teala burada serbest iradeye sesleniyor sevgili seyirciler. Öldükten sonra herkesin ruhu Allah Teala'ya ulaşacak. Çünkü Allah Teala diyor bizim ölüm meleklerimiz gelecek, sizi öldürecek, sonra bize döndüreceksiniz. Yanlış anlaşılan bir konu. İnsanların ölme sebebi vücutlarından ruhları ayrıldığı için değil. Yani diyorlar ki ruh vücuttan ayrılırsa ölürüz. Kesinlikle böyle bir şey yok. Allah Teala diyor ki ölüm meleklerimiz gelecek. Vücudunuzdaki enerji üretimi bitecek. Mitokondrilerdeki, hücrelerdeki, organellerdeki, mitokondrilerdeki üretilen enerji bitecek. O zaman fizik vücudu ruh ve nefsi tutamayacak. Çünkü bizi Allah Teala bundan önceki sohbetlerimizde söyledik. 3 cesetten yaratmış. Nefsimizi seva etmiş ve nefsin ve ma seva Şerim suresinin 7. ayet kerimesinde o nefsi seva ettik. Ruhumuzu üfürmüş ve nefahim bihi ruhi ona ruhumuzdan üfürdük diyor secde 9'da ve Hicr suresinin 26. ayet kerimesinde velakat halaknal insani min salsali min hamin mesun. Biz insanı şekillenebilir bir kurbağalçıktan halaka ettik diyor. 3 cesedimiz var. 3 değişik şekilde yaratılmış. İşte ölme esnasında Azrail aleyhisselam vücudumuzdaki enerji üretimi bitirdiği zaman, şalteri kapattığı zaman nefsimiz ve ruhumuz fizik vücut tarafımızdan tutulamıyor. Çünkü artık elektromanyetik alan kalmadığı için o zaman ruhumuz ve nefsimiz vücudumuza ayrılıyor. Yani biz ruhumuz ayrıldığı için ölmüyoruz. O yüzden ermiş evliyaların Allah-u Teala'nın evliyalarının yaptığı ermiş olma, yani ruhları ermiş olan Allah'ın sevgililerinin yaptığı gibi ölmeden evvel ruhumuzu Allah-u Teala'ya döndürmemiz lazım. Çünkü Allah-u Teala'nın emri ölmeden önce diyor teslim olun. Fizik vücudumuzu tutup Allah-u Teala'ya teslim edemeyiz, gönderemeyiz. Ruhu, nefsimizi de gönderemeyiz. Ama Allah-u Teala'nın kendinden üfürdüğü ve nefahan fihi ruhi, ona ruhumuzdan üfürdüğü dediği ruhumuzu ancak ölmeden önce Allah-u Teala'ya gönderip onun ermiş bir evliyası olabiliriz. Ve Allah Teala istiyor ki bunu biz isteyelim canı gönülden, kalbimizden. Gerisini Allah Teala halletsin. İlk teslimimizi gerçekleştirelim. Ama işte bu müşrikler, Şura Suresi'nin 13. ayet kerimesindekiler, bütün şeriat diyor gönderdiğimiz bütün peygamberlerimize aynı ama diyor o müşrikler Allah'a diyor teslim olmayı istemeyenlere senin diyor davetin Allah Teala'nın Allahu yedi darus selamu Yunus suresinin 25. ayet kerimesinde Allah teslim yurduna davet eder dediği, kendisine davet ettiği o ruhunu kişi istemediği için müşriklerden sayıyor Allah Teala. Rum suresinin 30. ayet kerimesinde dediği gibi münibine ileyhi ve ettekuhu ve kumselat ve la tekun minel müşrikün. O diyor müşriklerden olma ki diyor Allah Teala. Onlar gibi diyor Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol, namaz kıl, o müşriklerden olma. O Allah'a ulaşmayı istemeyen, Allah'a ruhlarını teslim etmeyi istemeyen müşriklerden gibi olma diyor Allah Teala. Ve onların özellikleri bakın sevgili seyirciler Rum suresi 32. ayet kerimesinde Allah Teala devam ediyor. Minellezine ferraku dinahum ve kanu şia kullu hizbin bima ledehim ferihun. O müşriklerden olmayın ki diyor Allah-u Teala. Rum 31'de bahsettiğimiz gibi ve la tekunu minel müşrikün dediği gibi Allah-u Teala. O müşriklerden olmayın ki. Onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar. Ve grup grup oldular. Bütün gruplar kendilerinde olanla ferahlanır.
Onlar kendi ellerindeki yani Allah Teala fırkalara ayrılmayın diyor, ayrılmayın diyor Şura suresinin 13. ayet kelimesinde. Ne diyordu? Vela tetefek ferruku fihi. Dinde diyor fırkalara ayrılmayın. İşte bu ayrılanlar Allah'a ulaşmayı istemeyip Allah Teala'nın ilk teslimlerini, ruhlarını teslim etmeyi gerçekleştirmeyi istemeyen insanlar. İşte bu insanlar gibi olmayın diyor. Onlar fırkalara ayrılanlar. İşte o insanlar ki birbirleriyle cidalleşen, birbirleriyle cedelleşen, birbirleriyle mücadele eden, münakaşa eden insanlar. Ve Allah Teala kesinlikle cidalden uzak kalmamız gerektiğini yine Zuhruf suresinin 58. ayet kerimesinde şöyle buyuruyor. Ve kalu e el alihatuna hayrun huve ma darabuhu leke illa cedela belhum kavmun hasimun. Allah Teala buyuruyor ki ve bizim ilahlarımız mı hayırlı yoksa ilahımız mı hayırlı o yoksa o mu dediler. Sonra bu örneği seninle mücadele eden başka bir şey mi söylemediler. Hayır, onlar mücadeleci kavimdir. Yani ellerindekinin hep en üstün olduğunu söyleyip, kendi ilimlerinin en üstün olduğunu söyleyip, insanlarla mücadele eden, hiçbir şekilde tolerans göstermeyen, mücadele halinde insanları aslında ortak bir noktada toplayacakları yerde mücadele, münakaşa sebebiyle insanların fırkalara ayrılmalarına sebep olan bu insanların özellikleri işte Allah'a teslim olmayı istememeleri. Çünkü Allah-u Teala'nın tevhid, Hanif dininin bir özelliği olan tevhid özelliği, Allah'a ulaşmayı dileyen, yani ölmeden önce ruhlarını Allah'a teslim etmeyi, Allah'ın bir evliyasını olmayı isteyen kişilerin bir araya getirdiği bir din, tevhid dini. Yani bir ortaklık, bir toplam, münakaşa, bir cedelleşme dini değil. O yüzden Allah-u Teala Hristiyanlara, Musevilere de onların diyor peygamberlerine, kitaplara inandığını söyleyin ama biz teslim olanlarız deyin diyor Allah Teala. Teslim olan yani ruhunu, fizik vücudunu, nefsini en sonunda da iradesini Allah Teala'ya teslim eden teslim olanlardan olduğunu söyleyin diyor. İşte o zaman biz bu diğer dindeki gerçekten Allah Teala inanan insanlarla ortak noktamızı bulup inananları bir araya getirip Allah Teala'nın teslim dinini, İslam dinini yücelteceğiz. Bu Allah Teala'nın bizden istediği bir şey. Allah Teala 3 kitapta da bugün artık bulunmuş bir şekilde İncil'de, Tevrat'ta ve Kur'an-ı Kerim'inde İslam'ın yani teslim dininin 4 safhadan, 4 teslimden ve 7 safhadan oluştuğu ispatlanmış bir gerçek. Yani ruhun, fizik vücudun, nefsin ve iradenin teslimi. 4 teslim. Ve bunu teslimleri gerçekleştirirken 7 safhadan geçiyoruz. İlk başta Allah-u Teala'nın bir evliyası, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi oluyoruz. Ya Rabbim ben sana ölmeden önce ruhumu ulaştırıp sana ruhumu teslim etmek, senin ermiş bir evliyan olmak istiyorum demek. Birinci safha. Ondan sonra Allah-u Teala bizim bu dileği kalbimizde görüp, çünkü Allah-u Teala hep kalplere bakıyor. Gördükten sonra bizim kalbimizdeki bütün kalbin kulağındaki, kalbin gözündeki ve idrak hassasının üzerindeki engelleri kaldırıyor ve bizim idrak etmemizi sağlayan ihbatı koyuyor. Ondan sonra Allah Teala kalbimize ulaşıyor, kalbimizi kendisine döndürüyor. Göğsümüzden bir yol atıyor. Kendisine Allah Teala buyuruyor ki En'am suresinin 125. ayet kerimesinde kim Allah diyor kendisine İslam'a teslime hidayet etmek isterse diyor onların diyor göğsünü teslime İslam'a açar diyor. Efemen yurdullah en yehdiyu yahşahsa dehulil İslam'a. Kim diyor Allah hidayeti ulaştırmayı isterse. Bu arada hidayet çok önemli bir kavram sevgili seyirciler. Hidayet Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan ve en sonunda irademizi teslim edene kadar devam eden bütün teslimlerin içine alan bir kavram. Kavram hidayet sadece bir doğru yol anlamında değil. Allah Teala buyuruyor ki inne hüdallahi ve hüda muhakkak ki diyor Allah'a ulaşmak var ya o hidayettir diyor. İnne hüdallahi ve hüda veya innel hüda hüdallahi. İkisini de vermiş Ayrılman suresinde ve Bakara suresinde. Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. Şura suresinde biraz önce okuduğumuz Şura suresinin 13. ayet kelimesinde Allah Teala buyurduğu gibi Allahu yectebi ileyhi men yeşayi ve yehdi ileyhi yunib. Allah diyor dilediklerinden seçer. Kim kendisine yönelip
ona teslim olmayı, ulaşmayı dilerse onu hidayete erdirir. Demek ki kendisine ulaştırıyor Allah-u Teala. İşte kişi ikinci safhada bu kalbindeki engeller kaldırılıp da Allah-u Teala içine kendi hidayetçisini, kendi imamını, kendi mürşidini bulmaz şevkini, aşkını koyduğu zaman o zaman kişi mürşidine ulaşıyor, önünde tövbe ediyor ve ondan sonra nefs eskiyesini Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de farz kıldığı Ya eyyühellezine amin aleyküm enfeseküm Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde buyurduğu ey amin olanlar nefslerinizi tezkiye etmek, temizlemek üzerinize borçtur diyor. Affedersiniz. Nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Yani nefsinizdeki o sizi rahatsız eden, huzursuz eden o afetlerden kendinizi kurtarmanız gerektiğini, bunun bir farz olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Nefsimizde gıybet, iptilalar, kıskançlık, nefret, düşmanlık, 19 tane afet var sevgili seyirciler. Bunlardan dolayıdır ki şeytan bizle oynayıp bizi huzursuz eder. İstediğimiz kadar paramız olsun, makamımız olsun, şöhretimiz olsun. İçimizdeki kıskançlık afeti mesela diyelim bir tanesi yüksekse bize oradan girer, bizi huzursuz eder. Ve ruhumuz Allah-u Teala'yı temsil ettiği için içimizde, bütün hasletlerle donandığı için ne zaman ki nefsimiz şeytanın telkinine uyup da bir negatif davranışta mesela kıskançlık veya bir dedikoduda bulunduğumuz zaman hemen bize azap eder. İşte duyduğumuz bu vicdan azabı dediğimiz şey ruhumuzun nefsimize yaptığı azap. O zaman bu şeyle karşılaştığımız zaman içimizde bir huzursuzluk hissederiz. Her şeyimiz olabilir ama bu huzursuzluklar içimizde olduğu sürece mutlu olamayız. Bu olduğu sürece başka insanlarla olan ilişkilerimizde de mutlu olamayız. Çünkü insanlara karşı bencil oluruz. İnsanlara karşı kin duyarız. Nefret duyarız. Bunlar hep şeytanın tuzakları. Bizi diğer insanlar aradığımızdaki bozmak için, huzursuz yapmak için. Hep der ki hayır der. Sen der ilk önce kendini düşünmelisin. Allah-u Teala diyor ki hayır diyor. Başka insanları mutlu için yaşamak zorundasınız diyor. Siz başka insanları mutlu yaparsanız ben sizi iki kat daha mutlu yaparım onlara mutlu olduğundan diyor. Düşünün 10 kişiyi mutlu ettiniz onların 20 katı mutlu oluyorsunuz. Her birini ikiyle çarparsanız. Ama şeytan bunu istemez. Hayır der. Sen ilk önce kendini düşünmelisin. Ama bakın dikkat edin hayatınıza. Kendini düşündüğünüz zaman, başkalarına yardım etmediğiniz zaman hep mutsuzsunuz. Ama ne zaman ki başkalarına yardım ederseniz, Allah-u Teala'nın emirlerini dinlerseniz, ki bu emirler bizim sırf mutluluğumuz için, bunların hiçbirine Allah-u Teala'nın ihtiyacı yok. O zaman mutlu olduğumuzu göreceğiz. O zaman iç dünyamızda bir kavga olmayacak ruhumuzla nefsimiz arasında. O zaman diğer insanlarla aramızda bir kavga olmayacak. Bunun tek sebebi bu kalbimizdeki afetlerin temizlenip, bu hastalıkların temizlenip içimizdeki iç huzuru, sür ve sükunu nefsimizle ruhumuz arasındaki ortak noktayı bularak yani ikisini de aynı şekilde müzeyyen hale getirerek, aynı şekilde dizayn ederek yani ruhumuzdaki sevgiyi nefsimize yerleştirerek ancak yapabiliriz. Eğer sevgi yerine nefret varsa o zaman hiçbir şekilde nerede olursak olalım, ne kadar paramız olursa olsun mutlu olmamız mümkün değil sevgili seyirciler. Bugün birçok şöhret Amerika'da ve dünya neresi olsun hepsi ya alkolik oluyorlar ya ilaç uyuşturucu kullanıyorlar. Yani çünkü her şeyleri var ama içte huzurları yok. Dış insanlarla ilişkilerinin huzurları yok. Allah ile olan ilişkilerinin huzurları yok. Zaten kişi iç aleminde nefsiyle ruhu arasındaki bu dengeyi, bu ahengi kuramazsa Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde de bir huzur ulaşamaz. Çünkü yaptığı ibadetler, kişi ibadet yapıyorsa ona huzur vermekten ziyade omzundan düşmesi gereken bir yük olarak görülüyor. Ama Allah-u Teala bize bunları hep zevk olarak vermiş. Bir oruç doyulmaz zevk oluyor. Bir namaz doyulmaz zevk oluyor Allah-u Teala ile yaklaştığımız zaman. İçimizdeki afetler temizlenip de şeytana nefsimizin kapılarını kapadığımız zaman. İşte bu güzellikleri yaşayabilmek için, Kur'an-ı Kerim'imizi tatbik edebilmemiz için, kalbimizdeki bu negatif faktörlerin, hastalıkların temizlenebilmesi için Allah-u Teala öyle vuruyor içimize o engelleri kaldırıp da mürşit, hidayetçi aşkını koyduktan sonra onun önünde tövbe edip İlla men tabe ve amene ve amel-i salihan. Furkan Suresi'nin 73. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor ki işte o gün tövbe ederler, amin olmuşlardır. Çünkü Allah-u Teala diyor ki ve ketebe kulubihim imane. Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesi o gün diyor kalplerine iman yazar. İşte o gün tövbe ettiğimiz gün Allah-u Teala kalbimize iman yazıyor. Ve o zaman
Nefs teskiyesine, yani nefsimizdeki afetlerin temizlenme ameliyesi başlamış oluyor. Bunun da tek silahı var, temizlemenin tek çaresi. Ela bi zikrullahi tatmeyni kulüp. Ancak kalpler Allah'ı zikretmekle tatmine ulaşır dedi Allah-u Teala'nın. Zikir en büyük silah. Ne yazık ki bugün unutulmuş İslam tatbikatında Allah-u Teala'nın buyurduğu en üstün ibadet. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde "Uhdlu uhi ileyke min el-kitab ve kimme salat innen salate tanhi anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahu ekber." Sana diyor vahyettiğimiz kitaptan oku, namaz kıl, namazın kötülüklerden fuhşiyattan koru ama ve le zikrullahu ekber. Allah'ın zikri en üstündür diyor sevgili seyirciler. Ki bu zikirdir ki ancak bizim kalbimizdeki bu temizlenme ameliyesini gerçekleştirsin. Eğer zikir yapmadığımız takdirde Allah Teala buyuruyor ki Zuhruf suresi 36. ayet-i kerimesinde kim Allah'ın zikrinden yüz çevirirse biz ona şeytanı musallat ederiz. Düşünün. Allah'sız geçen her anımızda o şeytan bizimle beraber. Allah Teala'yı zikretmediğimiz her anda. Ama o zikirden gerekli faydayı sağlayabilmemiz için Allah'a teslim olmayı dilememiz, ölmeden ruhumuzu ulaştırmayı istememiz gerekli. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde Efemen şerallahi sadduhu lil-islame ve huve ala min nurin rabbihi. Ancak diyor o göğüsleri şer edilenler var ya, Rabbimin nuru sadece onların kalbine ulaşır diyor Allah Teala. Ne zaman göğsümüz şer ediliyordu, ne zaman Allah'a ulaşmayı deyip kalbimizdeki bütün engeller kaldırıp Allah Teala o zaman göğsümüzü teslimlere açıyordu, şerh ediyordu. İşte sadece onlara, Allah'a teslim olmayı dileyenlere Allah'ın rahmeti ulaşıyor. Ve o da zikirle geliyor. Allah Teala öyle buyuruyor. Allah'ın zikriyle ve Hak'tan inen rahmetle diyor. Hicr suresinin 16. ayet kelimesinde. Allah Teala'yı biz Allah Allah diye tekrar ettiğimiz zaman Allah katından Allah Teala rahmet, fazıl, salavat ve diye 3 grup nuru var. Her rahmet bir taşıyıcı olarak görev yapıyor. Fazıl ve salavatı taşıyor ve bunlar gelip kalbimizde temizlenme ameliyası yapıyor. O yüzden Allah'ın evliyası Peygamber Efendimiz zikir üzerinde bu kadar önemli durmuş. Ben uyurum diyor, gözlerim uyur ama kalbim uyumaz diyor Peygamber Efendimiz. Zikrin bakın bugün hadis kitaplarında yüzlerce bulacaksınız Peygamber Efendimiz'in zikre verdiği önemi. Kur'an-ı Kerim'i bak, açıp bakın en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Zikri faz kırıyor Allah-u Teala. Feskür ismi Rabbike, Rabbinin ismine zikret. Müzemmil suresinin 8. ayet kerimesinde. Allah Teala çok zikri farz kılmış. Yetmez. Daimi zikri farz kılmış. Nisa suresinin 103. ayet kerimesinde. Feskurunallaha kıyamen kuden ve ala cunubihim. Yatarken, otururken, ayaktayken Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Her anda. İşte mürşidimize ulaşıp önünde diz çöküp tövbe ettiğimiz zaman bunlara başlıyoruz. Zikir yapıyoruz. Nefsimizi temizlemeliyiz. Ve artık 7 kademede nefsimizi emmare, levvame, mülhime, mutmaine, radiye, maddiye, teskiye kademelerinde nefsimizi teskiye edip de ruhumuzu Allah-u Teala'ya teskiye zamanı ettikten sonra ulaştırdığımız zaman 3. safhayı tamamlıyoruz. Ondan sonra nefs, fizik vücudumuz Allah-u Teala'ya teslim ediyoruz. Daha sonra nefsimizi Allah-u Teala'ya teslim ediyoruz. Sonra muhlislerden oluyoruz. İrşada ulaşıyoruz. Daha sonra Allah-u Teala bizi salah makamına geçiriyor ve orada en sonunda salah makamının 5. kademesinde irademizi Allah-u Teala'ya teslim ediyoruz. 7 safha. Bütün bugün İncil'de, Tevrat'ta, Allah-u Teala'nın gönderdiği bütün kitaplarda var sevgili seyirciler. Şeytanın oyunlarıyla bunlar ortadan kaldırılmış. Allah-u Teala en son Kur'an-ı Kerim'imizi göndermiş ve bunu biz gönderdik, muhafız biziz diyor. Değiştiremez. Bir kelimesine bile oynayamaz ama tatbikatını değiştirmiş. En önemli ibadet olan zikri ortadan kaldırılmış. En önemli Kur'an'ın temel farzı olan Allah'a ölmeden önce teslim olma, ruhumuzu ölmeden önce ulaştırma dileğini ortadan kaldırmış. Bunlar olmayınca nefs teskiyesi olmuyor. Bunlar olmayınca yeryüzünde mutlu olmamız mümkün değil sevgili seyirciler. Ve bunlar olmayınca insanların devamlı birbirleriyle cedelleşmesi, mücadelesi, devamlı savaşlar var. Müslüman birbirini öldürüyor, diğer dinlerden olanlar birbirlerini öldürüyor ve Allah Teala kesinlikle herkese öğüt vererek hiçbir şekilde zor kullanmadan la ikrahe fiddini diyor. Dinde zorlama yoktur diyor. Birçok ayet kerimede diyor ki Allah Teala mesela Nahl suresinin 125. ayet kerimesinde Rabbinin yoluna yani sırat-ı müstakim Allah Teala ulaştıran yola hikmetle ve güzel öğütle davet et. İşte Allah Teala'nın daveti yine güzel sözle Allah'a ulaşmayı kişilere en güzel şekilde tebliğ ederek, Allah-u Teala'nın güzelliklerini anlatarak, onlarla en güzel şekilde mücadele et. En güzel şekilde diyor.
Muhakkak ki senin Rabbin muhakkak ki senin Rabbin onun yolundan, yani sırat-ı müstakimden sapanları ve hidayet erenleri bilir. İşte Allah-u Teala kendisine ulaşmayı dileyenleri hidayete erdiriyor ve onun yolundan sapanlar, insanlarla mücadele edenler, insanları Allah-u Teala'nın yolundan saptırmaya çalışanlar, Allah-u Teala en güzel şekilde öğüt vererek hiçbir şekilde kırmadan mücadele etmemizi, daha doğrusu anlatmamızı istiyor. Ondan sonra mesela İsra Suresi'nin 53. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki ve kullarıma de ki en güzel sözü söylesinler, en güzeli söylesinler. Muhakkak ki şeytan onların aralarını bozar, fesat çıkarır. Muhakkak ki o insana apaçık düşmandır. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a secde emrini verdiği zaman şeytan, yani iblis, hariç bütün cinler ve melekler secde ettiler. O ben ateşten yaratıldım, onu topraktan yaratın, daha hayırlıyım deyip etmedi. Allah-u Teala sonsuza dek cehenneme cezalandırır şeytanı ve izin istedi Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala sen müşahede verilmişlerdensin dedi ve şeytan o günden beri insanın en büyük düşmanı, apaçık bir düşmandır diyor. Allah-u Teala'dan izni aldı. Beni azdırmana yemin ederim ki onların sırat-ı müstakimden üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim ve çoğunu sana şu kadar bulmayacaksın diyor. Ve Allah-u Teala veriyor. Şeytan vaadini yerine getirdi. Sebe Suresi 20. ayet kendisine. Şeytan ne yazık ki vaadini yerine getirecek sevgili seyirci. İnsanların büyük bir bölümünü kendisiyle beraber götürecek. Ama Allah-u Teala'nın bizi Kur'an-ı Kerim'de bu reçeteyi verdiği zaman biz bunları uygulamazsak, Allah-u Teala'nın davetine, teslim davetine icabet etmezsek, o zaman nasıl olur da mutlu olabiliriz? Çünkü garanti etmiş. Bunları uygularsanız bu dünyada ben size ahiret hayatını yaşatacağım. Ve şeytanın tek dokunamayacak grupta muhlisler, yani ihlas sahibi kulları pardon. Yani katıksız, kalplerindeki bütün negatiflikler, bütün afetler temizlenmiş. Şeytana tamamen kapıları kapanmış. Çünkü bir fücur kapısı var, bir de rahmet kapısı var. Fücur kapısından şeytan hep karanlıklarını dolduruyor. İşte bu bahsettiğimiz afetlerle insanları mutsuz ediyor. Ama Allah-u Teala'nın o muhlis kulları, ihlas sahibi kulları tamamıyla şeytana olan fucur kapıları

Evliyanın bir her eş, mürşidin bir mürşidi olmuş. Mürşidi olmayan mürşidi şeytandır dedikleri gibi evliyaların eğer bizi bir koruyucu yoksa Araf suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala öyle bir şeytan ve taifesi sizi görmediğiniz yerlerden görür. Eğer daimi zikre ulaşmış kalbi tamamen nurlarla dolu bir koruyucumuz yoksa şeytanın oyunlarını bize anlatan, şeytanın bizi nasıl kandırdığını, şeytanın bizim iç sezimizi taklit ederek bizi nasıl aldattığını anlatan bir koruyucumuz yoksa şeytanla baş etmemiz mümkün değil sevgili seyirciler. Çünkü iç sesimizi taklit edip bizi her zaman kandırabilir. İşte sen ilk önce kendini düşünmelisin, boş ver onları, işte bazen yalan söyleyebilirsin. Bunlar hep şeytanın iç sesimizi taklit ederek yaptığı oyunlar. Bize bunları anlatabilecek, şeytana karşı uyarabilecek, Allah'a nasıl kul olmamızı gösterecek, bizim nefsimizi tezkiye etmemize yardım edecek, nasıl olunacağını gösteren Allah'ın evliyaları hep aramızda. Allah-u Teala vebtegu ileyhil vesilete, bana ulaştıracak vesile arayın diyor. Femen eslama fe ulâhe teherrab reşada. Kim teslim olmak isterse mürşidini arar. Gerçekten teslim olmak istiyorsak onları aramalıyız. Ve bu güzellikleri yaşarken ve bu güzellikleri tebliğ ederken Allah Teala'nın buyurduğu gibi en güzel sözle söylesinler diyor Allah Teala. Sen zorlayıcı değilsin diyor Peygamber Efendimiz. Mesela Allah Teala buyuruyor ki Rabbin ve şayet Rabbin dileseydi, senin Rabbin dileseydi yeryüzünde olan kimsenin hepsi elbette topluca iman ederlerdi. Yoksa sen insanlara müminler oluncaya kadar zorlayacak mısın? Yunus suresinin 99. ayet kelimesi. Daha sonra Gâşiye suresinin 20. ayet kelimesi. Artık sen öğüt ver. Sen yalnızca bir öğüt vericisin. Gâşiye suresinin 22. ayet kelimesi yine Allah Teala. Onlara zor ve baskı kullanacak değilsin diyor Allah Teala. Sadece öğüt vereceksin. İnsanlara bu güzellikleri en iyi şekilde münakaşa etmeden, cidalsiz, cebelleşmeden, en iyi şekilde demokratik bir ortamda fikirlerimizi birbirimize aktarıp anlatarak hiç kimseyi zorlamadan ve diğer dindekileri de Allah Teala'nın bu ayetlerde gördüğümüz gibi aynı şekilde onların kitaplarına inandığımızı, peygamberine inandığını ve onlara teslimleri anlatarak bu güzellikleri hep beraber yaşayıp bütün insanlığı mutluluğa götürmemiz bir gün sevgili seyirciler. Allah Teala bu nurunu tamamlayacak. O müşrikler, o kafirler istemezse de Allah Teala dininin diğer dinlere üstün olduğunu göstermek üzere Resulünü bu görevle gönderdi sevgili seyirciler. Ve bu kesinlikle ispatlanacak ve görülecek. Allah Teala'nın nuru yeryüzüne hakim olacak sevgili seyirciler. Biz de mutlu olmak istiyorsak, bu güzellikleri yaşamak istiyorsak Allah Teala'nın bir evliyası, ermiş bir evliyası, ruhunu Allah'a teslim etmeyi dileyen bir evliyası olarak bu dileği kalbimizde diyerek işe başlayıp bu güzellikleri yaşamamız mümkün. Ve bu güzellikleri insanlara anlatmamız cidalsiz mücadele etmeden Allah Teala'nın buyurduğu gibi öğüt vererek, onları davet ederek, güzel sözlerle söyleyerek insanları hatta diğer din mensuplarını da bu güzellikleri anlatarak bu dünyada ahiret saadetini yaşayıp şeytanın etkisinden kurtulmamız mümkün sevgili seyirciler. Allah Teala bunu herkese açmış. Herkes en üst düzeyde mutlu olabilecek şekilde yaratılmış. Sormamız lazım diyelim sevgili seyirciler kendimize niçin mutsuzum? Niçin mutsuzum? Allah Teala beni mutlu olmak için yaratmış. Kur'an-ı Kerim'de bütün her şeyin reçetesini koymuş, davetlisini koymuş ve garantisini koymuş. Ben niye mutsuzum? Demek ki suçu kendimizde aramamız sevgili seyirciler, lazım sevgili seyirciler. Biziz davete icabet etmeyen. Nefsimizden dolayı mutsuzuz sevgili. Kimseyi suçlu bulmayalım mutsuzluğumuz için. Mutsuzluğumuzun sebebi biziz, mutluluğumuzun da sebebi biziz. Eğer o seviyede Allah-u Teala'nın dediklerini yetip o seviyede bir insan olursak, içimizde ruhumuzla nefsimiz arasında bir mücadele olmayacak, bir çekişme olmayacak. Dolayısıyla bir iç huzursuzluk yaşamayacağız. Diğer insanlara karşı hep sevgi besleyeceğiz. Kin, nefret, kıskançlık, bencillik yerine hep onlara yardım edeceğiz. Onlarla da hiçbir problemimiz olmayacak. Onlardan biz onlara iyilikle davranırsak onlardan bize iyilik gelir. Diyelim ki iyilik yapmamıza rağmen kötülük geliyor. Yine bileceğiz ki bu Allah-u Teala'nın müsaade ettiği bir olay. Biz içimizde o kişiye karşı bir nefret olmadığı için ona karşı bir şey duyamayacağız. Çünkü daha önceden nefret duyduğumuz için ve kişi bizden güçlüyse ondan intikam alamazsak içimizde bir stres oluşup bizi mutsuz ediyor. Ama içimizde bir kıskanç, bir nefret afeti olmadığı için ondan intikam alamadığımızdan dolayı içimizde bir stresin oluşması söz konusu değil. Allah ile olan ilişkilerimizde de kalbimizdeki o afetler temizlendiği için sadece Allah-u Teala'nın verdiği o ibadetler bize bir zevk

olacak. Allah-u Teala olan ilişkilerimizi en üst boyutta ibadetlerimizi yerine getirir. Çünkü bizim için bir zevk meselesi olacak. Zevk vesilesi olacak sevgili seyirciler. Dolayısıyla Allah-u Teala her şeyi o kadar güzel dizayn etmiş ki o zaman pencereyi açıp ben mutluyum diye bağırmamız gelecek içimizden sevgili seyirciler. Buna herkes ulaşabilecek kapasitede yaratılmış Allah-u Teala tarafından. Şeytan hep aklınıza sokacak, boş ver canım sen de öyle şey mi olur hadi diye bakın girip sokacak aklınıza söyleyecek size bunu. Dinlemeyin onu sevgili seyirciler. O şeytanın negatif telkinlerini dinlemeyip Allah-u Teala ya Rabbim ben sana teslim olmayı istiyorum. O güzelliklerini, o cennet saadetini bu dünyada yaşamayı istiyorum deyip o kalbinize o isteği koyduktan sonra baksın göreceksiniz nasıl kapılar ardı ardına açılacak. Ve bir gün inşallah Allah-u Teala'nın bütün o evliyası gibi bu dünyada da en üst düzeyde cennet saadetini yaşayacaksınız. Herkes açık sevgili seyirciler. İnşallah Allah-u Teala'dan dua ederek hepinizin en üst düzeyde bu dünyada da mutluluklara, saadete, sulh ve sükuna ulaşıp inşallah ahirette de en üst düzeyde cennetlere ulaşıp en iyi şekilde iki cihanda da mutlu olmanız için dua ederek inşallah bugünkü sohbetimizi burada bitiriyoruz. Bir dahaki sefere sizlerle Kur'an'ın nurundan programında bir arada olmak için inşallah Allah-u Teala'ya dua ederek huzurlarınızdan ayrılıyorum. İyi günler sevgili seyirciler.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a Rabbil Alemin Ar-Rahman. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühüm. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Sohbet etmek için sevgiyi, dostlukları tazelemek için, kalp kalbi olmanın, beraberliğinin verdiği mutluluğu yaşamak için. Sevgili kardeşlerim, bizler sevgi etrafında birleşenleriz. Yeni ufukları sevgi üzerine kuracak olanlarız. Allah'ın dünya üzerindeki en çok sevdikleriyiz. Öyleyse Allah'a çok hamd edelim, çok şükredelim. Bu sevgi bağından devamlı çiçekler derlemek imkanını Allah-u Teala bize verdi. Başkaları, onlar yanlış yapabilirler. Onlar birbirine kin duyabilirler, nefret duyabilirler. Bize de kin duyabilirler, nefret duyabilirler, öfkelenebilirler. Ama biz onlara öfkelenemeyiz sevgili kardeşlerim. Biz onlara kin duyamayız. Biz onlara karşı nefret hissi besleyemeyiz. Buna Allah-u Teala bizim yapımızı müsait kılmıyor. Kimseden nefret etmiyoruz. Kimseye karşı kin duymuyoruz. İnsanlar bize çok fenalık etmişlerdir. Ama bu bizim ölçülerimize göre değil. Aslında bize her fenalık yapan bize büyük bir iyilik etmiştir. Bize derecat kazandırmıştır. Öbür taraftan onların yaptığı kötülükler, yanlışlıklar, bize karşı olan davranışlar bizi küçültmez. Allah'ın indinde daha büyütür yerimizi. Ama biz onlara aynı şekilde cevap vermeyiz. Hiçbir zaman Allah-u Teala bize kin müessesesini geliştirecek olan bir kalp yapısı vermedi. Hep sevdik, sevmeyi öğrendik. En az sevdiğimizden en çok sevdiğimize kadar sadece sevdiklerimiz var. Sevgili kardeşlerim, şunu çok iyi bilmeliyiz. Yanlışlık yapan kişi Allah'a hesap vermek mecburiyetindedir. Yanlışlık yapan kişi derecat kaybedecektir. Yani başka bir ifadeyle onun hesabı Allah ile hatayı işlediği an kapanmıştır. O kişi A istikametinde bir hata işlemiştir. Karşılığında B kadar derecat kaybetmiştir. Kaybettiği derecelerle yaptığı fiil eşdeğerdir. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfır. Hatırlayacaksınız. Sümbül Efendi'nin yerine bırakacağı kişiyi seçmesi konusundaki talebelerine verdiği emri, hepiniz diyor çıkın, bütün mahkemeleri, karakolları, ne kadar kötülüğün hesabı görülen yer varsa, ne kadar kötülük varsa bütün onların bulunduğu yerlere gidin ve sonuçları bana gelin, ulaştırın. Talebeler bütün İstanbul'a dağılmışlar. De her köşesinde suç aramışlar ve bulmuşlar da. Döndüklerinde
Sümbül Efendi diyor ki, hadi anlatın bakalım neler gördünüz, intibalarınız nedir? Anlatıyorlar. Her tarafta haksızlıklar, zulüm, insanların birbirine yaptığı düşmanca davranışlar ve de bundan hüzün duyarak anlatıyorlar. Herkes anlatmış, bir kişi hiç sesini çıkarmıyor. Ona soruyor Sümbül Efendi, yavrum diyor, sen hep sustun. Sen o mahkemelere gitmedin mi? O karakollara gitmedin mi? O meyhanelere gitmedin mi? Görmedin mi neler olup bittiğini? İnsanların birbirine nasıl davrandığını? Gördüm diyor. Gördüm diyorsun ama yavrum diyor, hiçbir şey söylemedin. Söylemedim diyor, çünkü diyor, her şey merkezindeydi. Sümbül Efendi diyor ki, ne demek istiyorsun diyor. Açıkla da kardeşlerin de duysun diyor. İşte ahiler o zaman dinliyorlar kardeşlerinden. Her şey merkezindeydi diyor. Çünkü onlar suçu işledikleri anda kiramen katibin melekleri o suçun cezasını onlara yazıyorlardı. Onlar suçu işledikleri halde kendilerine karşı suç işlenen insanların da amel defterine zayıf rakamlar kaydediliyordu. Kötülüğü yapanlar derecat kaybediyor. Aynı miktardaki derecatı iyilik yapanlar kazanıyordu. Gördüm ki diyor her şey merkezindeydi. Kötülük vücuda geldiği anda Allah Teala derhal hesabı kapatıyor, sıfırlıyor. Fiile karşı derece. Sevgili kardeşlerim, Sümbül Efendi bu testi yaparken ortaya koyduğu şey postudur. Yani kendisi çok yaşlanmış, rahmetli olduğu zaman posta talebelerinden hangisi oturacak, hangisi şeyhinin görevini devralabilecek olgunlukta? Bu tespiti yapmak üzere göndermiş talebelerini. Ve sonra Sümbül Efendi'nin yerini bu zat alıyor. Merkez Efendi. Her şey merkezinde dediği için. Şimdi Erzurum'da İbrahim Hakkı Hazretleri'nin söylediklerine bakalım. Hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Görelim Mevla neyler. Neylerse güzel eyler. Hakkın, Allah'ın şerleri hayır eylemesi. Şer, derecat kaybettiren olaylar. Hayır, derecat kazandıran olaylar. Öyleyse şer, bize yapılan kötülükler. Hayır, kazandığımız dereceler. Bize bir kötülük yapıldığı anda bu bir şer olaydır. Bizim üzerimize tecelli etmiştir. Bize acı veren bir olayı yaşıyoruz. Ama arkasından, hemen arkasından bize o kötülüğü yapan kişi derecat kaybediyor. Biz de onun kaybettiği kadar derecatı kazanıyoruz. Hesaplar kapanıyor sevgili kardeşlerim. Kötülüğe karşı derecat kaybı, bu kötülüğün yapıldığı kişiye de derecat geliri. Bu kişinin derecat kazanması. Yani kendisine karşı işlenen bir şerrin mükafatı olarak derecat kazanmak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman hep bu güzellikleri görüyoruz. Allah her şeye kadirdir. Bütün çirkinlikleri yok eder, güzelliğe çevirir. Burada üç grup insan oluşabilir.
Bu üç grup insanın nasıl bir dizayn içinde olduğunu hep bir kısa anlatılır. Bu muhtevayı ifade etmek üzere. Bir genç tasavvufa girmek istemiş. Tabiyetini gerçekleştirmiş. Mürşidi demiş ki yavrum demiş şimdi merdivenden aşağı in. Soldaki odaya gir. Soldaki odada şu anda Kur'an okumakta olan birisini göreceksin. Ensesine bir tokat at ve bekle. Delikanlı gereğini yapmış merdivenlerden inmiş. Soldaki odaya girmiş. Gerçekten kitap okumakta olan birisi var. Orada Kur'an-ı Kerim okuyan birisi var. Çok da güzel okuyormuş. Ama bizimki tokatı patlatmış adamın ensesine. Şeyhim demiş bana emretti ben yaparım. O adam da yerinden kalkmış. O da bunun ensesine bir tane tokat patlatmış. Ondan sonra dönmüş. Kur'an-ı Kerim'ini okumaya devam etmiş. Bizimki beklemiş acaba şimdi ben ne yapayım? Ben ona bir tokat attım, o da bana tokat attı. Haklı adam tokatı atacak. Sonra demiş ki gideyim anlatayım durumu. Yukarı çıkmış. Efendim demiş attım tokatı. Sonra ne oldu yavrum demiş. O da demiş bana bir tokat attı. Güzel demiş. Böyle olması gerekiyordu. Şimdi demiş merdivenin tam karşısındaki odaya gireceksin demiş. Orada da birisini bulacaksın. Onun da ensesine bir tane tokat atacaksın demiş. Delikanlı yeniden bir tokat yiyeceği düşüncesiyle mürşidim emretti demiş. Ben yeniden bir tokat değil iki tokat yesem gene atacağım bu tokatı bu kişiye. Girmiş. Gene Kur'an-ı Kerim okumakta olan bu ikinci zatında ensesine bir tane tokat aşk etmiş. Kıpkırmızı olmuş adamın ense. O okumakta olan zat geriye doğru dönüp bakmış. Görmüş bizimkini. Sonra yukarıya bakmış. Gülümsemiş. Sonra da okumaya devam. Şimdi bizimki bekliyor tokat gelecek diye. Ama tokat gelmemiş. Beklemiş beklemiş tokat gelmemiş. Gelmeyince sessiz sedasız dönmüş geri anlatmış efendisine. Efendimiz demiş bu zaten ben bir tokat attım ama o demiş bana beni gördü. Bana baktı gördü tokadı benim attığımdan da emin. Ama demiş o kalkıp bana tokat atmadı. Tamam demiş yavrum. Bu ikinci odada her zaman bu olur. Şimdi demiş bir üçüncü odaya gideceksin. Bu sefer merdivenden inince sağ tarafında olan odaya gireceksin. Evvela soldakine girdin. Sonra merdivenin karşısındakine girdin. Şimdi de sağ taraftakine gireceksin. Tamam demiş delikanlı. Gitmiş. Yeni bir sürprizle karşılaşması mukadder. Ama çekilmeden gitmiş. Orada da Kur'an-ı Kerim okumakta olan daha yaşlı beyaz sakallı birisine ona da bir tokat patlatmış. Aynı şiddette bir tokatı. Sonra da geriye çekilmiş. Ama bu seferki kişi kalkmış yerinden. Üstelik de ona doğru birkaç adım atmış. Bizimki de birkaç adım geriye çekilmiş tokat geliyor diye. O zat demiş ki evladım demiş. Enseme demiş bir tane tokat attın. Hay demiş Allah senden razı olsun. Bu tokatı attığın için demiş. Allah senden razı olsun. Ama demiş beni borçlu hale getirdin yavrum sen demiş. Enseme tokat attığın zaman mutlaka elin acımıştır. Öyleyse ben ensemle senin elini acıtan birisiyim. Evvela beni bağışlamanı istiyorum. Ensem elini acıttığı için. Ama demiş burada bitmedi.
Sen demiş bugün buraya geldin, bana bu tokatı attın ya demiş. Bir dost kazandın evladım demiş. Ne zaman bir problemin olursa bana gel. Ben senin problemini çözmen için sana mutlaka yardımcı olacağım. Efendimiz demiş beni bu iş için burada görevli kıldı. Sen demiş artık bir Allah dostunu dost edindin. Ne zaman bir problemin olursa mutlaka bana geleceksin. Beraber çözüm arayacağız. Ben mutlaka devreye gireceğim. Çocuk yukarı çıkmış. Genç ve Efendi Hazretlerine anlatmış durumu. Demiş ki böyle böyle oldu ama demiş bu seferki demiş bana demiş çok garip davrandı. Hem demiş benden o özür diledi ben ona tokat attığım halde. Hem de demiş bana dedi ki sen artık bir dost kazandın. Hangi problemin olursa olsun bana gel. Beraberce çözüm arayacağız. Biz mutlaka inşallah çözümü buluruz. Mürşidi ona demiş ki bak demiş evladım. Birinci kişi kısasa karşı birinci kişi kısas uyguladı. Senin yaptığın fiile o da fiille karşılık verdi. Sen ona tokat attın, derecat kaybettin. Oysa sen ona tokat attığın zaman senin kaybettiğin dereceyi kazanmıştı. Ama o henüz nefsine hakim olmayan bir evladımızdı. Daha aramıza katılalı çok olmadı. Yeni katıldı aramıza. O da kalktı senin ensene bir tokat patlattı. Çünkü canı yanmıştı ve senden intikam almak istedi. Sen tokat attığın zaman sen ona tokat attın, derecat kaybettin. O senin attığın tokata muhatap olduğu için, canı yanan olduğu için o da derecat kazandı. Ama sana tekrar dönüp o da tokat attığı için o kazandığı derecat kadar derecatı kaybetti sana tokat atmakla. Öyleyse derecat açısından o derecat kaybetti. Buna karşılık tokat attı. Senin attığın tokata karşılık da derecat kazandı. Öyleyse kazandığı derecatla kaybettiği derecat birbirine eşit. Fiiller de eşit. Bir tokat yedi, bir tokat attı. İşte kısasın hükmü budur. Bir tokat atılır, karşılığında bir tokat yenir, fiiller eşittir. Tokat yiyen kişi derecat kazanır, tokat atan kişi derecat kaybeder. Başlangıçta tokatı yiyen derecat kazandı. Sonradan da tokatı yiyen ikinci kişi o derecatı kaybetti. Kişilere göre anlatalım. İçeri giren delikanlı tokat atıyor, derecat kaybediyor. İkinci kişi tokat atıyor, o da derecat kaybediyor. Ama birinci kişi tokat attığı zaman kitabı okuyan tokat yediği cihette derecat kazanıyor. Bu kişi karşı tarafa içeri giren delikanlıya tokat attığı zaman o zaman da içeri giren derecat kazanıyor. O kaybediyor. Öyleyse dereceler açısından bakıyoruz. İki tarafta derecat kazanmış. Ama iki tarafta aynı miktarda derecatı kaybetmiş. Tokat açısından bakıyoruz. Birisi bir tokat yemiş, öteki de bir tokat yemiş. Aksiyon açısından bakıyoruz. Fiil açısından bakıyoruz. Birisi bir tokat atmış, öteki de bir tokat atmış. Bütün standartlar eşit. İki taraf birbirine tokat atmış.
derecat kazanmışlar ve kaybetmişler. Kaybedilen derecatla kazanılan derecat birbirine eşit. İki taraf da tokat atmış ve tokat yemiş. Her şey merkezinde. İkinci odaya gidiyoruz. İkinci odadaki kişi oturuyor. Tokatı yiyor ama hiç aldırmadan okumasına devam ediyor. Bizim delikanlı tokatı atmış ama bu sebeple derecat kaybetmiş. Diğer taraf o tokata sabırla tahammül etmiş. Kazandığı derecatı muhafaza etmiş. Karşılık vermediği, o da diğer tarafa tokat atmadığı için derecat kaybı yok. Taraflardan birinin fiili var, tokat atmak. Bu karşı tarafa bir zarar verdiği için bu fiilin karşılığı derecat kaybetmektir. Derecat kaybetmiş. Tokadı yiyen tarafa bakıyoruz. O sükunetle oturur okurken bir tokat yiyor. Buna karşılık derecat kazanıyor. Kalkıp cevap vermediği için kazandığı derecatla kalıyor. Fiillere bakıyoruz. Bir tokat atma olayı var. Karşılığında derecat kaybetme olayı var. Diğer tarafa bakıyoruz. Bir tokat yeme olayı, karşılığında da derecat kazanma olayı. Burada karşılaşan hususlar fiille kaybedilen veya kazanılan dereceler. Bir taraf derecat kaybederken ikinci taraf derecat kazanıyor. Öyleyse fiillerle kazanılan ve kaybedilen dereceler arasında eşitlik sağlanmış. Birincisinde fiillerle fiiller de eşitti. Kazanılan ve kaybedilen dereceler açısından da eşitlik vardı. Burada fiile karşılık kazanılan ve kaybedilen derece var sadece. Bir fiil, birisi bir tokat atıyor, derecat kaybediyor, fiile karşı derecat kaybı. İkincisi bir tokat yiyor, o derecat kazanıyor. Dereceler açısından bakarsak biri kazanmış, biri kaybetmiş. Eşitlik yok. Çünkü bir taraf suçlu. Tokat açısından bakarsak bir taraf suçlu, tokat atan taraf, tokat yememiş o. Diğer taraf suçsuz, bu sebeple derecat kazanıyor. Tokat atan kişi, derecatı kaybeden kişi. Attığı tokada mukabil derecat kaybediyor. Amel defterinde sadece kaybedilen derece var. Tokatı yeğenin amel defterinde kazanılan derece var sadece. Öyleyse burada kısas uygulanmamış, fiile mukabele edilmemiş, derecat kazanılmış. Allah gene hesabı görmüş, eşitliği sağlamış. Neye karşılık neyle? Fiile karşılık derecat kazandırarak, fiile karşılık derecat kaybettirerek. Burada fiille derecat sistemi karşılaştırılıyor. Birincisinde hem fiiller karşılıklı eşit, hem de dereceler karşılıklı eşitti. İki taraf da birbirine tokat atmıştı. İki taraf da birbirinden tokat yemişti. İki taraf da hem derecat kazanmıştı hem derecat kaybetmişti. Burada taraflardan biri tokat atıyor, derecat kaybediyor, karşı taraf derecat kazanıyor. Fiilin sonucu bir tarafa derecat kazandırıyor, öbür tarafa derecat kaybettiriyor. Ve amel defterlerine baktığımız zaman tokatı atan derecat kaybetmiş, tokatı yiyen derecat kazanmış. Dereceler arasında eşitlik yok. Biri kazanıyor, biri kaybediyor. Aksiyon itibariyle, fiil itibariyle bakıyoruz. Taraflardan birisi tokatı atmış, birisi tokatı yemiş. Resmen bir saldırı var. Başkasına zarar veren bir fiil işlenmiş. Bu sebeple taraflardan biri derecat kaybediyor, birisi kazanıyor. Üçüncüye gelince, üçüncü kişi
Delikanlı içeri girip de tokat attığı zaman o ona tokat atmıyor. Bizim delikanlı tokat attığı için derecat kaybetti. Diğeri de tokadı yedi, derecat kazandı. Orada birinciye göre olay bitti. Ama ikinci için bir başka kapı var. Dostluk elini uzattı. İşte bu kişi hayırlarda yarışanlardandır.

Bir başka ifadeyle kötülüğe iyilikle mukabele edendir. Sevgili kardeşlerim, kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Allah-u Teala'nın bir dizaynıdır. Herkes bunu başaramaz. Kötülüğe iyilikle mukabele eden kişi, nefsinin kalbindeki afetleri tamamen daimi zikre ulaşarak yok eden kişidir. Ona göre düşman yoktur. Sadece dostlar vardır. Kendisine kötülük eden de dosttur. Çünkü ona derecat kazandıran bir vasıtadır. Bir gazodacı. Kendisine iyilik eden de dosttur. O dostluğunu davranış biçimleriyle gösteriyor. Bu üçüncü kişinin farklılığı ne? Farklılığı kötülüğe iyilikle mukabele etmek yetkisinin sahibi. Allah Teala onu o seviyeye ulaştırmış. Daimi zikre ulaştıktan sonra nefsinin kalbindeki afetler yok olmuş. Sonra iradesini de Allah Teala'ya teslim etmiş. Ve bu noktadan itibaren tesbihe geçmiş. Artık kendi iradesi daimi zikri gerçekleştirmiyor. Zikir değil yaptığı şey. Artık tesbih. Külli irade onun standartlarında bunu gerçekleştiriyor. Öyleyse görüyoruz ki Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri çok güzel söylemiş. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler, hak şerleri hayır eyler, görelim nasıl eyler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Yüce Rabbimiz bir sohbette bizleri birlikte kıldı. Allah-u Teala'nın indinde bir güzelliği beraberce yaşadığımız için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, ona sonsuz hamd ve şükrederek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha söyleyerek aramızda hep sevgi yaşayacak sevgili kardeşlerim. Sadece seveceğiz. Nefret etmeyeceğiz. Düşman olmayacağız. Kin tutmayacağız. Öyle değil mi? Hepinizden bir gün öyle olmanızı bekliyoruz. Zikrinizi arttırmaya çalışın. Biliyorsunuz ki zikir en büyük ibadettir. Hepinizi orada zirvede görmek istiyoruz. Daimi zikrin sahipleri olarak. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Konumuz tahkik. Tahkik incelemek ama derinlemesine incelemek manasına gidiyor. Bu öğrenimin temelini teşkil eder, tahkik etmek. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, biz bir şeyler söylüyoruz. Bu söylediklerimiz bugün ilahiyat fakültelerinde okunan din kültürüne hiç uymuyor. Bu kültür, bizim anlattığımız standartlar, bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öğrettiği kültür. Kur'an hakikatleri, Kur'an'daki İslam, unutulmuş olan İslam. Ne demek istiyoruz? Önce Hazreti İsa zamanında Kur'an'daki İslam yaşandı. Yanlış anlamadınız. Hazreti İsa zamanında Kur'an'daki İslam yaşandı. Çünkü İslam 7 safa 4 teslimden oluşur. Bu 7 safa Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. 3. basamak, mürşide ulaşıp tabi olmak, 14. basamak, 2. ruhu Allah'a teslim etmek, 22. basamak, bu 1. teslim. Sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 2. teslim, 25. basamak, 4. safa, 5. safhada nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz, 3. teslim, 22. basamakta ruhumuzu, 25. basamakta fizik vücudumuzu, 26. basamakta nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. 27. basamağın 4. kademesinde, yani 27. basamakta irademizi de Allah'a teslim ediyoruz. Ve teslimler tamamlanıyor. Böylece 7 safa ve 4 tane teslim oluşuyor. İşte Tevrat'a baktığımız zaman bu 7 tane teslimin, 7 tane safanın ve 4 tane teslimin hepsinin orada da farz olduğunu görüyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsinin bu 7 safanın 7'sini de yaşadıklarını da net olarak görüyoruz. Yaklaşalım bugüne. Bir süre sonra Hazreti İsa'yı görüyoruz. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar. İndirilen kitap İncil. İncil'de de 7 safa ve 4 teslimin var olduğunu görüyoruz. Yetmez. Hazreti İsa'ya ve ona tabi olanlara farz kılındığını görüyoruz.

Sonra 14 asır evvele ulaşıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ona indirilen Kur'an, Kur'an'da da 7 Safa ve 4 teslimin farz kılındığını görüyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Aynı Kur'an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin 7 Safayı tamamlayıp 4 teslimi de gerçekleştirdiklerini kesin bir şekilde ortaya koyuyor. Sevgili kardeşlerim, işte tahkikten muradımız bu. Din adına bir öğreti söz konusu bizim ülkemizde. Tamamen bu 7 Safa ve 4 teslimin dışındaki bir din öğretimi. 7 Safa'da, 4 teslimde, bugünün din öğretisinde, üniversitelerimizde öğretilen din öğretisinde mevcut değil. Sonuç, bizim üniversitelerimizde, ne El-Ezher'de, ne Arap ülkelerindeki üniversitelerde öğretilen din kültürü hiç kimseyi 7 Safa ve 4 teslimin hiçbir noktasına ulaştıramaz. Daha açık bir ifade kullanalım, cehennemden kurtaramaz. Peki, Hristiyanları kurtarabilir mi öğrendikleri ilim? Kurtaramaz. Yahudileri kurtarır mı Musevileri? Onların öğrendikleri ilim onları da kurtaramaz. Neden? Tevrat'taki sırasıyla konuşuyoruz, iniş sırasına göre. İncil'deki ve Kur'an-ı Kerim'deki insanları kurtuluşa ulaştıracak olan 7 Safa, 4 teslim, 3 kitapta da farz olmasına rağmen, 3 peygamber ve onlara bağlı olanlar tarafından yaşandığı, bütünüyle yaşandığı, hem 3 kitapta o peygamberlere ait bilgilerden, hem de Kur'an'da 3 peygambere ait olan bilgilerden kesin bir şekilde anlatılıyor. Ne demek istiyoruz? Kur'an'da 3 peygambere ait bilgilerden. Kur'an, Hz. Musa'ya 7 Safa ve 4 teslimin emredildiğini, Kur'an, Hz. Musa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 teslimi yaşadığını ispat ediyor Kur'an ayetleri. Yeter mi? Yetmez. Gene Kur'an ayetleri, Hz. İsa ve ona tabi olanlara 7 Safa 4 teslimin farz kılındığını, gene Kur'an, Hz. İsa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 teslimi yaşadıklarını ispat ediyor. Kur'an. Devam edelim. Gene Kur'an, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 teslimi gerçekleştirdiklerini ve bu 7 Safa ve 4 teslimin onlara da farz kılındığını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, son derece ciddi bir konudan bahsediyoruz. Bu söylediklerimiz bizim ülkemizdeki din öğretisinde bilinmeyen hususlar. Allah'a en çok şunun için hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Allah bize Kur'an'ı öğretti. Yani 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem
Efendimizin, Peygamber Efendimizin indirdiği, Peygamber Efendimizin yaşadığı, sahabesiyle beraber yaşadığı, Kur'an'da farz olan ve onların yaşadıklarını bize ispat eden bir müessese görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ona ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Arapçayı bizim kadar az bilen birisine Kur'an'ı öğretti. Kur'an'daki yedi safa, dört teslimi öğretti. Hidayeti öğretti. İşte bunların her birisi bir kurtuluş işaretidir. Kur'an incelendiği zaman yedi kat cennetin mevcudiyeti görülür. Yedi kat cehennemin mevcudiyeti görünür. Kur'an'daki sistemler yedili bir dizayn içinde yerleştirilmiştir. Dünyanın katmanlarına baktığımız zaman iç katmanlar yedi katmandır. Atmosferin katmanlarına baktığımız zaman yine yedi katmanla karşı karşıyayız. Öyleyse Kur'an-ı Kerim yedi safa, yedi safadan oluşur. Bu yedi safanın içinde dört tane teslim vardır ama safalar yedi tanedir. Teslimler neden yedi tane değil? Çünkü yedi tane varlığımız yok. Ruhumuz var ve içimiz var. Yani fizik vücudumuz, nefsimiz var ve irademiz var. Başkası yok ki teslim edelim Allah-u Teala'ya. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Son derece ciddi hususlardan bahsediyoruz. Özellikle din adamlarımız için, İslam alemi için son derece ciddi bahisler bunlar. Olmazsa olmaz. Öğrenilmezse kimse kurtulamaz. Nereden kurtulamaz? Cehennemden kurtulamaz. Biz bu dünyada yaşayan insanları cehennemden kurtaracak olan kişiyiz. Bu ilim bugün, bu zaman parçasında başka birisine değil, bize verildi. Görev bizim üzerimizde. İnsanları hidayete erdirecek olan bizim öğretimizdir. O Kur'an'dır. Kur'an'ın insanlar tarafından unutturulması, şeytanın insanları buna vasıta kılmasıyla mümkün olmuştur. 14 asır evvel Kur'an yaşantısına baktığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabenin yedi safhanın yedisini de yaşadığını görüyoruz. Şimdi gelin beraberce tahkik edelim. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Farz. İşte bir ayet verelim sadece uzatmamak için konuyu. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Menivine ileyhi ve ettekuhu ve kumus salat ve la tekune minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Ne diyor Allah Teala? Allah'a yönel diyor. Allah'a ulaşmayı dile diyor. Üzerimize farz mı? Farz olduğu kesin. Allah Teala buyuruyor ve enibü ila rabbikum ve eslemu lehu min kabl en yetiyekumul azabe. Üzerinize ölüm gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Peki bütün sahabe
Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Evet, hepsi. Hepsi dilemiş. Allah Teala açık bir şekilde bunu anlatıyor. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor Zümer 17'de vellezîne iştenebu tagûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşra febeşir ibadî. Onlar diyor sahabe için, onlar sahabe tağuta kul iken Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler, münip oldular ve böylece şeytanın kulu olmaktan kurtuldular, tağutun kulu olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Ne diyor? Tağutun kulu olmaktan kurtulup Allah'ın kulu olmuş sahabe. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler, Allah'a yöneldiler. Ve tağutun kulu olmaktan kurtuldular. Kullarımı müjdele ediyor Allah-u Teala. Allah'a kul olduklarını, kullarımı kelimesini kullanmasından anlıyoruz. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bütün sahabe dilemişler. Mürşide tabiyet farz mı? Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi. Farz olduğunu söylüyor. Ey amene olanlar takva sahibi olun diyor. Ya eyyühellezine amenü ittekullâhe vebtegû ileyhil vesîlete. Ve ey takva sahibi ol, ey amel olanlar Allah'a karşı takva sahibi olun. Ya yani zaten amel olan kişi takva sahibi ama bir defa daha takva sahibi olun diyor bu ikinci takva ve sizi Allah'a ulaştırabilecek efsafta kim varsa ona onu Allah'tan isteyin diyor. Sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala üzerimize farz kılmış. Niçin isteniyor? Tabiyet için. İsteyin ve ona tabi olun. Peki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar mı? İşte ayet-i kerime açık olarak geliyor. Fetih suresi 10. ayet-i kerime orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Hepsi tabi olmuşlar. Üçüncü safa ruhu Allah'a ulaştırmak suretiyle ruhun Allah'a teslimi bir başka ifadeyle hidayete ermek. Ruhun hidayeti. Farz mı? Farz. Allah Teala ve enibü ilâ rabbikum ve eslimu lehu diyor. Ona dön, Allah'a yönel ve ona teslim ol. Bu birinci teslim, ruhun teslimi. Ruhunu kim Allah'a teslim ederse o hidayete ermiştir. Hidayet nedir? İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İşte ruhunu Allah'a ulaştıran kişi hidayete ermiştir. Ruhu Allah'a ulaştırmak üzerimize farz mı? Defaatle. Allah Teala bu konuda ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını, hayattayken ulaştırılmasını üzerimize farz kılmış. Rabbine dönmek gerekmiyor, yetmiyor, ona teslim ol diyor. Ve enübü ilâ rabbüküm ve

kadar kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o hidayete ermiştir. İnnel hüda, hüda Allah muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse acaba bütün sahabe hidayete ermiş mi? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Onlar sözün en güzeline tabi olurlar ve onlar hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe hidayete ermiş. Hidayete ermek, gördük ki ruhu Allah'a ulaştırmak. Bütün sahabe ruhunu Allah'a ulaştırmak farz olduğunu da gördük. Öyleyse üçüncü safhada da hem Kur'an'da farz hepsi hem de bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Fizik vücudun teslimi. Üzerimize farz. Allah Teala diyor ki Yasin 60-61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum adumun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Adem oğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı diyor Allah Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor. Bütün fizik vücutlardan Adem oğulları Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen fizik vücutlarımız. Bütün fizik vücutlardan Allah Teala ahd almış Allah'ın kulu olacaklarına yani Allah'a teslim olacaklarına dair. Peki bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar mı? Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Evet, hepsi teslim etmişler. Allah Teala açıkça Ali İmran Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Habibim ve ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Bütün sahabenin veçlerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini Allah'ın emri üzerine başka insanlara, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müşriklere ve İslam dairesinin dışında kalanlara açıkça bildirmesini istiyor. Kitap sahiplerine bildirmesini istiyor Allah Teala. Ne yapmışlar? Fizik vücutlarını ve içlerini Allah'a teslim etmişler. Ümmilere ve kitap sahiplerine bunu söyle diyor Allah Teala. Bu fizik vücudun tesliminden sonra nefsin Allah'a teslimi geliyor. Nefsini Allah'a teslim etmek daimi zikirle mümkün olan bir şey. Daimi zikir sahipleri Allah'a nefslerini teslim edenler. Kim bunlar? Adları Ulul Elbab. Li Ulul Elbab Yeskürullâhe kıyamen kuğuden ve alâ cunubihim. Ulul Elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. İşte onlar ulul elbab olanlar. Daimi zikrin sahipleri. Kim daimi zikrin sahibi olursa o nefsini Allah'a teslim etmiştir. Nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Birinci özellik. Evvela kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaşması birinci özellik. Bu sebeple nefsin afetleri tamamen yok olmuştur. İkinci özellik, kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır kişinin. Üçüncü ve dördüncü özellikler. Bu kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her an her konuyu tezekkür edebilir. Bu kişi ehli hayır olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Bu kişi ehli hüküm olmuştur. Hükmettiği zaman hakim olarak veya hakem olarak mutlaka Allah'tan sorarak yapacaktır. Günü sağlayacaktır. Öyleyse bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar mı? Daimi zikrin sahibi olmuşlar mı? Evet. Daimi zikrin sahiplerine Allah Teala Ulul Elbab diyor. Ve Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar sözü dinlerler, en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayet erdiler ve Ulul Elbab oldular diyor Allah Teala. Hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmiş.

Peki bundan sonraki kademe muhlisler. Muhlis olmak farz mı? Allah Teala Beyine 5'te ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine münefa ediyor. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş muhlis kullar olmakla emrolundular diyor. Muhlisler olmakla emrolundular diyor. Peki hepsi muhlis olmuş mu? Alem Bakara suresinin 100 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabeye şöyle diyor. Onlara deyin ki Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz ona muhlis olan kullarız. Nahnu lehu muhlesin. Bütün sahabe muhlis olmayı da başarmışlar. Ne kaldı geriye? İradenin teslimi Allah Teala tarafından irşat makamına tayin. Üzerimize farz mı? Herkesin üzerine farz. Allah Teala iradenin teslimini herkesin üzerine farz kılmış. Diyor ki siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim külliyle teslim olun. Sonra ölün. Ve böyle bir teslimin neticesi irşat makamına tayin edilmektir. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine bu Nisa 103'te bahsediliyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bütün sahabenin irşat makamının görevini gerçekleştirdiğini görüyoruz. Allah Teala diyor ki o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse ister ensar olsun, ister muhacirin hepsine tabi olunduğu kesin. Tabi olmuşlarsa irşat makamının sahipleri hepsi iradelerinde Allah'a teslim etmişler. İşte tahkik etmemiz lazım gelen bu 7 Safa ve 4 Teslim. Ne yaptık? Kur'an'dan tahkik ettik. 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ve ona tabi olan bütün sahabesi ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişler. Bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı denemişler, mürşitlerine tabi olmuşlar, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, fizik vücutlarını teslim etmişler, nefslerini teslim etmişler, irşad olmuşlar, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. 7 Safa 4 Teslimi gerçekleştirmişler, irşat makamının sahibi olmuşlar. Şimdi din adamları eğer din dersleri veriyorlarsa ve söyledikleri şey sadece İslam'ın 5 şartıyla hudutluysa, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve bu söylediklerimizin hiçbirinden haberdar değillerse, sevgili din adamlarımız, bu sizin omuzlarınızda ağır bir vebali oluşturur. Bunları öğrenmek zorundasınız. İç dünyanızda nasıl bir düşüncenin sahibi olursanız olun. Ama bunları öğrenmek ve öğrencilerinize öğretmek
zorundasınız. Bu bir mükellefiyettir. Hepiniz din öğretimi yaptırdığınız o öğrencilerinizden sorumlusunuz. Çünkü onlar da okullarından mezun oldukları zaman başkalarına şu anda öğrenmekte oldukları hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacak olan bir ilmi öğretiyor. Öyleyse hepiniz din adamı olarak kimler varsa Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan başlayarak bütün üniversitelerdeki profesörleri, doçentleri, ve asistanları, ilahiyat fakültelerinde okuyan, liselerde okuyan bütün öğrencileri, onlara ders öğreten herkesi kaplayan bir ağır sorumluluk. Sevgili din adamlarımız, siz bu hakikatleri öğrenip de onlara öğretinceye kadar, en azından açıklayıncaya kadar alan hakikatlerini öğrenip de onları açıklayıncaya kadar kim bilir kaç bin tane insan ölecek. Ecelleri gelerek ölecekler. Ama hepsi cehenneme gidecek. Siz bu kültürü onlara öğretmediğiniz için o zaman tahkik etmek mecburiyetinde değil misiniz? Bu kadar vebalin altından nasıl kalkacaksınız sevgili kardeşlerim? Hepimiz kardeşiz. Hiç kimseye hiçbir şey zorla yaptırılmaz. Ama sorumluluklarınızı müdrik olamazsanız, olamazsanız, bu ağır vebali omuzlarınızda yüklemiş olacaksınız. Sözlerimizi düşünün ve tahkik edin. Tahkik üzerinize düşen şu andaki dünyanın şu anındaki en önemli vazifedir. Bir şey daha, belki seneler sonra sizler de aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Bize söylemişti ama biz onu gerçekleştirmedik. Bizim kardeşlerimiz hep vaktiyle onlara daha sonraki günlerde neler olacağını Allah bize söyledikçe ilettik. Her biri birer birer gerçekleşti. Sakın bizi yanlış anlamayın. Bir övünme payı çıkarmak için söylemiyoruz. Hiçbirisi bize ait değil. Hepsi Allah'ın bize bildirisi. Söyle dediklerini söyleriz. Söyleme dediklerini kimseye söylemeyiz. Ama sır olanların dışındakileri Allah Teala söylettiği zaman onları söyledik kardeşlerimize. 30 senedir. Ve Allah Teala'nın her söylediği şey birer birer söylediği zaman gerçekleşti. Biliyor musunuz ki yakın bir gelecekte herkes bizim kimliğimizi öğrenecek. Biliyor musunuz ki bu dünyadaki savaşları biz durduracağız. Bu dünyayı yaşanabilecek bir sulh ve sükun devresine ulaştıracak olan kişi biziz. Bunu övünmek için söylemiyoruz, umurumuzda bile değil. Biz bir piyonuz, bir kuklayız, bir telefonuz. Allah'ın bize söylettiklerini size söyleyen bir hoparlör, bir telefon. Biz bir hiçiz. Ama o Allah. Sevgili din adamları, siz onun bizim ağzımızdan size de ulaştırdığı gerçekleri hem incelemiyorsunuz hem de o zavallı insanlar bizim söylediklerimizle sizin söyledikleriniz arasında bu kadar büyük farklılıklar oluşunca gelip gene size soruyorlar.
böyle böyle söylüyor, ne diyorsunuz diye. Siz de çoğunuz diyorsunuz ki hayır öyle değil. Bu böyledir. Ama onlara Kur'an-ı Kerim'den hiçbir delil veremiyorsunuz. Verdiğiniz delil olarak kabul ettiğiniz şeyler hep insanların yazdığı kitaplar. Ve onlar da Kur'an'a ters düşüyor, farkında değil misiniz? Peki bunca insanın vebalini nasıl ödeyeceksiniz Allah'a? Hiç düşündünüz mü sevgili din adamları? O zaman biz size bir sual sormaz mıyız? Neden tahkik etmiyorsunuz? Düşünemiyor musunuz? Biz bir yalancı olsak sizi tahkike davet eder miyiz? Yalanları söylemeye devam ederiz. Kendimize menfaat sağlamak için bunu yapmış olsaydık, bir ton yalan söyleyen bir insan olurduk. Ama 30 senedir size bütün söylediklerimiz Kur'an ayeti. Anlamıyor musunuz? Şu anda bulunduğunuz noktada şu andaki davranış biçimlerinizin dizisi yalnız sizi cehenneme götürse siz sorumlusunuz. Tamam. Kendinizden sorumlusunuz. Ama öyle değil sevgili din adamlarımız. Size adamlar gelip de bizim anlattıklarımızın doğru olup olmadığını sordukları zaman büyük çoğunluğunuz hala farkında değilsiniz hakikatlerin ve onlara söylediklerimizin yanlış olduğunu ifade ediyorsunuz. Bu sizi vebal altına sokmaz mı? O zaman tahkik edin demekte haksız mıyız? Biz size bizim söylediklerimize inanın demiyoruz ki. Kaldı ki bizim söylediğimiz bir şey de yok. Biz size sadece Kur'an ayetlerini söylüyoruz. Söylediğimiz her şeyi Kur'an ayetleriyle ispat ediyoruz. Siz onları incelemek gereği bile duymadan onun söyledikleri yanlıştır, o bir sahtekardır. Diyorsunuz diyemeyeceğim. Çünkü son zamanlarda artık bizim hakkımızda bu tabir sizler tarafından da kullanılmıyor. Doğruya doğru yaklaştığınızı görüyoruz. Öyleyse şu anda omuzlarınızda dünyadaki en ağır vebal var. Başka ülkelerdeki insanlar hakikatleri bilmiyorlar. Onlara söyleyen o kavimdeki resullerin sözlerine değer vermiyorlar. Sevgili kardeşlerim, sevgili din adamları şu anda dünyanın bütün ülkelerinde onların dilleriyle onlara Allah'ın hakikatlerini anlatan resuller var. Bütün devirlerde bu resuller hep olmakta devam edecektir. Ama dikkat edin omuzlarınızdaki bu ağır sorumluluğu omuzlarınızdan atmak için bizim söylediklerimizi tahkik etmek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatifiniz yok. Yoksa omuzlarınızda çok ağır bir vebal sizi gerçekten çok korkunç sonuçlara ulaştıracaktır. Belki sözlerimizi tahkik etmeden aranızdan ölenler olacak. Ne yazık ki cehennemden kurtulamaz o kardeşlerimiz. Sorumlulukları çok açık ve kesin. Bu insanlar hakikatleri öğrenmek istiyorlar, hakları değil mi? Ama siz tahkik etmeden onlara söylediklerimizin doğru olmadığını ifade ettiğiniz zaman onlar sizin söylediklerinize inanıyorlar. Ve bu yüzden gidecekleri yer cehennem, anlamıyor musunuz? Siz onların cehenneme gitmesine sebebiyet vereceğiniz için iki kat ceza ile cezalanacaksınız. Öyle değil mi? Kur'an öyle söylemiyor mu? Omuzlarınıza vebal alıyorsunuz. Öyleyse bir defa daha tahkik diyoruz. Mutlaka tahkik söylediklerimizi, bütün söylediklerimizi Kur'an'dan söylüyoruz. Ve Kur'an'ı tahkik ettiğiniz zaman
Onların hepsinin söylediklerimizin doğru olduğunu göreceksiniz. O zaman şaşırmayacak mısınız? Biz sizin ölçülerinize göre konuşmuyoruz. Allah'ın bize öğrettiği şey her neyse onu anlatıyoruz size. O her neyse dediğimiz şey ise sadece Kur'an ayetlerinden ibarettir. Unutmayın 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sadece Kur'an'la öğretimini sürdürdü. Sadece Kur'an'ı öğretti. Biz bir peygamber değiliz. Ve size 14 asır sonra sadece Allah'ın bize öğrettiği, sizin bilmediğiniz Kur'an ayetlerinden bahsediyoruz. Sizin ve insanların kurtuluşunuz için 7 Safa ve 4 Teslim'i anlatıyoruz. Ve siz bunları hala tahkik etmemeye devam ediyorsunuz. Omuzlarınızda ağır bir sorumluluk yüklendiğinizin farkında değil misiniz? Bunları söylemek bizim için üzücü, acı ama dost acı söyler. Biz sizin hiç karşınızda olmadık. Ömrümüz boyunca da olmayacağız. Ama siz bizim yanımızda yer alacağınız güne kadar, sözlerimizi inceleyinceye kadar Allah'ın karşısında sorumlu mevkidesiniz. Hepinizden bir tek ricamız var. Söylediklerimizi tahkik edin. Sizin bilmediğiniz Kur'an hakikatleri olduğunu göreceksiniz. Aslında bilmediğiniz demek de yanlış olur. Çünkü Kur'an'a baktığınız zaman o ayetleri görmüş olduğunuzu hatırlayacaksınız. Ama buradaki tahkikten muradımız onların bir nizam içerisinde 7 Safa 4 Teslim'i dizayn edeceği bir bütünlüğe sizleri ulaştırmak. O zaman bütün söylediklerimizin Kur'an ayetleri oldukları size ayan olduktan sonra hala o insanlara söyleyebilir misiniz? Hayır, onun söyledikleri yalandır, yanlıştır diye. Biliyoruz ki bizim öğrendiğimiz yanlışmış demek size çok ağır gelecektir. Onu söylemeyin. Buna gerek yok. Sadece bizim öğrettiklerimizin Kur'an ayetleri olduğunu ve sadece Kur'an'ı öğrettiğimizi bu sebeple sözlerimizin doğru olduğunu söylemeniz size ne kaybettirir ki? O kadar insanın vebalinden kurtulmuş olmayacak mısınız böyle yapmakla? Bunlar sizi küçültücü şeyler değil. Bunlar sizi yüceltici hususlar. Onca insanın cehennemden kurtulmasına medar olacaksınız. Öyleyse kalp huzuru içinde bu hedefleri yürümek istemiyor musunuz hala sevgili din adamlarımız? Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Tahkik edin lütfen. Tahkik edin. Ve de tahkik edin ve kendinize zulmetmekten artık vazgeçin. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sevgili izleyenler, dinleyenler sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Siz de sevin. Allah için sevin. Öyleyse hepimizin başka insanların mutluluğu için bir vesile olduğumuzu hiçbir zaman unutmayın. Etrafınızdaki her insana ulaştırabileceğiniz mutluluk. Size aynen geri döndürülür. Allah başkalarına verdiğiniz mutluluk kadar sizin kalbinize ferahlık verir. Ruhunuz veya başınız üzerindeki devrim imamının ruhu da size huzur verir. Öyleyse neden dünyadaki en mutlu insanlar başkaları için yaşayanlardır? Çünkü etraflarındaki herkes onlar için bir hedeftir. O insanları hangi şartlar içinde olursa olsun mutlu etmek onların temel görevidir. O zaman ufkunuz Allah'a kadar açılır. O zaman başkaları için yaşamaya başlayan bir insan olursunuz. Kendinizle meşgul olacak zaman bulamazsınız. Onun için en büyük mutluluğu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, şimdi bu pencereden bakıldığı zaman görünen tablo bir mutluluk tablosu. Allah bize kendimizi mutlu etmeyi değil, başkalarını mutlu etmeyi öğretti. Allah Teala bize başkaları için yaşamayı öğretti. Her biriniz bizim için sizin şartlarınızda mutlaka sizi mutlu etmemiz lazım gelen hedeflersiniz. Hepiniz layıksınız. Hangi insan nasıl bir dizayn içinde neyle mutlu olur? İşte o kişiyi o huzura, sevince, o saadete, o mutluluğa ulaştırmak Allah-u Teala'nın Resullerinin temel görevidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize görev verdi. Bütün insanları mutluluğa ulaştırmak. Kademe kademe çevremizdeki insanlar, daha geniş kitle ülkemiz, daha geniş kitle dünya, daha genişi evren. Sevgili kardeşlerim, şartlar ne olursa olsun bir hedefin peşinde olmalısınız. Herkes mutluluğa ihtiyaç duyar, mutlu olmayı, mutlu kılınmayı ister. Ama hep başkalarından beklerler. Her şeyin zıttıyla kaim olduğu Allah'ın genel kanunu onlar için bilinmeyen bir mefhumdur. Oysa ki ne verirseniz sadece Allah size onu iade eder,
Ama başkalarına mutluluk verirseniz iki katı iade olur. Mutluluk verirseniz aynı mutluluğu siz de yaşarsınız. Allah Teala derece sisteminde ne yapıyor? Bir kişi günah kazanırsa, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerse veya emrettiği bir şeyi yerine getirmezse zaman parçaları içerisinde o kişi derecat kaybeder. Ama eğer bir derecelik bir suç işlemişse, bir hatası varsa sadece bir derece kaybeder. Ama o kişi bir güzelliği vücuda getirdiği zaman, derecat kazandığı zaman kim olursa olsun bir derecelik bir herhangi bir şey kazandığı zaman, herhangi bir güzel davranışta bulunduğu zaman bir derece kazanacak olan bir davranış, o kişinin amel defterine mutlaka onun 10 katı yazılır. Burada bitmiyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dilerse 10 kat devam eder. Ama mürşidine ulaşır da tabiyetini gerçekleştirirse, tabiyet gerçekleştirildiği andan itibaren bu 10 kat 100 kata çıkar. Ruh birinci gök katına ulaşınca 100 kat devam eder. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkmıştır. Ama ikinci gök katına ulaştığı zaman bir derecelik sevabına 200 derece kazanır kişi. Levame kademesinde, emmare kademesinde bir dereceye 100 derece kazanır. Ruh birinci gök katına ulaşmıştır. Kişi nefsi emmarededir. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Çok ötelerde bir olaydır. Bu konunun başlangıç noktasıdır. Nefsinin emrinde olan bir insan, her tasavvufa giren insan, her Allah'ın Kur'an ile emrettiği şeyleri yapma kararı alan, ben de Allah'ın evliyası olacağım diyen kişi, ancak Kur'an'ı tatbik sahasına geçirmekle kendi hayatında evliya olabilir. O da Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemekle gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda silsileler var. İnsan ruhunun Allah'a doğru yaptığı seyri sülük, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşır. Ve isimler emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini bu kelimelerle ifade eder. Birinci gök katına ruhu ulaşan kişi nefsi emmarededir. Şerrin emredildiği bir nefs kademesi. Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bissu'in. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Sevgili kardeşlerim, şerri emreden bir nefs kademesi. Öyleyse bütün insanlar için daha üstü var mı? Elbette Allah'a ulaşmayı dileyen kişi nefse emaredir. Birinci gök katı bu olayı değiştirmez. Kişi nefse emarede olmaya devam eder. Ama ne zaman o kişinin kalbindeki nurlar, fazıllar, fazıl birikimi ikinci defa %7'ye ulaşırsa o kişi nefsi levvamede olur. Nefsini levmeden bir insan söz konusudur. Nefsini kınayan bir insan söz konusudur. Fela uksumu bin nefsi levvamet ediyor Allah Teala.
O levvame nefse, hayır öyle değil. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Sonra ruhun üçüncü gökyüzüne ulaştığı noktada üçüncü defa %7 nur birikimi olur nefsin kalbinde. Nefsi mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Allah'tan ilham alınan bir noktaya ulaşmıştır. Sonra daha üstü var mı? Elbette var. Daha üstte farklı bir olgu vardır. Üçüncü gök katı Allah'tan ilham almayı ifade eder. Ve elhamaha, fücuraha ve takvaha. O kişinin nefsinin kalbine ilham edilen bir şeyler var. O nefse fücuru ve takvası ilham edilir diyor Allah Teala. Kat eflaha men zekaha diye bitiyorum olay. Kim felaha ererse, kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Nefsin tezkiye edilmesi zekaha diye burada geçiyor. O kişinin nefsini tezkiye etmesi. Sonra nefsin emmare, levvame, mülkime mutmainne mülkime kademesinde kişi Allah-u Teala'dan ilham almaya başlıyor. Elhamaha, fücura ve takva. O kişiye takvası da ve civarında ilham olunur. Şems suresi 3. ayet-i kerime. 7. ayet-i kerime. Sonra bu kişi ruhunu 4. gök katına ulaştıracaktır. Nefsi mutmainne. Rad 28'de Allah Teala diyor ki: "Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu." Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Kalplerin mutmain olduğu nokta Allah'ın zikriyle o kişinin nefsinin kalbine yeterli boyutta nur taşınması noktasıdır. 4 defa %7 nur birikimi kişinin nefsinin kalbinde %28 fazıl birikimi bu mutmainne noktasını ifade eder kişi doyuma ulaşmıştır. Bir %7 daha nur birikimi nefsi radiye kişi Allah'tan razı olur. Bir %7 daha nur birikimi nefsi mardiye Allah tarafından razı olur. İşte mutmain olma, Allah'tan razı olma ve Allah'ın rızasını kazanma Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde ifade ediliyor. Ya eyyetühen nefsün mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyeh Fethuli fi ibadihi ve fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'ın rızasını kazan, Allah'tan razı ol. Ey ruh, irci'i ila Rabbike Rabbine geri dön.
eğik fizik vücut. Kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Üç vücuda birden hitap, üç kademe. Nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye. Kişinin doyuma ulaşması, Allah'tan razı olması, Allah'ın da ondan razı olması. Ötesi tezkiye kademesidir. Fatır Suresi 19. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için gerçekleştirmiş olur.

Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için gerçekleştirmiş olur ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. İse ruhun Allah'a ulaşmasıyla nefsin tezkiyesi arasında kesin bir paralellik söz konusu. Bu aynı zamanda konunun mutlulukla da alakasını ifade ediyor. Çünkü nefsini tezkiye eden bir kişi nefsinin kalbine %49'u fazıl, %2'si de rahmet olmak üzere yarıdan daha fazla nuru yerleştirmeyi başarmıştır. Zikir sayısı ...33.000 ile 41.000 arasında kişiye göre değişir. Ama ulaştığı yer mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırdığı yerdir. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. İçimizde bir zamanlar taşıdığımız ruhumuz, bizim ruhumuz değil de Allah'ın ruhuydu. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, وَنَفَاهَا ف۪يهِ مِنْ رُوْحِه۪ Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Birçok konularda çoğul kullanan Allah Teala biz diyen Allah Teala burada sadece bu ruhun sadece kendisine ait olduğunu söylüyor. Tekil kullanıyor. Ben üfürdüm diyor sondaki ye ifadesi. Ruhi benim ruhum demek. Bizim ruhumuz değil. Benim ruhum diyor Allah Teala. Ruhina deseydi bizim ruhumuz olacaktı. Ama böyle bir ifadeyi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hiç kullanmamıştır. Ruh sadece Allah'ın kendisine aittir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bize bir hiç sebebiyle bedavadan verdiği hiçbir gayretimizin karşılığı olmayan bir nimeti Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz küfürdesiniz, dalalettesiniz, şirktesiniz, hidayette değilsiniz, hüsrandasınız, amelleriniz boşa gider diyor.

aklat hani amelleri boşa giden insanlardan bahsediyor. Onların hüsranda olduğundan bahsediyor.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bütün insanlara herkesin ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırmasıdır. Bu bütün insanlığa Allah Teala'nın bir müjdesidir. Müjde hüviyetinde bir davetiyedir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala sadece bir tek dileğin sahibidir. Herkesin, bütün kullarının mutlu olmasını ister. Ama herkes mutlu olamaz çünkü Allah'a kul olamaz. Allah'a bir insanın kul olabilmesi ilk kulluk, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesiyle mümkün. Sevgili kardeşlerim, eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, mutluluğun meyvesini bile yaşayamaz. Oysa ki Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Mutlaka bütün insanlar saadeti öğrenmelidir. Mutluluk bütün insanlar içindir. Herkesin mutlu olması Allah'ın temel emridir. Serbest irade verilen insanlar, Allah'ın o insanların mutlu olması konusunda koyduğu kaydeler unutuluyor. Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak bütün insanlar için mümkündür. Herkes bunu başarabilir. Herkes en güzelini yaşayabilir. Bunun için bir dilek, herkesin Allah'a yakınlaşması için mutlak olarak o kişiyi başarılı kılar. Böyle bir dizaynda kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, onun cehennemden kurtulması için ve 7-8 aylık bir ömrü varsa birinci değil, ikinci değil, üçüncü kat cennete ulaşması için yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir hiç karşılığında hepinize üçüncü kat cenneti veriyor bir dilek. Sonra yeter mi? Hayır, yetmez. Size tasarruf ediyor. Üzerinizde hükmünü icra ediyor, kontrolü altına alıyor ve o devrede, yani ruhunuzun Allah'a ulaşmasına kadar geçen devrede, 7-8 aylık bir sürede, sizin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmekten zevk aldığınız bir hüviyete ulaştırıyor hepinizi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah sadece mutlu olmanızı ister.
mutlaka cennetine girmenizi ister ve bir dileğiniz Allah için yeterlidir. Bir dilek. Nefsinizin kalbindeki afetler erimeye yok olmaya başlar. Bir insanı mutlu eden şey ruhunun hasletlerine paralel olarak nefsinin kalbinde biriken fazıllardır. Bu fazıllar kişiyi fazilet sahibi yapar. İşte bir insanın Allah'ın yoluna girmesi, bu istikamette bir hedefe yürümesi Allah Teala'nın bir dizaynıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzeli ulaştığı bir ortamda yaşamak istemez misiniz? İstiyorsunuz ama mutsuzsunuz. Arkasında sadece bir tek sebep var. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemediniz. Dileseydiniz mutlaka her şey en güzele dönüşecekti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey sizin için, sizin mutluluğunuz için, sizin huzurunuz için, sizin Allah'ın güzelliklerini yaşamanız için. Allah-u Teala'nın hepiniz için hedef gösterdiği şey sizlerin mutluluğu yaşamasıdır. Allah-u Teala sizden başka bir şey istemiyor. Bir tek dileğiniz Allah-u Teala'nın sizi mürşidinize ulaştırması için yeterlidir. Bütün kazanacağınız şeyler Allah-u Teala tarafından size bir hiç karşılığı, sadece bu talebinizin karşılığı olarak mutlaka verilecektir. Mutluluğu yaşayacaksınız. İşte böyle bir saadet bütün açılardan sizi mutlu kılacak olan bir noktaya ulaştırır. Nefsinizin kalbindeki nurlar, Allah'ın size verdiği ibadetlerinizi severek, isteyerek, zevkle yerine getirme müessesesi sebebiyle Allah'a ulaşmayı dileyene Allah Teala bunu mutlaka karşılıksız olarak verir, kişiyi yaşatır. O kişi Allah Teala'nın dizaynı içerisinde Allah'a ulaşmayı diler evvela. Sonra Allah'ın mürşidine ulaştırır, tabi olur. Ruhu vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Nefsinin kalbindeki nurlar her %7 artışta bir gök katı yükselerek kişinin ruhu sonunda Allah'ın zatına ulaşır. Ruhun Allah'a ulaşması bütün insanlar için muhteşem bir olaydır. Bütün insanlar orada çok mutlu bir noktaya kadar ulaşırlar. Ruh Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Bu kişiye bir değil, iki fayda birden sağlar. Hem o kişi nefsini tezkiye etmiştir, nefsinin kalbindeki nurlar %50'den öteye geçmiştir. Hem de o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Şeytan %100 duruma hakimdi. Ama şimdi şeytanın hakimiyeti %50'nin altına düşmüştür. Bu kişi Allah'ın bir ermiş evliyası olmuştur. Allah onu Allah'ın bir ermiş evliyası yapmıştır. İşte
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir noktaya ulaştığınızda ne olur? Böyle bir noktaya ulaştığınız zaman bir süre mutluluğu yaşarsınız. Ama yolunuza devam edemezsiniz. Zikirlerinizde artma değil de azalma olursa, o zaman bu azalma sizi yavaş yavaş negatife sürükler ve sonunda kazandığınız her şeyi kaybedersiniz. İşte bunun için vuslata ulaştıktan sonra, ruhunuz Allah'a ulaştırdıktan sonra zikrinizi 33 bin zikir seviyesinde ulaştıysanız 33 bin zikrin aşağısına her gün düşmemek üzere dizayn etmelisiniz. Allah Teala'nın koruyucu kalkanı kalktığı için şeytan size devamlı tesir etmeye çalışacak ve zikrinizi azaltmanız için her şeyi yapacaktır. Savaş verirseniz zikrinizi arttırmadığınızı kabul edelim. Ama aşağı düşürmemeyi başarırsanız, bu da bir başarıdır. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51 seviyesinde hep devam eder. Ve üçüncü kat cennetin sahibi olarak ömür boyu yaşarsınız. Dördüncü kat cennetin sahibi olamazsınız ama kıyamet günü gideceğiniz yer mutlaka üçüncü kat cennet olur. Allah'a bir ömür boyu hamd edersiniz, şükredersiniz. Daha güzeli var mı? Elbette var. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman olan o 33 bin zikir veya 41 bin zikrin ötesine taşıyabilirsiniz her gün. 43 bin, 45 bin, 47 bin diye adım adım daha ötelere gidebilirsiniz. O zaman öyle bir gün gelecek ki fizik vücudunuzda Allah'a teslim edeceksiniz. Daim zikre yaklaştığınız bir devrede günde 18 saati geçen bir zikir temposu sizi mutlaka fizik vücut teslimine ulaştırır. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra kişi mutlaka daim zikre ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk nedir? Mutluluk bir kişinin iç dünyasındaki bir nesnedir. Kişinin iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki dengenin kurulması veya ruhu vücudunu mutlaka terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Terk ettikten sonra o kişinin nefsinin kalbinde nurların %50'den fazla

Allah'ın sizi sevmesi, sizin Allah'ı sevmeniz ve mutluluğu yaşayabilmeniz sizin gayretinize vabestedir. Sizin gayretinize dayalıdır. Ona istinad eder. Allah'ı seviyorsanız, Allah'ı çok zikredersiniz. Ne kadar çok zikrederseniz, nefsinizin kalbinde o kadar çok nur birikimi gerçekleşir. Bu afetlerin geri kalan kısmı işgal etmeleri söz konusu olduğu için muhtevasının çok büyük ölçüde azalması demektir. Afetler azalmışsa mutluluğunuz o kadar daha artmıştır. Sevgili kardeşlerim, hayatınız bu minvalde dizayn edilmiştir. Kanunlar önceden konmuştur. Herkes serbest iradesiyle hareket edecektir. Allah'a ne kadar dost olduğunu davranış biçimleriyle ispat edecektir. Ne kadar dost olursa o kadar güzellik yaşayacaktır. Öyleyse herkes için Allah'ın dizaynında bir müessese var. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah'ın güzelliklerini yaşamak, Allah Teala'nın zaten emridir. Ve herkese bunun için yardım etmek üzere Allah Teala her zaman hazırdır. İnsanlar Allah Teala'nın söylediklerini dikkate almadıkları için onun söyledikleri insanlar tarafından unutulduğu için şeytan insanlara Allah'ın hakikatlerini unutturduğu için insanlar mutsuz. Artık Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey İslam'da tamamen unutulmuş. Ondan evvel Hristiyanlıkta unutulmuş. Ondan evvel Musevilikte unutulmuş. Yahudilerin dininde unutulmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olmak bir büyük zevktir, huzurdur, mutluluktur. Bu saadeti yaşamak hepinizin hakkıdır. Her şeyi en güzel standartlarda devreye almalısınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileriz. Saadet hepinizin hakkıdır. Mutluluğu yaşamak hepiniz için olmalıdır. Ömrümüz boyunca hep sizin bu mutluluğa ulaşmanız için size yardımcı olmak üzere hep buradan sizlere sesleneceğiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki mutluluk, hakkınız olan mutluluk sizi de mutlu etsin. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirterek huzurlarınızdan burada ayrılıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim.

Selam can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

0: Meryem arkadaşlarını çok seviyordu. Bir gün anneannesinin anlattıklarını arkadaşlarıyla paylaştı.
1: Anneannem bana beni çok mutlu eden şeyler anlattı. Sana da anlatmamı ister misin?
2: Evet.
1: Bizi yaratan Allah'ın da bir okulu olduğunu biliyor muydu?
0: Sema çok şaşırarak.
2: Allah'ın bir okulu mu varmış? Nerede? Adı neymiş?
1: Oraya kılıç yaptırabilmemiz için Allah sadece bizim de kendisini çok sevmemizi istiyor. Allah kalbimizdeki bu sevgiyi görünce bizi okuluna kaydediyor. O zaman Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyormuşuz.
2: Ben anlayamadım. Biz Allah'a mı gideceğiz? Nasıl?
1: Evet, Allah'a gidebilecek olan bir vücudumuz var. Adı ruh.
2: Bizim başka vücutlarımız da mı varmış?
1: Evet, Allah bizi tam 3 tane yaratmış. Nefs vücudumuz, ruh vücudumuz ve bu gördüğümüz fizik vücudumuz.
2: Oo, ne dedin? 3 vücut mu? Hadi biri bu. Diğer ikisi nerede? Nerede saklanmışlar?
1: Gördüğümüz bu vücudumuz, nefsimizin ve ruhumuzun eviymiş. Hani rüyamızda gördüğümüz kendimiz var ya, işte o nefsimiz. Nefsimiz hep kötülük yapmayı düşünüyor. Ruhumuz her zaman iyilik yapmamızı istiyor. Ruhu Allah kendisinden bir hediye olarak insanlara vermiş.
2: Sonra?
1: Ruhumuzun dediklerini yaparsak çok iyi çocuklar oluyoruz. Herkes bizi seviyor, biz de mutlu ve neşeli oluyoruz. Eğer nefsimizi dinlersek o zaman da başkalarını üzen, kötülük yapan çocuklar oluyoruz. Okula gelirken adımlarımı Allah, Allah diye tempo tutarak atıyorum. İçim mutluluk ve huzurla doluyor. O zaman çocukların yanlış davranışlarına kızmıyorum.
2: Nasıl kızmıyorsun ki?
1: Çünkü Allah okulundaki öğrencilerinin kalbine iman isminde mıknatıs yerleştiriyor. İşte biz Allah dedikçe Allah kalbimize nur gönderiyor. Bu nur da imana yapışıyor.
2: Çok ilginç. Nurlar imana yapışınca ne oluyor? Yoksa kalp büyüyor mu?
1: Nurlar imana yapıştıkça kalpteki karanlıklar kalpten atılıyor.
2: Düşünsenize, imanın etrafında nurlar arttıkça çok parlayan bir kalbimiz olur. Ne güzel. Bu güzellikleri yaşamak için nasıl dua edeceğiz?
1: Allah'ım, beni sana ulaştıran okuluna kaydolmak istiyorum. Ve senin dostun olmak istiyorum. Bana mürşidimi göster. Ne olursun diyeceksin.
2: Peki Meryem, sen mürşidini gördün mü?
1: Evet, rüyamda geldi ve benim başıma okşadı.
2: Ben de Allah'ı istiyorum. Mürşidimi istiyorum. Hem de hemen, hemen.
0: Allah'a dost olmak, onun tarafından sevilmek neşelerini artırdı. Kalplerinin derinliklerinde kocaman Allah'a ulaşma isteği vardı.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugün konumuz imtihanlar. Birincisi, o Allah'ın insanları imtihan etmesinin hikmeti nedir? Allah-u Teala'nın insanları imtihan etmesinin hikmeti, her devirde insanların tabi olduğu evrensel değişmez kanunları onlara öğretmek ve onların bu kanunlar çerçevesinde mutlu huzurlu bir hayatı yaşamalarıdır. Nasıl çocuklarımız okula gidiyor, imtihanlara giriyorlarsa geçer not aldıkları zaman, mezun olur da onların uygun gördüğü bir işte maaşı temin edip alabiliyorsa, Allah'la ilişkilerimize de hem dünya mutluluğu hem ahiret mutluluğunun diplomasını alabilmek bu imtihanlara bağlıdır. Allah'ın insanlara ulaştırmak istediği yer Allah'a ulaşmalarını dilemeleridir. Onun için insanları senede bir veya iki kere olaylarla imtihan eder. Tövbe 126. İnsanların davranış biçimlerini inceler. Acaba davranış biçimleri Allah'ın ayetlerini inkar edici bir hüviyette mi? Allah'ın ayetlerini gizleyen bir hüviyette mi? Yoksa imtihanları faydalı bir unsur halinde mi tezekkür ediyor? Unutmayın ki Allah kimseye zulmetmez. Kimseyi üzmek istemez. Ama imtihan edilen kişi, kötü bir niyetin sahibi ise, kalbinde şer olan bir kişidir. Onlar imtihandan kaybedenlerdir. İşte Tövbe 126'da, onları senede bir iki kere imtihan ettiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Ama Bakara 156'da ise, imtihan olunduğu zaman, tövbe edip zikre başlayanlar da var. اَلَّذ۪ينِ اِذَا اَصَابَ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Kendilerine, onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman, biz muhakkak ki Allah içiniz, ona ulaşmak, teslim olmak için yaratıldık ve muhakkak ona döneceğiz, ulaşacağız derler. Efendimizin verdiği her zaman bir misal var. İki anne özürlü bir çocuğu doğurmuş. Birisi isyan ediyor, neden bu feşli çocuğu bana verdin? Öbürü, ya Rabbim bu feşli çocuğu bana verdin, bana bir emanet, bu emanete sen emrettiğim içinde bakabilir de görevimi yerine getirirsem bu beni seneye yakın kılacaktır. Öyleyse her olayda olayın cinsi ne olursa olsun Allah'ın muradı bizi kendisine yaklaştırmak, ahiret ve dünya saadetine ulaştırmaktır. Allah Teala'nın dizaynı budur inşallah. İkinci sual, her insanın imtihanı kendine özgü müdür? Elbette afet ve hasretlerin herkeste farklılığı, dağılımlar farklı olması sebebiyle farklı bir dizayn söz konusu. Bütün insanlar birbirinden farklı karakterlerle yaratılmıştır. Herkesin kendi yeteneklerine, kendi sahip olduğu müktesebata göre ayrı imtihanlara tabi tutulması asıldır. Herkesin neyi omuzlayabileceğini en iyi bilen Allah. Hiç kimseye onun taşıyamayacağı yük yüklemez. Allah yaşadığı olaylarla işaretlerini gönderir ki bundan gerekli dersi alıp hatalarımızı durduralım diye. Aynı şeyleri tekrar ediyorsa hatanızı düzeltmediniz. Nefsinizin talebini yenemediniz demektir. Bu durumda aynı tipte imtihanların devam edeceğini bilin. Ama onları zebretebildiğiniz zaman göreceksiniz ki artık o tarzdaki bir imtihanı yaşamazsınız. O halde Bakara 286'da Allah-u Teala kimseye kaldıramayacağı yükü yükletmediğini ifade buyuruyor. Bakara 286. La yukellifullah nefsen illa vus'aha la ma kesebe aleyha ma iktesebe. La kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla mükellef kılmaz. Sorumlu tutmaz. Eğer olay buysa o zaman herkesin kaldırabileceği bir muhtevada onlara imtihanlar yaşattırıyor ki onlar bunu gereğini yerine getirsinler ve Allah'a yakın dost olsunlar diye inşallah. Allah razı olsun. Üçüncü sual, imtihanlardan başarıyla geçmenin yolu nedir? İmtihanlardan Tövbe 126 imtihanda kalanları ifade ediyor. Ama Bakara 155 ve nebulakum bi şeyin minel havfi vel cu'i min nakhsin mali ve enfusi ve semerat ve beşerin mine sabirin. Onları korkuyla, maldan, canla, esmeyle, açlıkla imtihan ederiz, sabredenleri müjderle. Hepimizin mutluluğu Allah'ın imtihanlarında başarı kazanmamıza bağlıdır. Bu ise hiçbir zaman hiç zor bir şey değildir. Şeytanla aynı anda nefsimizin afetleriyle bir savaşa gireceğiz. Allah-u Teala kişinin sadece Allah'a ulaşmayı dilemesini değil, bu tezekkürden sonra tövbe etmesini de istiyor. İşte ne zaman Allah-u Teala'nın indinde onun düşünmenizi istediği tarzda düşünmeyi kendinize hedef itazi ederseniz o zaman Allah-u Teala'nın istediği istikamette yoldasınız, onun emrettiği bir hayatı yaşıyorsunuz. O zaman da hep kazanan bir insan olmak istiyorsanız o zaman daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaşan bir kişi şeytanın kapısını Allah-u Teala zikirle kilitlemiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zaten şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Daimi zikirde şeytan bizim için bir gazoz ağacı. Her seferinde bizi imtihana sokar ama her seferinde de mağlup olur. Daimi zikirdeki bir insan devamlı kazanan bir insandır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de insanları senede birkaç defa imtihan ettiğini söylüyor. Bu imtihanlardan da başarılı olarak çıkabilmemiz kalben Allah'a ulaşmayı dilememize bağlı. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Bakmak, görmek, hissetmek, vicdanın sesini dilemek.
3: Namaz kılmayı, hacca gitmeyi, oruç tutmayı onları düşünüyorum.
4: Allah'a giden bir yol dileği duası. İki tane uçak var. Biri Allah'a ulaşanları cennete götürür, diğeri de Allah'a ulaşmayanları cehenneme götürür.
1: Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Her şeyimiz. Allah'tan başka kimsemiz yok. Ona yalvarıyoruz.
2: Yaşantımız ulaşır. Allah, Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Biz diyor insana diyor kendi ruhumuzdan üfledik diyor. Ruhtan kasıt ölüyoruz, uyuyoruz, ruh bedenden çıkıyor. Uyanıyoruz, ruh bedene geri geliyor. Kimya olarak, fiziki olarak bunu anlamamız lazım. Zaten insan onu anladığı zaman Allah'ı anlar.
4: Ruhumuz ulaşır. Nefsimiz, fizik vücudumuz ulaşır.
1: Ölmeden önce sana teslim olmak istiyorum. Emanet verdiğin ruhumu sana ulaştırmak istiyorum tarzında manevi dualar yapar mısınız?
2: Dünya bir geçiş süresi. Burası bir kapı. Asıl diğer taraf önemli. O kapıdan geçmek için, rahat geçmek için bunu her zaman dile getiriyoruz. Getirmek zorundayız.
3: Bu da imtihan, bu duayı yapmak mecburuz.
1: Bu duayı birlikte yapmak ister misiniz? Ben tekrar edeyim, söyleyeyim, siz tekrar edin.
2: Edelim, buyurun hep beraber birlikte edelim. Ey Yüce Allah'ım, bana emanet olarak verdiğin ruhumu ölmeden önce sana ulaştırmak istiyorum.
3: Ne olur bu duamı kabul eyle.
2: Amin.
0: Misafirimiz uyuyoruz. Ruh bedeninden çıkıyor. Uyanıyoruz, ruh bedene geri dönüyor. Kimya olarak, fizik olarak bunu anlamamız lazım. Zaten insan onu anladığı zaman Allah'ı anlar. Ruh bedenden ayrılması konusunu anlamamız önemli midir? Uykuda bedenden ayrılan ruh değil tabii. Uykuda bedenden ayrılan nefsimizdir. Zümer suresinin 42. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu ifade ediyor. Allah fizik vücutları ölüm anında öldürür. Öyleyse ölenler fizik vücutlardır. Nefs de ölümü tadar. Onlar ki uykudadırlar, ölmemişlerdir. O zaman üzerine ölüm hükmedilecek olanı kişinin fizik vücudunu uyku halinde tutar. Diğerinin nefsi belirlenmiş ecel zamanına kadar rüyada dilediği yere gönderir. Yani kısacası ölenler nefs değil, nefsler ölümü tadar. Ölenler fizik vücuttur. Ruhun bedenden ayrılması konusunu anlamamız önemli midir? Evet. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 19 fiille 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Ruh iki şekilde Allah'a ulaşır. Ölümle ve hayattayken. Marifet hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen ruhun hidayeti ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Ve Allah Teala onu 12 kere üzerimize farz kılmıştır. Ama secde 11'de قُلْ يَتَوَفَكُمْ مَلِكُمْ مَوْتُ الَّذ۪ينَ مُكُولَ بِيكُمْ سُمَّا اِنَا تِرْجَعُونَ üzerinize vekil kılınan ölüm melekleri sizi mütevaffa kılacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması herkes için geçerli. Adem Aleyhisselam zürriyeti bay ve bayan herkesin ruhu ölümle Allah'a ulaşır. Ama marifet hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayanların gideceği yer cehennem. Allah-u Teala verdiği bütün emirlerde insanın kurtuluşunu esas almıştır. Bu muhteva içinde Allah'ın bizden talep ettiği şey şu dünya hayatını yaşarken ruhumuzun bizden ayrılarak seyir-i sülük adlı bir yolculukla sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşmasıdır. Normal şartlar altında ruh istediği zaman vücudumuzu terk edip istediği zaman vücudunuza geri dönebilir. Ama Allah'a kendi kendine geri dönemez. Ancak tabiatla beraber o kişinin ruhunu vücudu terk ederek Allah'a doğru giden kafileye katılabilir. Ruhun Allah'ın zatına hayattayken ulaşması ve Allah'ın zatına yok olması kişiyi ermiş evliya kılar. Bir hürafe var ki ruh vücudu Kur'an-ı Kerim'e aykırı doğru değil. Her fizik vücut ve nefs birlikte günah işlediğinde ruh vücuttan ayrılıyor. O zaman her günah işlediğimizde bizim ölmemiz gerekiyor. Bu söz konusu değil. Fizik vücut nefs birlikte günah işledikleri zaman ruh vücuttan ayrılıyor, başımızın önünde şahit oluyor ve nefsin işlediği günah miktarı kadar da ona azap ediyor. Secde suresinin 21. ayet-i kerimesinden bahsi geçen azap, işte vicdan azabı bu. Secde 21. Biz mutlaka büyük azaptan önce daha yakın olan azaptan onları elbette tattıracağız. Umulur ki böylece onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a dönerler. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala dünya hayatında yaşadığımız bu imtihanları geçebilmemiz için Allah'ı kalben diledikten sonra mürşidimizi bulup ona tabi olmamızı, zikre başlamamızı emrediyor. Mürşit konusunda siz ne düşünüyorsunuz?
3: Ya her gün gidiyorum da işte arada bir sohbeti de alıyorum. Ondan sonra sohbetliğe gidiyoruz.
2: Bir koyunun çobanı var, öğrencinin öğretmeni var. İllaki bir mürşidi kamil, illaki bir bağlı bulunduğu bir yer olması şart.
4: Allah'a ulaşmayı dilememizi ve hacet namazı kılmamızı düşünüyorum. Müşrimiz her şeyi öğreten, bize yol gösteren o. Yani onu dinlemek bizim bir görevimiz, öğretmenimiz gibi.
1: Müşritler nasıl insanlardır?
3: Çok insanlar zikir yapıyoruz. Zikirimiz çok iyi, Allah'a şükür.
1: Mürşitler her zaman diliminde yaşıyorlar mıdır sizce?
2: Dünyevi de var, uhrevi de var. İnsan önce kendini bilmeli. Topraktan yaratılmış, hepimiz bunu biliyoruz, idrak ediyoruz ama iş fiiliyata geldiği zaman vermiş olduğu bir sınav neticesinde dünyevi hayat var. Peki bizim burada gücümüz nereye kadar gidiyor? Gidemiyor. Ne yapmamız lazım? Kur'an'ın reçetesinden. Şimdi senin manevi hastalıkları da var insanın üzerinde. Bunlara da Kur'an'dan besleneceksin. Anlamadığın fıkhi ve felsefi manevi konuları da Mürşid-i Kamil'le bağlantılı olaraktan bunları gidereceksin.
1: Onu nasıl bulabiliriz?
4: Allah'a ulaşmayı dileyerek, hacet namazı kılarak.
0: Bir misafirimiz önce Kur'an'dan besleneceksin. Anlamadığın fıkhi, felsefi, manevi konularda Mürşid-i Kamil'e bağlantılı olarak gidereceksin. Mürşid-i Kamiller insanların her sorununa çözüm bulur mu? Mürşid-i Kamiller her sorunun çözümünü bilmez ama her problemin çözümünü bilen Allah'tır. Ve Enbiya Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُوحِي اِلَيْهِ فَسَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ مَا تَعْلَمُونَ. Allah da diyor ki eğer bilmediğinizi ehl-i zikre sorarsanız ehl-i zikir de benden sorar. Ya Rabbi niye ehl-i zikri koyuyoruz? Ehl-i zikri koymamızın arkasında ehl-i zikir Allah'la konuşabilme yetkisine sahip, vahiy alıyor. İşte Kehf suresinin 110. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala özellikle müşrik ve kafirler diyorlar ki peygamber de bizim gibi bir insan. Gerçekten de öyle. Mü'min suresinin 36. ayet-i kerimesinde yanılıyorsam eğer kendiniz gibi beşere itaat ederseniz cehenneme gidersiniz diyor. Lein ataatun beşeren mislekum innakum izan la hasirun. Eğer siz sizin gibi beşere itaat ederseniz muhakkak siz onu mutlaka hüsrana düşenlerden olursunuz. Tekabun suresinin 6. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? Onlara Resullerimiz zalike bi annem o kâne tâtiyem Resulün bil beyinati. Resulleri onlara beyinler gelmişlerdi. Kalu ebeşerin yehtunena. Bir beşer mi bizi hidayet edecek? Ve keferu ve tevlahu ve estağmallah. İnkar ettiler. Bir beşer mi bizi hidayet erdirecek? Diyorlar. Ama Kehf 110'da Allah-u Teala kul ene beşerim müslüküm. Evet. Resul diyor ki ben de sizin gibi beşerim. Ama benim sizden farklı tarafım yuha ileye. Allah bana vahiy diyor. İlâkum ilâhin vahid. İlâhin sekbilâtı. Men kâne yercu likâ rabbi. Eğer siz likâ Allah'ı isterseniz o zaman salih amel işlemeniz lazım. Salih amel zikirdir. Nefs tezkesini yapan yegane vasıta. Eğer Allah-u Teala bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İfadesi çok manidar bir ifadedir. Zikir ehli daimi zikrin sahipleridir. Allah ile devamlı irtibat halindedirler. Allah-u Teala'nın bütün söylediklerini işitir. Allah'la her an konuşmak yetkisinin sahibidirler. Peki zikir ehli kişinin bilmediği her şeyi bilir mi? Hayır, bilmez. Ne yapar? Allah'tan sorar. Allah ona hangi cevap verdiyse onu da bir ayna gibi karşısındakine ulaştırır. O bilmez ama Allah bilir. Her şeyi bilenden emir aldığı için adalet meselesini gerçek anlamda yerli yerine oturtur inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü kıymetli Cappar Hocam. Mübarek ve gülkokan ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz. İzninizle bir sualim olacak kıymetli hocam. Kıymetli hocam, Allah'ın insanları imtihan etmesiyle cezalandırması arasındaki fark nasıldır? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Selamun aleyküm ve berekatühü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Allah'ın insanları imtihan etmesiyle cezalandırması arasında fark nasıl anlaşılır? Hazreti Ali diyor ki, her olay Allah'a ulaşmayı dileyenler için bir imtihan. Dilemeyenler için bir azaptır. Gerçekten de Mü'min suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala öyle buyuruyor. Mumin 17. Bugün bütün nefse herkes kazandıkları sevgiyle cezalandırılır veya mükafatlandırılır. Bugün zulüm yoktur. Muhakkak Allah hesabı çabuk görendir. Günahların ödenmesi için 3 kez ceza, vicdan azabı, kabir azabı ve de cehennem azabı. İmtihan, insanın manevi derecesini yükseltmek, niyetini açığa çıkartmak ve Allah'ın yönelişini güçlendirmek içindir. Allah-u Teala'nın cezalandırma ölçüsü ise aslında insanlara işkence değil. Onlara acı vermek şeklinde değil. Onları Allah'ın güzelliklerini yaklaştırmak istikametinde geçerlidir. Burada amaç yükselmekten çok uyarı yapmak ya da adaletin tecelli etmesidir. Mümin için sıkıntı eşittir imtihan artı terakki yükselme. İsyankar için sıkıntı eşittir ceza ve ikaz. Evet, gerçekten Allah'ın istediği şey bu. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah Teala bize zikretmeyi, çok zikretmeyi, hatta daimi zikretmeyi farz kılıyor. İmtihanları kolaylıkla aşan ve dünyada da ahirette de mutluluğu yaşayanların Allah'ı çok zikrettiklerini, daimi zikrettiklerini görüyoruz. Zikir konusunda siz ne düşünüyorsunuz?
2: Şimdi almadan vermek Allah'a mahsus. Bir fabrikada çalışıyorsun 30 gün, çalışmadan sana maaş vermiyor. Eve gidiyorsun, eşine para getirmeden sana yemek yapmıyor. Okula gidiyorsun, öğretmen sana ders anlatmadan senden verim alamıyor. Öbür ahiret zamanında bir günün hesabı diyor 80 yıla tekabül ediyor diyor. Böldüğümüz zaman neye denk geliyor? Her nefesimiz zikirsiz olmamalı.
1: Zikir insana neler sağlar?
3: Her şeyi sağlıyor. Rahatlanıyorsun. Sanki dünya üstünde böyle genişleniyor. O kadar rahatlanıyorsun. Namaz kıldığın zaman sanki bir kuşsun. Kuş gibi.
4: Mutluluk, huzurlu ve sende olan yorgunluğu uçup gitmesi gibi. Annem namaz kılar mesela. Ben oturur film izlerim. Ama mesela zikir yaptıkça abdestimi alıyorum. Namazlarımı kılıyorum. Ve hayatın güzelliklerinin daha da farkına vardım.
2: Bir kere refleks olarak ben yaşadığım için tecrübe sahibi olarak söylüyorum. Gaybı ancak Allah bilir ama kalp gözleri açıktır. Yani karşısına gelen insanı hayır mı, şer mi, iyi mi, kötü mü az çok anlar. Size de vesile gelmemin sebebi de böyle oldu.
0: Bir misafir zikir yapan insanlar için gaybı ancak Allah bilir ama kalp gözleri açıktır. Zikir yapan her insanın kalp gözü açık mıdır? Hayır, değil. Ama kalp gözü zikirle açılır. Daimi zikrin sahibi olan herkesin kalp gözü açıktır. Allah'ın insana fizik ötesi özellikler verdiğinin en güzel göstergesi kalp gözüdür. Allah-u Teala kalp gözünü insanlara bir mükafat olarak verir. Kalp gözünün 21. basamaktan sonra açılması her an beklenebilir. Allah'ın zikri kalp gözünün açılmasında temel faktördür. Fena makamında, beka makamında, züht makamında, muhsinler makamında bu kişinin gönül gözü, kalp gözü açılırsa ne olur? Arif olur. İrfan ehli olur. Fizik alemin ötesi de kendisine gösterilen bir insan olur. Ama kişinin ehli hikmet olabilmesi için daimi zikrin de sahibi olması gerekir. Daimi zikir olmadan ehli hikmet olamaz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyordum Muhterem Hocam. Pek çok kişinin hayalini kurduğu zenginlik de bir imtihan olabilir mi? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Pek çok kişinin hayalini kurduğu zenginlik de bir imtihan olabilir mi? Evet. İnsanlar zannederler ki ben çok fakirim. Bir zengin olsam benden mutlu insan olmaz. Oysa ki mutluluk vesile ve para birbirinin eşiti değillerdir. Birbirinin tamamlayıcısı da değildir. En zenginlerin hayatlarına bir bakın. Mutlular mı? Hayır. Allah-u Teala dünya malını isteyene bu insanlara dünya malını verir. Ama dünya malını elde ettikleri zaman bakarlar ki gene mutlu değiller. Mutluluk Allah ile olan ilişkinin bir sonucudur. Allah ile olan ilişkimiz yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız kesinlikle bilin ki mutlu olamazsınız. Mutluluğu yaşamak öncelikle Allah'a ulaşma dileği. Bu talebi Allah kalbimizde gördüğü an Rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe bize Furkanlar sahibi kılar. O Furkan sahibi, 7 Furkan sahibi olan kişi Allah-u Teala mürşidi müşriklere gösterir, onun sözlerinin manasına varır ve kalbine indirerek bir an evvel hayatı kendisine zehir eden kendi nefsinin afetleri, ama bu afetleri dıştan tetikleyen şeytan onlardan nefsini kurtarmak üzere mürşidine ulaşıp nefs tezkiyesine başlar. Mürşidsiz bir nefs tezkiyesi olabilir mi? Hayır. Mürşide tabiyetle kalbe iman yazılır. Ennezafetü minel iman. Ancak kalbe iman yazılmasından sonra nefs tezkiyesi, kalp temizliği başlar. Ve daimi zikre ulaştığımız zaman, o zaman kalbimizdeki %100 nur bizi şeytanın hegemonyasından kurtardığı gibi bizi Allah'la konuşmaya, kalp gözü kalp kulağının sahibi kılmaya ulaşır ve biz dünyanın en mutlu insanlarından birisi oluruz. Daimi zikirdeki bir kişi dünya mutlunun %100'üne sahiptir. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Her şeyin gene en güzel olduğu standartlarda inşallah bir beraberliği yaşıyoruz. Sizlere bu akşam kalbi anlatmak istiyorum. Kalp. Tasavvufun 7 kademeli gök katlarının işaretlenmesinde kalp birinci sırada yer alır. 7 gök katına paralel bir zikir artışı söz konusudur. Ve birinci nokta sol göğsünüzün altıdır. Burada zikir çekeceksiniz 15 bine kadar. Bunun adı kalptir. Bununla başlar her şey. Sonrası sağ tarafı ruh. Sonrası sol göğsünüzün üzeri, sır, sağ göğsünün üzeri hafi, köprücük kemiklerinizin birleştiği yer ahva, kaşlarınızın birleştiği yer letaif-i nefs, saçlarınızın alnınızla birleştiği yer letaif-i ruh. Sevgili kardeşlerim, tasavvufta 7 tane gök katına tekabül eden bir zikir artışı söz konusudur. 15 binden sonraki zikirleriniz 2000 artarak gidecektir. 15 burada 17, yani 2000. 17 oldu. 19, 21, 23, 25, 27 ve daha yukarısı. Bu zikrin özellikle build adı verilen dizaynıdır. Dikkat edin ki o beyaz çarşafı üzerinize çektiğiniz zaman dünyadan ayrılmış olursunuz. Her zaman onu su haline getirin. Gecenin bir vakti kalkıp zikrinizi yaparken beyaz bir çarşafı tamamen sizi örtecek şekilde, hiçbir yeriniz açık kalmayacak şekilde örtmesini temin edin. Zikrinizi, birdenizi ondan sonra açın. Allah'ın bütün güzelliklerinin nasıl yaşandığını, Allah-u Teala'nın kalp gözünüzü nasıl açtığını göreceksiniz. İşte yolculuk böyle başlıyor sevgili kardeşlerim, kalpten. Kalpten kalbe yol vardır. Bu insanlar için geçerli. Ama kalpten Allah'a da yol vardır. Allah bir insan olmadığı gibi olmadığı için bizim gibi bir kalbe tabiatıyla ihtiyacı yok. Her zerresiyle görür, her zerresiyle işitir, her zerresiyle bilir. Bütün hisler ondadır.
ve insanı iki defa hayata hazırlar. Önce Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman gözlerinizin üzerindeki hicab-ı mestüre, basar isimli görme hastanızın üzerindeki dışavet, gözlerinizin kulaklarınızdaki vakra, işitme hastanızın, semi hastanızın üzerindeki mühür, kalbinizdeki ekinet ve kalbinizin üzerindeki mühür alınır. Allah Teala kalbinize ihbat koyar. Bu Allah'a göre siz bir ölüyken hayata geçirilmenizdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'tan aldıkları furkanlarla gerçekleşir. Bu birinci defa hayata gelmenizdir. Diyebilirsiniz ki ama ben ondan evvel de görüyordum. Ondan evvel de işitiyordum. Ondan evvel de idrak ediyordum. Matematikte falan bayağı iyiyim. Başka bir idrak sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın söylediği. Başka bir görme, başka bir işitme. Matematikte çok iyi olabilirsiniz ama irşat makamında olan birisini gördüğünüz zaman acaba ne hissedersiniz? Boş gözlerle ona bakarsınız. O sizin için aynı yaştaki herhangi bir insandan bir farklılık ifade etmez. İşte bu Allah-u Teala'ya göre körlüktür. Ne zaman kalp gözünüzü açarsa, ne zaman baş gözünüzün üzerindeki engeli alırsa hicab-ı mestureyi, o zaman irşat makamını herhangi bir kişiden ayırt etmeye başlayacaksınız. Bu ayırt etme noktasında artık o sizin için irşat makamının sahibidir. Ondan almanız lazım gelen çok şeyler vardır. İlk aldığınız şey cereyandır. Allah'ın cereyanı. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın cereyanı nereden gelmiş? Onun fizik standartlarda bir insan mürşidi olmadı. O bir peygamberdi. Unutmayın, bütün peygamberlerin mürşidi Cebrail aleyhisselamdır. Hazreti İsa ile de, Hazreti Musa ile de, Hazreti İbrahim ile de, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yakın ilişkileri söz konusu olmuştur. Bütün peygamberlerle bu ilişki çok boyutlu olarak devam etmiştir. Öyleyse peygamberlerin dışındaki herkes dünya üzerinde bir mürşide tabi olmak mecburiyetindedir. Öyleyse tabiyetin temelinde Allah-u Teala'nın yaptığı şey irşat makamını görmek, işitmek ve idrak etmek. Bunu sağlıyor Allah-u Teala. Ama asıl olan Allah'ın cereyanının kula geçmesidir. İşte ne zaman ki Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, ki bu noktada Allah Teala size 7 tane furkan verir. Bunlar 7 tane ihsandır. Bu ihsanlar 12'ye tamamlanır. Allah kalbinize ulaşır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir.
göğsünüzden kalbinize nur yolu açar. Ve göğsünüzü yararak açar. Sonra zikir yapmaya başlarsınız. Allah'ın nurları, Allah'ın katından gelen rahmetle fazl isimli nur göğsünüze ulaşır. Göğsünüzdeki yarıktan geçerek kalbinize ulaşır. Ama kalbinize sadece rahmet nurları girer. %2 bir nur birikimi gerçekleşir burada. Bu ilk adımdır, kalbinize ulaşan ilk adım. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Manevi kalbiniz görevi yapmaya başladı. Bir, vücudunuza kan pompalayan, temiz kanı vücudunuza pompalayan ve kirlenerek geri dönen kanı tekrar kalbinize ulaştıran bir sistem. Nefes alıp verdikçe havadan aldığınız oksijen kirlenmiş olan kanınızın temizlenmesini sağlar. Bu temizlenen kan bütün vücudunuza tekrar pompalanacaktır. Kalbiniz devamlı olarak çift atışla atar. Bir, kanı çeker. İki, kanı tekrar geriye gönderir. Temizlenmiş kanı geriye gönderir. Ve tekrar kirlenmiş olan kanı kalbinize ulaştırır. Böylece devamlı bir hareket söz konusudur. Fizik vücudunuzun en önemli uzvu kalptir. Çünkü kalbiniz çalışmazsa yaşayamazsınız. Hayatınız sona erer. O insanın bir uzvunu kaybetmesi onun ölmesine sebebiyet vermez. Normal şartlarda. Ama kimin kalbi durursa o kişi ölür. Öyleyse hayatiyetin simgelendiği alan kalbinizdir. Hayatınızın varlığını devam ettiren faktör. Kalbiniz çalışıyorsa varsınız, hayattasınız. Şu fizik vücudunuz var ya sevgili kardeşlerim, sadece bir vasıtadır. Aklınızın bu dünyada, bu fizik alemde şuur kazanması için bir vasıtadır. Aklınız fizik vücudunuzu kullanabilmek için beyninize kumanda eder. Düşünce beyninizin ürünü değildir. Düşünce aklınızın ürünüdür. Aklınız beyninize kumanda etmek suretiyle, beyniniz vasıtasıyla fizik vücudunuzu kullanır. Fizik vücudunuzu kullanan aklınızdır. Akıl, siz uyanıkken, şuurluyken vücudunuza kumanda eder. Uykuya vardığınız zaman bir de bayıldığınız zaman iki, sonra da öldüğünüz zaman 3, nefsinize kumanda eder. Nefsinizin aktif olabilmesi, aklınızın ona kumanda etmesiyle mümkündür. Yoksa fizik vücudunuzun içinde bir esirdir. Nefsinizin de bir kalbi var sevgili kardeşlerim. Ve önemli olan
İşte o nefsinizin kalbi. O nefsinizin öyle bir kalbi var ki, onun öyle vücuda kan taşımakla, kanı temizlemekle falan alakası yok. Ama sizin onu temizlemeniz lazım. Çünkü nefsinizin kalbi doğduğunuz anda %100 afetlerle donatılır. Nefsinizin kalbinde %100 afetler vardır. Öfke, kin, düşmanlık, haset, nefret, isyan, iptilalar, cimrilik, her türlü negatif faktör nefsinizin 19 grup afetini teşekkül ettirir. İşte Kur'an-ı Kerim kalpten bahsettiği zaman aslında genel çerçevede nefsinizin kalbinden bahseder. Kalbi temiz olan bir insandan bahsettiği zaman Kur'an-ı Kerim kalbini tezkiye etmiş bir insan söz konusudur. Tezkiyetün nefs, nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, nefsinizin kalbinin yarısının aklanmasını ifade eder. Ama nefsinizin tasfiye edilmesi, nefsinizin kalbinin bütününün temizlenmesini ifade eder. Neyden temizlenecek? Afetlerden. Afetlerin özellikleri nelerdir? Nefsinizin kalbini dolduran afetlerin özellikleri, Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkarlar. Birinci özellikleri ve ikinci özellikleri, Allah'ın yasaklarında mutlaka işlemek isterler. Bütün insanlar hayata dengede olarak gönderilirler. Bu dengeye dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Denge. Ne kadar karanlık varsa o kadar

πρόφωνος. Öyle ise nefsinizin de kalbi var, ruhunuzun da kalbi var, fizik vücudunuzun da kalbi var. Fizik vücudunuzun kalbi, vücudunuzda kanı pompalayan ve onu tekrar geri çeken, temizleyen, temizlenmiş olan kanı tekrar dağıtan bir özellik taşır. Bu sonsuz bir vetiredir. Devamlı olarak kan, vücudunuzda temizlenmiş olan kan pompalanır, kirlenmiş olan kan da kalbinize tekrar geri çekilir. Bu işlem varsa hayattasınız. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzun kalbi %100 hasletlerden oluşur dedik. Peki bu kalpteki hasletlerin özelliği ne? Özelliği nefsinizin afetlerinin tam zıttı olan özellikler. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemeyen bir özelliğin sahibidir ruhunuzun kalbi. Öyleyse ruhunuzun kalbi de %100 doludur hasletlerle, nefsinizin kalbi de %100 doludur ama afetlerle. Öyleyse farklılıkları ve iki zıt kardeşi iç dünyanızda taşırsınız. Nefsinizin kalbinde %100 Allah'ın emirlerine karşı çıkan, isyan eden, gene %100 Allah'ın bütün yasaklarını işlemek isteyen bir afetler manzumesi söz konusudur. Ruhunuzun kalbinde ise Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellikteki hasletler. Denge tamamdır. Biri %100 hasletlerle, biri %100 afetlerle doludur. Yani Allah'ın emirlerini yapmak isteyenle yapmak istemeyen sistem dengede bir aradadır. Allah'ın yasaklarını işlemek isteyenle işlemek istemeyen sistem bir aradadır. Ve bir denge oluşmuştur. Bu dengeli vücudu kullanacak olan akıldır. Sevgili kardeşlerim, aklınız hangi ortamda şuur kazanmışsa, o kazandığı şuur kazandığı ortama göre hareket eder. Eğer ruhunuzun affedersiniz aklınızın şuur kazandığı ortam Allah'ın bütün emirlerinin yasak edildiği, yasaklarının da tamamen serbest bırakıldığı bir ortamsa, o zaman aklınız orada kazandığı şuurun tesiri altında olacaktır. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda aklınız nefsinizin taleplerine, nefsinizin kalbinin taleplerine yeşil ışık yakacaktır. O taleplerin oluşmasını gerçekleştirecektir. Aklınız nefsinize kapıları açtıkça, nefsinizden gelen emirleri gerçekleştirdikçe siz huzursuz bir insansınız. Neden acaba? Aklınızın nefsinizin Allah'ın emirlerine isyan eden bir talebini gerçekleştirmesi ve yasak ettiği bir fiili, Allah'ın yasak ettiği bir fiili

denizin işlemesine müsaade etmese, her ikisinde de kişi günah işler. Adına günah dersiniz, seyyiat dersiniz, Allah'ın yasak ettiği fiillerin Kur'an'da birçok ifadesi var. Yasak edilmiş fiil dersiniz,

Şimdi böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, Allah'ın yasak ettiği bir fiili nefsinizin işlemesi söz konusu oldu, işlediniz. Bu fiilin arkasından Allah size azap eder. Azabı hissedersiniz. Neden olduğunu bilemezsiniz ama bir sıkıntı duyarsınız. Herkese göre değişen bir seviyede bir sıkıntı. Bu Allah'ın azabıdır. Arkasından da ruhunuz nefsinize sıkıntı verir. Bu da bir huzursuzluk konusudur. Her Allah'ın yasak ettiği fiili aklın işleme müsaade verdiği vücutta o fiilin arkasından mutlaka Allah'ın da ruhun da işlevleri girer devreye. Ve kişi bu sebeple huzursuz olur. Bu sebeple sıkıntılı olur. Üzülür.

Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkat edin. Bu ilişkilerde sizler için her zaman mutluluk da söz konusu olabilir. Her olaydan sonra bir büyük ferahlık duymak da söz konusu olabilir ki bu büyük mutluluktur. Demin anlattığımız gibi her olaydan sonra bir huzursuzluk duymak da söz konusu olur. Ard arda iki huzursuzluk. Öyleyse ister Allah'ın emrettiği bir huzursu yerine getirmeyin. İsterseniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleyin. Her ikisinde de azap edilirsiniz. Neden sıkıldığınızı anlamadan sıkılırsınız, üzülürsünüz. İşte Allah-u Teala'nın size verdiği bu sıkıntı, üzüntü hali. Allah'ın insanları cezalandırmasıdır. Böylece insanlar mutluluğu yaşayamazlar. Ve mutluluk %100 nefsinizin kalbiyle alakalı bir konudur. Neden ruhunuzun kalbiyle alakalı bir konu değildir? Çünkü ruhunuzun kalbi bir, hiç değişmez. Doğuşunuzdan itibaren ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Mürşidinize ulaşıp da ruhunuzun sizi terk ettiği noktaya kadar ruh vücudunuzdadır ve %100 hasletlerle doludur. Hiç değişmez. Sonra da vücudunuzdan ayrılır. Bu noktaya kadar karşı karşıya gelen iki faktör vardı. Nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri. Birbirinin zıttı olan iki tane ayrı statü. Peki nefsinizin taleplerine dur diyecek olan onun zıttı olan şeyi aklınızdan isteyecek olan ruhunuzdu. Peki ruhunuz 14. basamakta vücudunuzu terk eder. Allah'a doğru yola çıkar. O zaman ne olacak? O zaman Allah'ın koruması altına giriyorsunuz sevgili kardeşlerim. Allah'ın mutlak bir koruma sistemi var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişi mutluluğu yaşamaya başlar. Nefsiyle ruhunun dengede olduğundan çok daha üst boyutta bir mutluluğu yaşamaya başlar. İyi ama nasıl yaşayacak? Ruhu vücudunu terk etmiş mürşidine tabi olduğu an geriye sadece nefsi kalmış. Nefsin bütün afetleri vücuda kumanda etmek için sabırsızlanıyor. Ama dikkat edin ki nefsinizin kalbine hakim olan iblistir. Nefsinize Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri yaptırmak için onu davet eden, Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamak için de çeşitli engeller çıkaran ve aklı ikna ederek hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleten veya emrettiği güzellikleri işletmeyen hep bütün insanlarla bulunan, beraber bulunan şeytanlardır. Sevgili kardeşlerim,
Allah ile olan ilişkilerimizde bu muhteva sizi hep düşündürmeli. Nefsiniz, ruhunuz, aklınız bir bütündür. Ruhunuz ayrıldığı andan itibaren Allah'ın koruması altına giriyorsunuz. Buna mukabil Allah'ın garantisi var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır ama mutlaka ulaştırır. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Hilaf yoktur. Söz vermiştir, mutlaka sözünü yerine getirir. Şimdi farklılığı beraberce gözden geçirelim. Kalpten bahsediyoruz. Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu ve mürşidinize ulaşıyorsunuz. Sadece %2 rahmet birikimine, nefsinizin kalbi %98 afetlerle dolu. Ve de Allah-u Teala bu noktada sizi kontrolü altına alıyor. Şeytanla ve tağutla, insan şeytanlarla, cin şeytanlarla ve şeytan olarak yaratılan şeytanlarla aranıza bir engel koyuyor Allah-u Teala. Şeytanın size hiçbir şekilde müdahale etmesine müsaade etmiyor. Ve geçici bir süre ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar bir büyük mutluluk yaşıyorsunuz. Çünkü Allah'ın koruyucu kanatlarının altındasınız. Allah-u Teala'ya kanat izafe etmek tabiatıyla böyle bir şey söz konusu değil. Allah Teala öyle bir hızın sahibidir ki o hız zamanı sıfırlayabilen hızdır. Bu yüzden Allah Teala zamandan münezzehtir. Yani sıfır zaman aralığında Allah Teala kainatın, yarattığı kainatın her noktasında bulunabilir. Yetmez. Kainatın dışında da yoklukta dilediği noktada bulunabilir. Gitmek için bir noktadan bir noktaya Allah zamanı hiç kullanmaz. Zamanı sonsuz, zamanı sıfırlayabilecek olan sonsuz hızın sahibi olduğu için. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala şeytanla aranıza giriyor. Sizi koruması altına alıyor. Bunun manası ne? Bunun manası siz tağutun kuluydunuz, artık Allah'ın kulu oldunuz. Hadi gelin bakalım ayet-i kerime ne diyor? Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Vellezîne eştenebu't tağute en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî." Kişi, yani sahabe, tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların kuluyken Allah'ın kulu olmuşlar. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece bir tek dileğiniz sizi tağutun kuluyken Allah'ın kulu etmeye yetiyor. Çünkü Allah-u Teala derhal devreye giriyor. Girdiği andan itibaren artık siz Allah'ın kontrolü altındasınız. Ve tağutun size emretmesine, sizin Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenize, Allah'ın ibadetlerini sevdirerek mani oluyor. Namaz kılmak sizin için bir zevk haline geliyor. Oruç tutarken
açlık duymamaya başlıyorsunuz. Her perşembe oruç tutuyorsunuz. Zikir yapmak en büyük zevkinizi oluşturuyor. Büyük haz alıyorsunuz zikir yapmaktan. En çok hoşunuza giden zikir yapmak. Bir gün kalp gözünüz zikir yaparken açılacaktır sevgili kardeşlerim. Hepiniz için Allah-u Teala bunu vaat etmiş, daimi zikre ulaşan herkes mutlaka ulul elbab olur. Yani beş duyun ötesindeki Allah'ın gösterdiklerini, işittirdiklerini görebilen ve işitebilen birisi olur. Allah'ın söylediklerini duyan, gösterdiklerini gören, başındaki gözlerle değil, kalbindeki gözle gören, kalbiyle gören kişi olur. Bu kalp nefsin kalbidir. Daimi zikirde kişinin nefsinin kalbi tamamen temizlenmiş olur. Şimdi biz konunun başındayız daha. Kişi mürşidine daha yeni tabi oluyor. Nefsinin kalbi %100 kapkaranlık. Affedersiniz, %2 hata yaptık. Çünkü mürşidine ulaşmadan evvel o kişi zikir yaptı. Nefsinin kalbine %2 rahmet nuru girdi. Daha fazlası giremez. Rahmet nurunun fazlası hiç giremez. O kişi mürşidine tabi olduğu güne kadar. Bu %2 rahmet kişiyi huşu sahibi yapar. Huşu sahibi olan kişi Allah'tan mürşidini sormak hakkını kazanır. Allah Teala mutlaka onun mürşidini gösterecektir. Tabiyetle beraber Allah'ın o kişi üzerindeki kontrolü tahakkuk eder. Allah artık o kişiyi kontrolü altına almıştır. Muhafazası altına da almıştır. Tağutun kulu olmaktan kurtulmuştur. Şeytanın kulu, tağutun kulu aynı istikamette kullanılır. Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın." Kim şeytanın adımlarına tabi olursa münkerle ve fuhuşla emrolunur. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Yalnız Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder diyor Allah-u Teala. İşte Allah'ın dilediği kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah-u Teala kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açarken bunu söylüyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde "Femen yuridullahi en yehdiyehu yeşrah sadrehu lin-islami." Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar, şerh eder ve İslam'a, yani Allah'a teslim olmaya açar diyor. İslam'a açılması, teslime açılmasıdır. İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Ve başka bir din zaten hiç olmamıştır. Kimlermiş bunlar? Allah'ın da kendisine ulaştırmayı dilediği kişiler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da derhal onu kendisine ulaştırmayı diler. Ve dilediği andan itibaren sözü de var, mutlaka yerine getirecek. Şeytanın o kişiye engel olmasına kesinlikle müsaade etmez Allah Teala. Süre birkaç aydan başlayarak 6 aya kadar falan uzayabilir. Normal standartlarda 33 bin zikre ulaşan ve davranışlarında
belli bir değişme olan, oruçlardan hoşlanan, oruç tuttuğu zaman açlık duymamaya başlayan, zikir yaparken, namaz kılarken zevk alan kişi 33 bin zikirde genel çerçeve içerisinde Allah'a ulaşmıştır. Bir kısım kardeşlerimiz bize soruyorlar, biz Allah'a ulaştık mı diye. Biz de onlara şimdi söyleyeceğimizi söyleyelim. Bunu siz anlayabilirsiniz. Evvela böyle bir suali mürşitten sormak adaba uygun değildir. Ayrıca daha evvel soran birkaç kişiye niçin sorduklarını sorduk. Acaba dedik bizden alacağın teyitle başkalarına ben Allah'a ulaştım, yani ben sizin üstünüm diye bir mesaj mı vermek istiyorsun? Böyle bir talebi Allah Teala kabul etmez. Bu istikamette bizim sana cevabımız ulaşmaz. Ama sevgili kardeşlerim, kendisinden herkese sadece iyilik ulaşan bir insan düşünün, kimseye üstünlük taslamıyor. Ama çevresince çok seviliyor. İşte o sevilen kişinin sevilme sebebi kendisini Allah'a alan ulaştırmasıyla başlar. Kim ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra bu muhtevayı devam ettirebilirse mutlaka daha sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Daha sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Daha sonra iradesini Allah'a teslim edecektir. Ve ruhun Allah'a tesliminde nefsin kalbindeki nur birikimi %51 iken fizik vücudun tesliminde bu rakam %81'e ulaşır. Nefsin tesliminde ise %100'e ulaşır. Sadece onlar yollarına devam edip de Allah'ı kendilerine fizik vücudun tesliminde de vekil kılanlardır. Nefsin tesliminde de vekil kılanlardır. İrşada ulaşmakta da vekil kılanlardır. İradelerini Allah'a teslimde de vekil kılanlardır. Burada değişen kalp yapısıdır. Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar devamlı bir artış gösterecektir. Bu artış o kişi için çok önemlidir. Çünkü o kişinin ruhu %51 nurla %49 fazıl, %2 rahmet nuruyla dolduğu zaman o kişinin ruhu Allah'a ulaşmış olur. Burası vuslat noktasıdır. Nefsin kalbinin yarıdan fazlasının nurla dolduğu noktadır. Bu noktada o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olduğu için nefsin artık %50'den fazlası Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, %49'u yasak ettiği fiilleri işlemeye gene meyal olan bir yönelik olan bir yapı ifade eder. Ve de kişi bu noktaya zikrini arttırdıkça ulaşır. Saydığımız kademelerde zikrini arttırdıkça ulaşır ve kişinin ruhunun Allah'a ulaştığı noktadan itibaren kişi için tehlikede başlar. O nokta o kişinin emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini 7 kademedir. Bu kademelerini aşmasıyla mümkündür. Başlangıçtaki %2 rahmet nurun ötesinde
her katta o kişi %7 nur alarak görevlerini yapar. Giderek kalbindeki nurlar artar ve %49 artı 2 %51 nurla ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında da yok olur. O kişi fena fillah olur. Allah'ın zatında yok olmuş birisi. İşte burası o kişinin nefsinin kalbinin %51 nurlarla kaplandığı yerdir. Bu noktadan sonrası artık hep kalbin nuru artarak devam edecektir. O kişiye taht verildiği zaman Allah'ın katında kalbindeki nurlar, nefsin kalbindeki nurlar %61'e ulaşmıştır. O kişi %71 nura ulaştığı zaman zikri günün yarısını aşmıştır ve dünyaya karşı zahit olmayı başarmıştır kişi. %81 nura ulaştığı zaman fizik vücut Allah'a teslim olur. Bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. Ne zaman bu kişi daimi zikre ulaşırsa nefsinin kalbi karanlıkların girmesine, o kişi hayatta kaldığı sürece kapalı kalacaktır. Bu ise o kişinin kalbinde Allah'tan gelen ve kalbi dolduran nurların tamamen yerleşmesini ifade eder %100. O kişinin kalbi nurlarla %100 dolar, %98 fazıl, %2 rahmet nuru. Kim daimi zikre ulaşırsa kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. Bu noktadan sonra kalpte farklı bir müessese ulaşacaktır. Bu noktada kişi ulu'l-elbab olmuştur. Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple kalbinde hiç afet kalmamıştır. Üç, bunun mükafatı olarak kalp gözü açılmıştır. Dört, kalp kulağı da açılmıştır. Bu kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her şeyi konuşabilir, bir hüviyet kazanır. Ehli hayır olmuştur. Devamlı zikirde olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Yani her an hayır kazanmaktadır. Ehli hikmet olmuştur. Hem hükümlerinde adaleti tam olarak gerçekleştirir. Allah'tan sorarak hüküm vereceği için. Hem de ayetleri gördüğü zaman 28 basamaktan hangisine ait olduğunu derhal sezebilir. Bu 7 özelliğin sahibi olan kişi ya yerlerin melekûtu gösterilmeye başlanır. 7 kat yerlerin melekûtu gösterildikçe her yer katında bir mertebe kalbi müzeyyen olur kişinin. Yerlerin melekûtu tamamlandığı zaman bu kişinin kalbi tamamen afetlerden kurtulduktan sonra 7 mertebede müzeyyen olmuştur. Ondan sonra göklerin melekûtu gösterilir. Yine 7 kat gökyüzü. Ve bu sefer de 7 mertebe daha müzeyyen olur. Kalp 14 mertebe müzeyyen olur. O kişi ulu'l-elbab makamından sonra göklerin melekûtu gösterildiği sürece İhlas makamındadır. Tamamen muhlis olmuştur. Kalbi halis olmuştur kişinin. Bu noktadan sonra ihlas makamı biter. Sitret-i müntaha gösterildiği zaman kişi tövbe-i nasuh'a davet edilir. Tövbe-i nasuh daveti o kişinin ihlas makamını bitirip salah makamının sahibi olmasını ifade eder. Burada 4 mertebe daha kalbi müzeyyen olacaktır. Ve kişi irşada ulaşmış olacaktır. Geriye iradenin teslimi kalır. İradenin Allah'a teslimiyle kalp bir mertebe daha müzeyyen olacaktır. 19 mertebe
müzeyyen olan bir kalp o makamı ifade eder. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin yapılan irşat makamı. Normal standartlarda olan herkesin ulaşabileceği en güzel standart, en üst seviye standart burasıdır. Bunun ötesi Resullere ve Nebilere aittir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki her şey kalbinizle alakalı. Kalbiniz Allah'ın en çok değer verdiği yerinizdir. Kalp yapınız önemlidir Allah için. Kalbinizi temizleyin. Kalbinizde zikirle zikrinizi devamlı arttırmak suretiyle afetleri temizleyin. Ve Allah'ın bütün güzelliklerini en büyük zevklerle yaşamak için yola çıkın. Göreceksiniz ki dünya yaşanmaya değer bir gezegendir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle birlikte olmak Allah'ın bir büyük nimeti. İşte bir beraberliği daha inşallah burada tamamladık. Allah Teala'nın hepinizi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek kalp konulu sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah kalplerinizi temizlemekle kalmasın, müzeyyen kılsın dileklerimizle, dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Ne var ki başka? Allah-u Teala hepinizden sadece bir tek şey ister. Sizin mutlu olmanız. Mutlu olmaksa Kur'an'ı hangi ölçüde yaşamanıza bağlıdır. Hangi ölçüde yaşıyorsanız o ölçüde mutlu olabilirsiniz. Bir tek dilek Allah'a ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken ulaştırma talebiniz sizi mutlak olarak cehennemden kurtarır. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? İnsanlar var, cehenneme girecekler. Cehenneme giren kişinin bir daha cehennemden çıkması mümkün değildir. Ayet-i Kerime, cehenneme giren kişinin cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Ve Kur'an-ı Kerim'i didik didik aradık. Cehenneme giren kişinin cehennemden çıkmasına dair hiçbir ayet-i kerime mevcut değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsanız Allah'a ulaşmayı dileyenlerden biri olarak başkalarını da kurtuluşun orada olduğunu anlatmalısınız. Allah hepinizi sever. O Allah Teala insanları seviyor diye koyduğu kanunları çiğnemez. Sever ama insanların cennete layık olmasını ister. Cennete liyakatse hiç de insanların zannettiği gibi zor bir şey değildir. Hepiniz, şu anda beni dinleyenlerin hepsi, hepinize sesleniyorum. Hepiniz cehennemden kurtulabilirsiniz. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah Teala onu kendisine ulaştıracağını söylüyor.

Diyor ki Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve cehennemden kurtulun. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Yani onun ruhunu. Ayet-i kerime şöyle. Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yünib. Allahü, Allah yeştevi seçer. İleyhi ona, kendisine men kişiyi yeşâ'ü dilediği. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ve ona kendisine ulaştırır. Men kişiyi yünib. Münib olan Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse biz insanlara düşen görev dilemek. Ya Rabbi diyeceğiz, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Allah'ım bu dileğim kalpten değilse bunu kalpten yapmam için bana yardımcı ol. Çünkü dileğin mutlaka gerçek olması söz konusu. Gerçekten kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Yani sadece sözde kalan, aslında kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı, Allah'a vasıl etmeyi dilemediği halde söz olarak bunu söylüyorsa, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diyorsa ama burası söylemiyorsa, kalbi böyle bir talebin sahibi değilse, o zaman Allah-u Teala bu talebi, bu isteği kabul etmez. Kalpten olmasını temel şart koşmuş. Unutmayın sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinizi sever, hem de çok sever. O hepinizin sahibidir. Hepimizin sahibidir. O bizim sahibimiz, her şeyimiz. Bize hayat veren, bizi yaratan, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Hayattayız. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bizi bir başka şey olarak yaratmamış. İnsan olarak yaratmış. Bir anne babadan insan olarak dünyaya gelmemizi sağlamış. İnsanız. Yani kainatta Allah'a en yakın olan mahlukuz. Sadece bu bile, insan olarak yaratılmamız bile bizim için çok büyük bir nimet. Allah Teala da en üstün mahluk olarak yarattığı ve kendisine ruh üfürdüğü insanoğlunu o kadar çok seviyor ki evvela ruhundan ona üfürmeyi uygun görmüş. Bu insanı eşrefi mahlukat kılar. Yani bütün mahlukatın en şereflisi kılar. Çünkü insandan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Ne cinler, ne melekler, ne de başka bir varlık, herhangi bir varlık Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıyamaz. Bu insana has bir olgudur. İnsan doğarken Allah'ın ruhu onda değildir. Doğmadan evvel Allah'ın ruhu o kişide değildir, bebekte değildir. Dünyaya geldikten sonra, bebek dünyaya geldikten sonra Allah onun içine ruhundan üfürür. Bütün insanlar için bu değişmez bir hakikattir. Mutlaka gerçekleşir. Öyleyse kim insan olarak doğarsa, doğduğu an
Allah onun içine ruhundan üfürür ve üfürülen ruh derhal o bebeğin şeklini alır. Ve bebek büyür, okula gider, mezun olur, hayata atılır, ihtiyarlar. Bu müddet içindeki fizik vücutta vücuda gelen bütün değişikliklerin aynı ruhta otomatik olarak oluşuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'yı sevin. Çok sevin ki Allah tarafından sevilesiniz. Allah herkesi sever. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir yelpaze var. Allah Teala'nın sevgisi herkes için vardır. İşte o sevgisine layık olmalıyız. Liyakatimiz Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bu dünya mutluluğunun ve ahiret mutluluğunun yani cennet mutluluğunun giriş kapısıdır. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Ne olur dilersek. Hiç. Ne olacak? Takva sahibi oluruz. İşte bu hiç dediğimiz şey var ya, o takva sahibi olmak bir insanı Allah'ın cennetine ulaştırır. Çünkü cennet sadece takva sahiplerine açıktır. Allah Teala diyor ki ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tuadune. İşte size vaad olunan cennet budur. Ve Allah Teala likilli evvabin hafiz. Bütün hafiz olanlar için kim Allah'a mürşidini sorarsa Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kişinin içini bir mürşid sevgisi doldurur Allah Teala. O zaman kişi hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini sorar. Allah da mutlaka ona mürşidini gösterir. Ve de kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olur. Tabiyet, tabi olduğu anda kişiyi ikinci kat cennete ulaştırır. Ne yapmıştır bu kişi? Henüz hiçbir şey yapmamıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir, cehennemden kurtulmuştur, birinci kat cennete sahip olmuştur. Sonra da içinde dayanılmaz bir mürşit arzusu duymuştur. Mutlaka mürşide tabi olmanın gereğini iç dünyası ona haykırmaktadır. Kişi mürşidine tabi olur. Tabi olursa ne olur? Tabi olursa ikinci kat cennetin sahibi olur. Ve nefs tezkiyesi başlar. Kişi zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ya sesle ya da sessiz. Hatta dilini bile kımıldatmadan diye zikir yapar. Ne olur? Mürşidine tabi olan kişinin kalbine Allah Teala iman kelimesini yazar ve tabi olduğu anda devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir.
Kim Allah'a münaki olmayı dilerse, Allah onu mürşid sevgisi vererek mürşidini sormaya ulaştırır. Hacet namazı kılıp Allah'tan sormasını temin eder. Allah yapar bunu. Kişi otomatik olarak bunu mutlaka gerçekleştirir. Öyle bir mürşid sevgisi verir ki, Allah Teala iştiyakı verir ki, mürşide kavuşma talebi verir ki, kişi hacet namazı kılarak gözyaşları içinde mürşidini ister Allah Teala'dan. Hacet namazını kıldığında Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Diyelim ki birkaç tane mürşidi kişi düşündü. O da olabilir dedi, o da olabilir dedi, o da olabilir. Acaba hangisi benim mürşidim diye sorduğu zaman Allah Teala o mürşitlerin hepsini gösterir ona. Ve bunu hepsini ayrı ayrı göstermekle kalmaz. Her birini göstererek o gösterdiği rüyalarla kesin olarak o kişiye mürşidinin hangisi olduğunu ispat eder. Açık ve kesin bir şekilde gösterir. Diğerleri gölgede kalır. O mürşid, o kişinin mürşidi olan o 4 tane kişiden, 5 tane kişiden hangisi ise, 3 tane kişiden hangisi ise, o net görüntüyle görünür. Ve kişi bilir ki Allah'ın kendisi için seçtiği mürşid odur. Diğerleri değildir. Ne yapar kişi? Gözyaşları içinde koşar, şıkırıklar içinde mürşidine tabi olur. İşte o gözyaşları Allah Teala'nın o kişiye verdiği mutluluk gözyaşlarıdır. Ve de tabiyet gerçekleşir gerçekleşmez, o kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu önden arkaya doğru uzanan bir dizayn içerisinde, başından ve eline kadar olan kısmı o kişinin ön tarafında, geri kalanında vücudunun geri kalanında, o arka tarafında olmak üzere ruh, mürşidin ruhu, affedersin, devrin imamının ruhu yere paralel olarak o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Allah-u Teala onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz ve kalplerin içine imanı yazarız diyor. O kişinin kalbinin içine iman yazılıyor. O noktadan itibaren kişi kalbine yazılan o iman kelimesi var ya, o iman kelimesi sebebiyle muhteşem bir dünya mutluluğunu yaşayacaktır. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması üzerine defaatle farz kılınmıştır. Allah'a, Allah Teala buyuruyor, irci'i ila rabbiki ruha emrediyor. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Rücu etmek, geri dönmek. Niçin geri dön? Çünkü Allah üfürüyor. Allah'ın ruhu ve Allah'ın ruhunun Allah'a iadesi gerek. Ruh vücuttan ayrılacaktır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Orada 7 katlı bir alemler dizisi geçilecektir. Birinci alemde çimenler üzerinde, seccadelerde secde edilecektir. İkinci katta su varılacaktır. Bir sarıya benzer bir renkte, bir şeffaf sıvının içinde ruhlar su varılacaktır. Üçüncü
gök katında bir köşk mescidin içinde ya üst katta ya da alt katta, üst katta olmuşsa alt katta secde edilecektir. Dördüncü gök katında Beyt-ül Makdes'in aslında secde edilecektir. Beşinci gök katında Beyt-ül Haram'ın aslında secde edilecektir. Sevgili kardeşlerim, altıncı gök katında bir buz kalıbına benzer bir nurdan çıkan çok açık yeşil beyaz ama yeşile çok açık yeşil renkte bir beyaz nur o kişinin bütün vücudunu kaplayacak ve derilerini çatlatacaktır. Sonra çatlaklar izale edilecektir. Ve bu çatlakların geçmesi temin edildiğince o kişi Cebrail Aleyhisselam'ın elinden hilat giyecektir. Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsü boşlukta durur. Ve o boşlukta duran kürsünün üzerinde Kafkas kıyafetine benzeyen bir kıyafet o kişinin ruhuna giydirilir. Ve eline bir kılıç verilir. Kıyafeti giyen, kılıcı alan ruh yukarıya doğru yükselerek tavandan dışarı çıkar. Sevgili kardeşlerim, buradan 7. kata ulaşılacaktır. 7 tane alem geçirecektir. Önce kader hücreleri. Kişi kendi kader hücresinin önünde duracaktır. Altıgen kader hücreleri. Orada onun yarını, öbür günü, daha öbür günü ve ömrü boyunca geçireceği bütün günlerde gelecekte neler yapacağı önceden kaydedilmiştir. Allah Teala zamanı sıfırlayabilen hemen hemen sıfır sonsuz sizin sahibidir. Zamanı vücuda getiren de Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, yedinci katta 7 tane alem geçilecektir. Bunların her biri o ruh için mutlaka ulaşılması gereken yerlerdir. Birincisi o kişinin önündeki o hücreler dizisidir, kader hücreleri. O kader hücrelerinden hareketle kişinin ulaşacağı yer Ümmül Kitap'tır. Ümmül Kitap kitapların anası, ana kitap, ayrı ayrı kitaplardan oluşur.
Hazreti Musa'ya

Allah Teala'nın peygamber olmayan resullerine yazdırdığı sohbet kitapları da oradadır. Ve onlardan birinin son sayfası açıktır. Son kitabın son sayfası. Öbür kitaptaki kitap 10 katlı bir apartman büyüklüğündedir. Ve onu tutanları göremezsiniz. Tutanlar arşı tutan meleklerdir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala en çok sevdiği mahluk olan insanın mutlu olması için her şeyi yapmış. Her şeyin en güzelini insan için yaratmış. İnsanı eşrefi mahlukat kılmış. Yani bütün yer mahlukatın en şereflisi. Sebebi de tek bir sebep. Çünkü içinde Allah'ın ruhu var. Kendi şeklini almış olan, o kişinin şeklini almış olan Allah'ın ruhu. Vücudunuz bir kalıptır. Vücudunuza giren ruh mutlaka o vücudun şeklini alır her şeyiyle. Yani gözüyle, kaşıyla, burnuyla, ağzıyla, her uzvuyla onun tam aynıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'ın dizaynı odur ki bütün insanlar üzerinde Allah Teala bu sevgisini yaşar. Herkesi sever. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir farklılık dizisi vardır. Her insan o muhtevanın başka bir yerindedir. İşte insanların oradaki yerleri Allah Teala için hep değişir. Allah Teala o kişinin dereceleri arttıkça onu yüceltir. Ve ona ruhunu Allah'a teslim etmeyi bir hediye olarak gerçekleştirir Allah Teala. O kişi de evvela dayanılmaz bir Allah'a ulaşmayı dileme arzusu gelir. Ve Allah Teala'ya dua edip mutlaka Allah'a ulaşmayı diler. Bu onun birinci kat cennetin sahibi olmasıdır. Sonra Allah Teala ona dayanılmaz bir irşat, mürşit sevgisi verir. Mürşidini aramaya başlar. Bunun da ilacı hacet namazını kılmaktır. Bir şiva abdestini alır. Gece saat, şimdiki saatle birden sonra, aslında 12 olan gece yarısından sonra ama saatler bir saat henüz ileri olduğu için öyle söylüyoruz. Bu şimdiki saatte saat birden sonra kişi kalkar, boy abdestini alır, hacet namazını kılar. Allah'tan mürşidini sorar. Eğer o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah Teala'nın ona mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Mutlaka gösterir. O kişi mürşidine karşı üst seviye bir sevgi duyar. Bu sevginin nuru içinde, aydınlığı içinde mürşidine koşar, gözyaşları içinde tabi olur. Tabi olduğu anda artık

sayılır. İşte bundan sonrası ruhun Allah'a doğru yolculuğudur ki 7 tane gök katını aşacaktır. 7. katta o kişi evvela kader hücrelerini geçer, sonra ümmi kitabı geçer, kudret denizine ulaşır. Kudret denizinin derinliklerine dalar. Ruhlar için denizin derinlikleri bir şey ifade etmez. Çünkü ruh nefes almak mecburiyetinde değildir. Derinlere girer. Yerin derinliklerine girer. Dünyanın derinliklerine girer. Oradaki o sıcak tabakayı özel renkleriyle görür. Oradaki o korkunç sıcaklık ona hiçbir tesirde bulunmaz. Çünkü o bir ruhtur. O alemin varlığı değildir. Dolayısıyla o dünyanın merkezindeki o mağma tabakası, lavlar, onun için hiçbir şey ifade etmez, ona bir zarar veremez. Sevgili kardeşlerim, bu kişi mürşidini Allah'tan istemiştir. Ona ulaşmıştır. Ondan sonra bu yolculuğu yapıyor. Bu kudret denizini birçok sırrıyla beraber yaşar. Kudret denizinden sonra ulaşacağı yer Makam-ı Mahmud'dur. Orası Makam-ı Mahmud, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ve bütün devrin imamı olan Resullerin nikahlarının yapıldığı, kıyıldığı yerdir. Orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam vardır. Onun sahabesinden seçkin olanlar vardır. Ve yolculuğa çıkanlardan devrin imamının ruhu orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la birlikte kalır. Bu noktadan sonra geri kalanlar yollarına devam ederler. Makam-ı Mahmud'a ulaştıktan sonra Divan-ı Salih'ine ulaşırlar. Oradan zikir hücrelerine ulaşırlar. Ve zikir hücrelerinde 1,5 metre, 2,5 metre yükseklikte yaklaşık olarak bulunan küresel zikir hücrelerinin içine girerler. Muntazam bir sıra içerisinde orada zikir yaparlar. Zikir Allah kelimesinin tekrarıdır. Zikir sayısını tamamlamayan kişi olmaz. Çünkü zikirleri yapanlar ruhlardır. Allah'ın emrine itaat etmemeleri mümkün değildir. Herkes zikrini tamamladıkça oradan ayrılır, zikir hücrelerinden. Sitte-i Münteha'ya ulaşır. Sitte-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Hind-i İlahi'ye ulaşır. Hind-i İlahi'de Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatına ulaşınca Allah'ın zatında
İfna olur. Yok olur. Kaybolur. Önce el öpme işlemini gerçekleştirir Allah-u Teala'nın. Daha da o muhteva tamamlanır. Allah'ın zatında yok olur. Bu fena filah olmuştur. Fena, fani olmak, yok olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde zatında yok olmak. Her şey bitmiş midir? Hayır, asıl şimdi başlamaktadır. Bu Allah'ın zatında yok oluştan sonra o ruh tekrar Allah'ın zatından ayrılacaktır. Kendisine indi ilahide verilecek olan bir altın tahtın üzerinde bulunacaktır. Namazların dışındaki zaman parçalarında. Her namazda saflara katılacaktır. O da namazın bir rükne olacaktır. Namaza katılacak, namazı kılacaktır. İşte Allah'ın zatında fani olan ruh, yok olan ruh Allah'ın zatında kalmıyor. Tekrar Allah'ın zatından ayrılıyor. Kendisine verilen tahtlar üzerinde bir yeni hayatı yaşamaya başlıyor. Sevgili kardeşlerim, bütün ruhlar bu güzellikleri yaşamak için verilmiştir insanlara ve orada indi ilahide ruhlar fena fillah olurlar, Allah'ın zatında yok olurlar. Sonra da tekrar Allah'ın zatından çıkarak indi ilahide Allah'ın katındaki huzur namazına iştirak ederler. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bu noktaya ulaştırdığı bir insan üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve bu noktaya kadar o kişinin özel bir gayeti olmamıştır. O sadece bir dileğin sahibi olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Ve de bu dilek karşılığında Allah-u Teala ona bir tek dileğin mükafatı olarak bunların hepsini yaşatmıştır. Ve kişi fena fillah olmuştur. Orada Allah'ın zatından ayrılıp orada özel bir tahtın, altın tahtın sahibi kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Siz Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Allah'ın size olan sevgisi onun binlerce katıdır. Ama herkes Allah'ı farklı bir boyutta sevdiği için, insanların Allah'a karşı olan sevgisi birbirine eşit olmadığı için, Allah'ın da onlara karşı olan sevgisi birbirine eşit olmaz. Kişi toplum içinde, o sonsuz dedik insan içinde hangi sıradaysa Allah-u Teala'nın indinde de o sıradadır. Hangi seviyedeyse durumu o seviyededir. Allah-u Teala hepinizi çok ama çok seviyor sevgili kardeşlerim. Ve mutluluğunuzu düşünün. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız biter mi?
Hayır, buraya kadar olan kesim size Allah-u Teala tarafından hediye edilmiştir. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Bu mutluluğun ruh teslimine kadar olan kesimidir. Bu sohbetimizde size anlattığımız o kadar kesim. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Hadis-i şerifte göklerin bulutları kadar günahın olsa Allah'tan mağfiret talep eden bulunursan Allah Teala hepsini yok eder. Arzdaki muhteva kadar da günah olsa Allah Teala'dan talepte bulunursan Allah affeder. Hadis-i şerifte öyleyse günahların kainat kadar da olsa Allah'a ulaşmayı dilediğin an Allah Teala Enfa 29'a göre onları örtüyor. Günah miktarı kadar sana sevap yazıyor lütfu kereminden ve sen tek bir dilekle kurtuluşa ulaşabiliyorsun. Öyleyse Allah'a yaklaşmak istiyorsa Allah'a mukarrab olmanın olmazsa olmaz şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve 7 sabah 4 teslimi yaşayan herkes Allah'ın kendileri için tayin ettiği iki can saadetinin en zirve noktasına ulaşmış olur. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği herkesin bu hedefe ulaşabilmesi.

Bismillahirrahmanirrahim. İşte biz o resullerden bir kısmını diğerlerinin üzerine faziletli kıldık. Allah onlardan kimiyle konuştu, kimini de derecelerle yükseltti. Ve biz Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler verdik. Ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik, doğruladık. Eğer Allah dileseydi, onlardan sonra gelenler kendilerine beyineler, ispat vasıtaları geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin ayrılığa düştüler. O zaman onlardan kimi iman etti, kimi de inkar etti. Eğer Allah dileseydi, birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin Allah dilediği şeyi yapar. Ey amenu olanlar! İçinde ne bir alışverişin, ne bir dostluğun ve ne de bir şefaatin bulunmadığı gün, kıyamet günü gelmeden önce, size verdiğimiz rızıklardan infak edin. Allah için verin. Ve kafirler, onlar zalimlerdir. Allah ki, ondan başka ilah yoktur. Sadece O vardır. Hayyül Kayyum'dur. Onu ne bir uyuklama ve ne de bir uyku hali tutmaz. Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. O'nun izni olmadan, O'nun katında kim şefaat etme yetkisine sahiptir? Onların önlerinde ve arkalarında olanları, geçmiş ve geleceklerini bilir. Ve O'nun ilminden, O'nun dilediğinden başka bir şey ihata edemezler, kavrayamazlar. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Ve O ikisini muhafaza etmek, yerlerin ve göklerin dengesini korumak, gözetmek kendisine zor gelmez ve O âlâdır, çok yücedir, azimdir, çok büyüktür. Dinde zorlama yoktur. İrşad yolu, hidayet yolu, Allah'a ulaştıran yol, gay yolundan, dalalet yolundan, şeytana, cehenneme ulaştıran yoldan açıkça ayrılıp ortaya çıkmıştır. Artık kim tagutu, şeytanı ve şeytana ulaştıran yolu inkar edip de Allah'a iman ederse mümin olur, Allah'a ulaştıran yolu tercih ederse böylece o Allah'tan kopması mümkün olmayan urvetül vuskaya, sağlam bir kulba, mürşidin eline tutunmuştur. Allah semidir, alimdir. Allah amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onların nefslerinin kalplerini zulmetten nura çıkarır. Ve kâfirlerin dostları taguttur. Onlar şeytanı dost edinirler, şeytan kimseye dost olmaz. Onların nefslerinin kalplerini nurdan zulmete çıkarırlar. İşte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Allah'ın kendisine meliklik, hükümdarlık vermesi sebebiyle azarak Rabbi hakkında İbrahim'le tartışan kimseyi görmedin mi? İbrahim aleyhisselam ona, "Benim Rabbim ki o diriltir ve öldürür," demişti. O da, "Ben de diriltir ve öldürürüm," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Öyleyse muhakkak ki Allah güneşi doğudan getiriyor, haydi sen de onu batıdan getir," dedi. O zaman Allah'ı inkar eden kimse şaşırıp kaldı, cevap veremedi. Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez.

veya çatıları üzerine çökmüş, altı üstüne gelmiş bir kareye uğrayan kimsenin, "Allah bunu, bu kasabayı ölümünden sonra nasıl diriltecek?" demesi gibi. Bunun üzerine Allah onu 100 sene öldürdü. Sonra da diriltti. Ona, "Ne kadar ölü bir vaziyette kaldın?" dedi. O da, "Bir gün veya günün bir kısmı kadar," dedi. Allah, "Hayır, 100 yıl kaldın. Haydi yiyecek ve içeceğine bak. Bozulup kokuşmadı. Ve merkebine bak. Bu, seni insanlara bir ayet, canlı bir ibret kılmamız içindir. Ve kemiklere bak. Onları nasıl inşa ediyoruz? Kemikleri birleştirerek iskeleti kuruyoruz. Sonra ona et giydiriyoruz. Böylece merkep dirilip eski haline gelince ve her şey ona açıkça belli olunca, Allah'ın her şeye kadir olduğunu biliyorum," dedi. Hazreti İbrahim, "Rabbim, ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster," demişti. Allah, "İnanmıyor musun?" buyurdu. Hazreti İbrahim de, "Evet, inanıyorum. Fakat kalbimin tatmin olması için," dedi. "Öyleyse kuşlardan 4 tane tut, sonra onları kendine alıştır, parçalayıp sonra her dağın üzerine onlardan bir parça koy, sonra da onları çağır, sana koşarak gelirler ve Allah'ın aziz ve hakim olduğunu bil. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her sümbülünde başağında 100 adet tane tohum olmak üzere 7 sümbül başak veren bir tek tohumun durumu gibidir. Allah, dilediği kimse için onun rızkını kat kat artırıp verir. Ve Allah vasidir, alimdir. Mallarını Allah yolunda infak ettikten, verdikten sonra, verdikleri şeyin arkasından minnet ettirmeyenlerin, başa kakmayanların ve onlara eza etmeyenlerin ecirleri, mükafatları Rablerinin katındadır. Ve onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Güzel bir söz ve mağfiret, bağışlayıp iyi davranma, arkasından eza gelen, başa kakılan bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah ganidir, halimdir. Ey amenu olanlar! Allah'a ve yevmil ahire inanmayarak, malını insanlara riya, gösteriş için infak eden, veren kişi gibi, sadakalarınızı minnetle başa kakarak ve eza ile batıl etmeyin, boşa çıkartmayın. İşte onun durumu, üzerinde toprak bulunan sert bir kayaya benzer ki, ona kuvvetli bir yağmur isabet edince, böylece üzerindeki toprağın gidip, onu tekrar sert, verimsiz bir kaya halinde bırakması gibidir. Onlar kazandıklarından bir şey elde edemezler. Allah, kafirler kavmini hidayete erdirmez. Allah'ın rızasını talep ederek, isteyerek ve kendi nefslerinde bunu sabit kılarak, sebat ederek mallarını infak edenlerin, verenlerin durumu, münbit bir tepe üzerinde bulunan bahçeye benzer ki, ona kuvvetli bir yağmur isabet edince, böylece ürününü 2 kat verir. Hatta kuvvetli bir yağmur ona isabet etmese, çiselese bile. Ve Allah, yaptıklarınızı en iyi görendir. Sizden biriniz temenni eder mi ki, onun altından nehirler akan hurmalık ve üzümlükten bir bahçesi olsun? Orada her türlü ürünü, meyvesi bulunsun ve ona yaşlılık isabet etsin, ihtiyarlasın. Ve onun zayıf, güçsüz çocukları bulunsun. Sonra da ona, bahçeye, içinde ateş bulunan bir kasırga isabet etsin, böylece onu yaksın. Allah size ayetleri işte böyle beyan ediyor, açıklıyor. Umulur ki böylece siz tefekkür edersiniz. Ey amenu olanlar! Kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkardıklarımızın temizlerinden infak edin, ihtiyacı olanlara verin. Ve sakın onun kötüsünden ve kendiniz için gözü kapalı, gönül rahatlığıyla alamayacağınız ucuz ve düşük evsaflı şeyleri infak etmeye meyletmeyin, kalkışmayın. Ve Allah'ın gani ve hamid olduğunu bilin. Şeytan size fakirlik vaat eder ve size
fuhşiyatı emreder. Allah ise size kendinden mağfiret ve fazl vaat ediyor. Allah vasidir, alimdir. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse böylece ona çok hayır verilmiştir. Ulul elbaptan başkası tezekkür edemez. Ve nafakadan ne infak ettinizse, verdinizse veya adaktan ne adadınızsa o takdirde muhakkak ki Allah onu bilir. Ve zalimler için bir yardımcı yoktur. Eğer sadakaları açıkça verirseniz işte o davranışınız ne güzel. Ve eğer o sadakaları gizleyerek fakirlere verirseniz artık o sizin için daha da hayırlıdır. Böylece Allah günahlarınızdan bir kısmını örter, bağışlar. Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Onların hidayete ermesi senin üzerine vazife değildir. Fakat Allah dilediği kimseyi hidayete erdirir. Ve hayır olarak ne infak ederseniz işte o sizin kendi nefsiniz içindir. Siz ey müminler, sadece Allah'ın vechini, zatını, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyerek infak edersiniz, verirsiniz. Ve hayır olarak ne infak ederseniz o size tamamen ödenir ve siz zulmedilmezsiniz. Size haksızlık yapılmaz. İnfaklarınız ve sadakalarınız kendilerini Allah yoluna hasreden, adayan, yeryüzünde dolaşmaya, ticaret yapıp kazanmaya gücü yetmeyen fakirler içindir. Onların durumlarını bilmeyen, onları iffetlerinden dolayı zengin zanneder. Onları sen yüzlerinden tanırsın. Zorla insanlardan bir şey istemezler. Hayır olarak ne infak ederseniz, verirseniz, o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve aşikar Allah yolunda infak edenler, verenler, işte onların ecirleri, mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Riba, faiz yiyenler, kabirlerinden ancak şeytan çarpmasından hırpalanmış bir kimse gibi kalkarlar. İşte bu, onların oysa alışveriş riba gibidir demeleri sebebiyledir. Allah alışverişi helal, ribayı, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra Rabbinden kendisine öğüt gelen kimse ona uyarak artık faizden vazgeçerse, o takdirde geçmiş olan önceden aldığı faiz onundur ve onun işi, onun hakkındaki hüküm Allah'a aittir. Ve kim de faizciliğe dönerse işte onlar ateş ehlidir. Ve onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Allah ribayı eksiltir, onun bereketini giderir ve sadakayı artırır, onu bereketlendirir. Ve Allah günahkar kafirlerin hiçbirini sevmez. Muhakkak ki amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve ıslah edici, nefsi tezkiye edici amel işleyenlerin, namazı ikame edenlerin, yerine getirenlerin ve zekatı verenlerin ecirleri, mükafatları Rableri katındadır. Ve onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olun. Eğer gerçek müminlerseniz, ribadan, faizden arta kalan şeyi, faizin bakiyesini bırakın, bakiyeyi almayın. Bundan sonra eğer bunu yapmazsanız, o zaman Allah ve onun Resulü tarafından savaşa maruz kalacağınızı bilin. Savaşa hazır olun. Ve şayet tövbe ederseniz, o takdirde ana malınız, sermayeniz sizindir. Zulmetmezsiniz ve zulmedilmezsiniz. Eğer borçlu zor durumda ise, ödeyemeyecekse, o takdirde durumu kolaylaşıncaya kadar beklenmelidir. Ve alacağınızı sadaka olarak bağışlamanız, sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseydiniz. Ve Allah'a döndürüleceğiniz ve sonra herkese kazandığının, iktisap ettiği derecelerin karşılığının tam olarak ödeneceği günden sakının. Ve onlar zulmedilmezler.
haksızlığa uğramazlar.

Ey amenu olanlar! Birbirinize belirli bir süreye kadar borç verdiğiniz zaman onu yazın, senet yapın. Aranızda bir katip onu adaletle yazsın. Ve katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan çekinmesin. Aynı şekilde yazsın. Üzerinde hak bulunan borçlu da yazdırsın. Ve Rabbi olan Allah'a karşı takva sahibi olsun. Ve emirlerinden sakınsın ve ondan bir şey eksiltmesin. Fakat eğer üzerinde hak olan, borçlu olan kişi, sefih, aklı ermeyen veya zayıf, küçük, güçsüz ise veya kendisi onu söyleyip yazdıramayacak bir durumda ise, o takdirde velisi onu adaletle yazdırsın. Ve erkeklerinizden iki kişiyi şahit tutun. Fakat eğer iki erkek bulunamıyorsa, o zaman şahitlerden razı olacağınız bir erkek ve iki kadını şahit tutun ki, ikisinden biri unutursa, o takdirde diğeri ona hatırlatır. Şahitler çağrıldıkları zaman şahitlikten kaçınmasınlar. Borç büyük olsun, küçük olsun, vadesine kadar onu yazmaktan usanmayın. İşte bu, Allah'ın katında en adil ve şahitlik için en sağlam, şüphe etmemeniz için en yakın olandır. Ancak aranızda devretmeye hazır olan peşin bir ticaret alım-satım ise, o zaman bunu yazmamanızdan dolayı sizin üzerinize bir günah yoktur. Alım-satım yaptığınız zaman da şahit tutun. Katibe, yazıcıya ve şahitlere bir zarar verilmesin. Eğer bunu yaparsanız, bir zarar verirseniz, bundan sonra o mutlaka sizin için bir fısk olur. Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah size öğretiyor. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve eğer siz yolculukta iseniz ve bir katip de bulamazsanız, o zaman borçludan alınan rehinler yeter. Birbirinizden emin olduğunuz takdirde güven duyuyorsanız, o halde güven duyulan kişi emanetini, borcunu ödesin. Ve Rabbi olan Allah'a karşı takva sahibi olsun ve sakınsın. Şahitliği de gizlemeyin. Ve kim onu şahit olduğu şeyi gizlerse, o takdirde muhakkak ki onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı en iyi bilendir. Göklerde bulunanlar ve yerde bulunanlar her şey Allah'a aittir. Ve eğer siz nefslerinizde, içinizde olanı açıklasanız veya onu gizleseniz de, Allah sizi onunla hesaba çeker. Artık dilediği kimseyi mağfiret eder, dilediği kimseyi azaplandırır. Allah her şeye kadirdir. Resul, Rabbinden kendisine indirilene iman etti ve müminlerde hepsi Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına ve resullerine iman etti. Biz, onun resulleri arasından hiçbirini diğerinden ayırmayız. Ve işittik ve itaat ettik. Ve Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz. Ve masir, varış sanadır, sana doğru yola çıkarız ve sana ulaşırız, dediler. Allah, kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla mükellef kılmaz, sorumlu tutmaz. Kazandığı dereceler O'nundur ve iktisap ettiği, kazandığı negatif dereceler de O'nundur. Sorumluluğu O'nun üzerindedir. Rabbimiz, şayet unuttuysak veya hata yaptıysak, bizi ahaze etme, sorgulama. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim üzerimize ağır yük yükleme. Rabbimiz, takat, güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize yükleme. Ve bizi af ve mağfiret et ve bize rahmet et. Rahim esması ile bize tecelli et. Rahmet nurunu gönder. Sen bizim Mevlamızsın. Artık kafirler kavmine karşı bize yardım et. Ali İmran Suresi Medine'de nazil olmuştur. 200 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.
Elif, Lam, Mim. Allah ki ondan başka ilah yoktur. O haydır, hayattadır, kayyumdur, ezeli ve ebedidir. Sana onların ellerindeki kitapları tasdik eden kitabı Kur'an'ı hak ile kısım kısım ayet ayet indirdi. Ve Tevrat ve İncil'i de indirdi. Daha önce insanlar için hidayete erdirici olarak Tevrat'ı ve İncil'i indirdi. Ve sonra da Furkan'ı hak ile batılı ayıran Kur'an'ı indirdi. Muhakkak ki onlar Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Onlar için şiddetli azap vardır. Ve Allah azizdir, intikam sahibidir, intikam alandır. Muhakkak ki Allah'a yeryüzünde hiçbir şey gizli değildir ve gökte de. O Allah ki rahimlerde sizi dilediği gibi tasvir eden şekil verir. Ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Kitabı sana indiren O'dur. O'nun bir kısmı muhkem, hüküm ihtiva eden, manası açık olan ayetlerdir. Onlar kitabın esasıdır ve diğerleri müteşabihtir, yoruma açık ayetlerdir. Fakat kalplerinde eğrilik, batıla meyil bulunanlar, bu sebeple müteşabih olanlara, yorum gerektirenlere tabi olurlar. Ondan fitne çıkarmak için onun tevilini, yorumunu yapmak isterler. Ve onun tevilini Allah'tan başka kimse bilmez ve ilimde rusuh sahipleri ise, biz ona iman ettik, hepsi Rabbimizin katındandır derler. Onlar da tezekkür edemezler. Sadece ulul elbab, daimi zikrin ve sırların sahipleri tezekkür edebilir. Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Senin katından bize vehbi olarak rahmet bağışla. Muhakkak ki sen Vehhab'sın, vehbi olarak bağışlayansın. Rabbimiz, muhakkak ki insanları hakkında şüphe olmayan günde toplayacak olan sensin. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Muhakkak ki Allah'tan gelen bir şeye azaba karşı kâfirlere onların malları ve evlatları asla bir fayda vermez. Ve işte onlar ateşin yakıtıdırlar. Onların durumu Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Ayetlerimizi yalanladılar. Bunun üzerine Allah onları günahları sebebiyle yakaladı ve Allah ikabı, azabı şiddetli olandır. Kafir olanlara de ki, yakında mağlup olacaksınız. Cehennemde toplanacaksınız ve o ne kötü bir döşektir. Bedir Savaşı'nda çarpışan iki fırka sizin için bir ibret olmuştur. Bir fırka Allah'ın yolunda savaşıyor ve diğeri kafir olan fırka onları bizzat gözleriyle kendilerinin iki misli görüyorlardı. Ve Allah dilediğini kendi yardımıyla destekler. Muhakkak ki bunda ulul ebsar, basiret sahipleri için mutlaka ibret vardır. İnsanlara, kadınlara, oğullara, kantar kantar biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, hayvanlara ve ekinlere olan sevgiden oluşan şehvetleri, aşırı düşkünlükleri güzel gösterildi. Bunlar dünya hayatının menfaatleridir. Ve Allah onun katındaki en güzel sığınaktır. De ki, size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için Rablerinin katında içinde devamlı kalacakları altından nehirler akan cennetler, temiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını en iyi görendir. Onlar takva sahipleri, Rabbimiz, biz hiç şüphesiz mümin olduk, iman ettik. Artık bizim günahlarımızı sevaba çevirerek bize mağfiret et ve bizi ateş azabından koru derler. Onlar sabredenler, sadıklar, ahdlerine vefa edenler, kanitin olanlar, Allah'ın huzurunda saygıyla duranlar, infak edenler, Allah için verenler ve seherlerde mağfiret dileyenlerdir. Allah şehadet şahitlik etti. Muhakkak ki ondan başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de adaletle kaim oldular,
şahit oldular ki ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Muhakkak ki Allah'ın indinde din İslam'dır, teslim dinidir. Kendilerine kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki haset sebebiyle ihtilafa düştüler. Ve kim Allah'ın ayetlerini örterse, inkar ederse, o takdirde muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Bundan sonra eğer seninle tartışırlarsa, o zaman onlara de ki, ben ve bana tabi olanlar, vechimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. O kitap verilenlere ve ümmilere, siz de vechinizi, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz mi? De. Eğer teslim ettilerse, o takdirde hidayete ermişlerdir. Ve eğer yüz çevirirlerse, o zaman sana düşen sadece tebliğdir. Ve Allah kullarını en iyi görendir. Muhakkak ki Allah'ın ayetlerini inkar edenleri, peygamberleri haksız yere öldürenleri, insanlardan adaletle emredenleri öldürenleri artık elim azapla müjdele. İşte onların amelleri dünyada ve ahirette heba olmuştur. Ve onlar için bir yardımcı yoktur. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına davet olunuyorlar. Sonra onlardan bir grup geri dönüyor ve onlar yüz çevirenlerdir. Bu onların ateş bize sayılı günlerden başka asla dokunmayacak demeleri sebebiyledir. Ve onların dinleri hakkında iftira etmiş oldukları şeyler kendilerini aldattı. O halde hakkında şüphe olmayan bir gün için onları topladığımız ve her nefse kazandığının karşılığı verildiği zaman halleri nasıl olacak? Ve onlar zulüm olunmazlar, haksızlığa uğramazlar. De ki, mülkün maliki olan Allah'ım, mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden mülkü alırsın ve dilediğini aziz kılarsın ve dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüzün içine sokarsın ve gündüzü gecenin içine sokarsın. Canlıyı ölüden çıkarırsın ve ölüyü canlıdan çıkarırsın. Ve dilediğin kimseyi hesapsız rızıklandırırsın. Müminler, müminlerden başkasını yani kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa o Allah'tan bir şeyin rahmet ve fazlın içinde değildir. Onlardan korunmanız için sakınmanız, dost olmanız hariç. Ve Allah sizi kendisinden sakındırır, takva sahibi olmanızı ister. Ve dönüş Allah'adır. Ruhun ulaşacağı makam Allah'ın zatıdır. De ki, sinelerinizde olanı gizleseniz veya onu açıklasanız da Allah onu bilir. Ve Allah göklerde ve yerde olanları bilir. Ve Allah her şeye kadirdir. O gün her nefs hayırdan ne yaptıysa onu hazır olarak bulur, hayat filminde tüm yaptıklarını görür. Ve kötülükten ne yaptıysa onunla kendisi arasında uzak bir mesafe olmasını temenni eder. Ve Allah sizi kendisinden sakındırır. Takva sahibi olmanızı, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı ister. Ve Allah kullarına karşı rauftur. De ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız, o takdirde bana tabi olunuz ki, Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı mağfiret etsin, sevaba çevirsin. Ve Allah gafurdur, rahimdir. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat ediniz. Bundan sonra eğer dönerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah kafirleri sevmez. Muhakkak ki Allah, Hazreti Adem'i, Hazreti Nuh'u, Hazreti İbrahim'in ailesini ve İmran ailesini alemlerin üstüne seçti. Onlar birbirinin zürriyetindendir, neslindendir. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. İmran'ın eşi Hanne, Rabbim ben karnımda olanı doğacak çocuğumu hür olarak senin için
yalnız sana itaat ve ibadet etsin diye nezrettim, atadım. Artık onu benden kabul buyur. Muhakkak ki sen semisin, en iyi işitensin, alimsin, en iyi bilensin, demişti. Fakat onu doğurunca, Rabbim, gerçekten ben onu kız olarak doğurdum, dedi. Ve Allah onun ne doğurduğunu çok iyi biliyordu. Erkek kız çocuğu gibi değildir. Ben onu Meryem diye isimlendirdim ve muhakkak ki ben onu ve onun zürriyetini taşlanmış şeytandan sana sığındırırım, dedi. Böylece Rabbi onu güzel bir kabulle kabul buyurdu. Güzel bir şekilde yetiştirdi. Ve Zekeriya aleyhisselamı ona bakmakla mükellef kıldı. Zekeriya aleyhisselam onun yanına mihraba her girişinde onun yanında bir rızık bulurdu. Ya Meryem, bu sana nasıl, nereden geldi deyince o da o Allah'ın katından diyordu. Muhakkak ki Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. Zekeriya aleyhisselam işte orada Rabbine dua etti. Rabbim, bana senin katından temiz bir nesil bağışla. Muhakkak ki sen duayı en iyi işitensin, dedi. Bunun üzerine o Zekeriya aleyhisselam mihrapta kaim olarak namaz kılarken melekler Allah'ın onu Allah'tan bir kelimeyi Hazreti İsa'yı tasdik edici olarak seyyid, nefsine hakim ve nebi olan salihlerden Yahya ile müjdelediğini nida ettiler, bildirdiler. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim, benim oğlum nasıl olur bana ihtiyarlık erişmişken ve benim kadınım da kısırdır, dedi. Allah da, işte böyle Allah dilediğini yapar, buyurdu. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim, bana bir alamet, işaret kıl, dedi. Allah, senin alametin 3 gün insanlarla rumuzdan, işaretten başka bir şekilde konuşmamandır. Ve Rabbini çok zikret ve onu akşam ve sabah tesbih et, buyurdu. Ve melekler şöyle demişlerdi. Ey Meryem, muhakkak ki Allah seni seçti ve tertemiz yarattı. Ve seni alemlerin kadınları üzerine üstün kıldı. Ey Meryem, Rabbin için kanıtin ol. Rabbinin huzurunda huşu ile dur. Ve secde et ve rükû edenlerle birlikte rükû et. İşte bu gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Ve Meryem'e onlardan hangisi kefil vekil olacak diye onlar kura çekmek için kalemlerini attıkları zaman sen onların yanlarında değildin ve onlar tartışırken de sen onların yanlarında değildin. Melekler şöyle demişlerdi. Ey Meryem, muhakkak ki Allah kendinden bir kelimeyle seni müjdeliyor. Onun ismi Mesih Meryem oğlu İsa'dır. Dünyada ve ahirette şereflidir ve mukarrebinlerdendir. Ve beşikteyken ve yetişkin olunca da insanlarla konuşacak. Ve o salihlerdendir. Hazreti Meryem, Rabbim, benim çocuğum nasıl olur? Bana bir beşer dokunmadı, dedi. Allah şöyle buyurdu. İşte böyle Allah dilediğini yaratır. Bir emrin işin olmasını takdir ettiği zaman sadece ona ol der. O hemen olur. Ve Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Ve onu Meryem oğlu İsa Mesih'i, Beni İsrail'e, İsrail oğullarına Resul olarak gönderecek. Onlara şöyle diyecek. Muhakkak ki ben size Rabbinizden ayet, mucizeler getirdim. Ben gerçekten size nemli topraktan kuş heykeli yaparım, sonra onun içine üflerim, o zaman o Allah'ın izniyle kuş olur. Doğuştan kör olanı ve abraş hastalığını iyileştiririm. Ve Allah'ın izniyle ölüyü diriltirim. Yediğiniz şeyleri ve evlerinizde biriktirdiğiniz şeyleri size haber veririm. Eğer siz müminler iseniz, muhakkak ki bunlarda sizin için elbette ayetler, deliller vardır. Ve önümde bulunan Tevrat'tan olan ayetleri tasdik edici olarak ve de size haram kılınmış olan bazı şeyleri helal kılmak için Rabbinizden size ayet getirdim. Allah'a karşı takva sahibi olunuz ve bana itaat ediniz.
Muhakkak ki Allah benim de Rabbim ve sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı mustakimdir, Allah'a ulaştıran yoldur. Fakat Hazreti İsa onlardan küfür hissedince Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir dedi. Havariler, biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a iman ettik, ruhumuzu ölmeden önce Allah'a ulaştırmayı diledik ve bizim Allah'a teslim olduğumuza şahit ol dediler. Rabbimiz, senin indirdiğin şeye inandık ve Resul'e tabi olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Ve onlar hile yaptılar, Allah da onlara hile yaptı. Ve Allah, hileye karşı hile yapanların en hayırlısıdır. Allah şöyle buyurmuştu. Ey İsa, muhakkak ki seni vefat ettirecek olan ve seni kendime, katıma yükseltecek olan ve kafirlerden temizleyecek olan benim. Sana tabi olanları kıyamet gününe kadar kafirlerden üstün kılacak olan benim. Sonra sizin merciğiniz benim, dönüşünüz banadır. O zaman sizin ihtilaf etmiş olduğunuz şeyler hakkında aranızda hüküm vereceğim. Fakat inkar edenlere ise o takdirde dünyada ve ahirette şiddetli azapla azap edeceğim. Ve onların bir yardımcısı yoktur. Lakin amenü olan, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen ve amilus salihat, nefsi tezkiye edici amel yapanlara ise ecirleri, mükafatları ödenir. Ve Allah zalimleri sevmez. Bu sana tilavet ettiklerimiz, anlattıklarımız, ayetlerden ve hakim olan, hüküm ve hikmet içeren zikirdendir. Muhakkak ki Allah'ın indinde, nezdinde Hazreti İsa'nın durumu, Hazreti Adem'in durumu yaratılışı gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi ve o oldu. Hak senin Rabbindendir. Öyleyse şüphe edenlerden olma. Artık kim sana gelen ilimden sonra onun hakkında seninle tartışırsa o zaman de ki, gelin sizler ve bizler de dahil olmak üzere oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım, bir araya toplanalım. Sonra dua edelim. Böylece Allah'ın lanetini yalancıların üzerine kılalım. Muhakkak ki bu Hazreti İsa hakkında anlatılan gerçekten hak kısastır, gerçektir. Ve Allah'tan başka bir ilah yoktur. Ve muhakkak ki Allah gerçekten o azizdir, hakimdir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Buna rağmen dönerlerse, o zaman muhakkak ki Allah fesat çıkaranları en iyi bilendir. De ki, ey kitap ehli, sizinle bizim aramızda aynı olan bir kelimeye, tevhid sözüne geliniz. Allah'tan başkasına kul olmayalım ve ona hiçbir şeyi şirk, ortak koşmayalım ve bir kısmımız bazılarını Allah'tan başka Rabler edinmesinler. Bundan sonra eğer dönerlerse o zaman bizim Müslüman olduğumuza, teslim olduğumuza şahit olun deyiniz. Ey kitap ehli! Hazreti İbrahim hakkında nasıl tartışıyorsunuz ki? Tevrat ve İncil ondan önce indirilmedi ki, ondan sonra indirildi. Hala akıl etmiyor musunuz? İşte siz busunuz. Kendisine dair ilminiz olmayan bir şey hakkında tartıştınız. Artık bilginiz olmayan bir şey hakkında siz niçin tartışıyorsunuz? Ve Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Hazreti İbrahim Yahudi veya Nasrani olmadı. Fakat Hanif, Allah'ın tek oluşuna, ölmeden önce ruhun ona ulaştırılmasının ve Allah'a teslim olmanın farz olduğuna inanan, Allah'a teslim olmuş bir Müslümandı. Ve o, müşriklerden olmadı. Muhakkak ki Hazreti İbrahim'e, insanların en yakın olanı elbette ona tabi olanlar ve bu peygamber Hazreti Muhammed ve amenu olanlardır. Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve Allah, müminlerin dostudur. Ehli kitaptan bir grup sizi dalalete düşürmeyi diledi. Onlar, kendilerinden başkasını dalalete düşüremezler. Ve onlar, farkında değiller.
Ey ehli kitap! Siz şahit olduğunuz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey kitap ehli! Niçin hakkı batıl ile karıştırıyorsunuz? Ve siz bildiğiniz halde hakkı niçin gizliyorsunuz? Kitap ehlinden bir grup diğerlerine,

biliyorlar mı? Onlara de ki, muhakkak ki fazıl Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Ve Allah vasidir, ilmi geniştir, her şeyi kapsar, alimdir, en iyi bilendir. Rahmetini dilediğine tahsis eder. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Kitap ehlinden öyle kimseler var ki, ona kantarlarca altın emanet etsen, onu sana iade eder. Ve yine onlardan öyle kimseler var ki, eğer ona bir dinar emanet versen, başında devamlı dikilmedikçe onu sana iade etmez. Bu onların ümmiler hakkında bizim üzerimize bir yol, sorumluluk yoktur demeleri sebebiyledir. Allah'a karşı bilerek yalan söylüyorlar. Hayır, öyle değil. Kim Allah ile olan ahdini yerine getirir ve takva sahibi olursa, o takdirde muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Muhakkak ki onlar Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere satarlar. İşte onlar için ahirette bir nasip yoktur. Ve Allah onlarla konuşmayacak ve kıyamet günü onlara nazar etmeyecek, bakmayacak. Ve onları temize çıkarmayacak ve onlar için elim azap vardır. Ve muhakkak ki onlardan, ehli kitaptan bir grup mutlaka onu, okuduklarını kitaptan zannetmeniz için kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Oysa o kitaptan değildir. O Allah'ın katından olmadığı halde o Allah'ın katındandır derler. Ve onlar Allah'a karşı bilerek yalan söylüyorlar. Bir insan için Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra onun insanlara Allah'tan başka bana kul olun demesi olamaz, mümkün değildir. Fakat sizin kitabı tedris etmiş, okuyup öğrenmiş olmanız ve öğretiyor olmanızdan dolayı ancak Rabbani, kendini Rabbe adamış kullar olunuz der. Ve size melekleri ve peygamberleri Rabler edinin diye emretmez. Siz Müslüman olduktan, teslim olduktan sonra size küfrü emreder mi? Ve Allah, nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sonra size beraberinizde olanı Allah'ın size verdiği kitapları tasdik eden bir Resul geldiği zaman ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz diye misak aldığı zaman ikrar ettiniz mi, kabul ettiniz mi ve bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı diye buyurdu. Onlar da ikrar ettik, kabul ettik dediler. Allah-u Teala, öyleyse şahit olun ve ben sizinle beraber şahitlerdenim buyurdu. Artık bundan sonra kim yüz çevirirse, nebilerden sonra gelecek olan bu Resulü inkar ederse, işte onlar fasıklardır. Onlar hala Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde kim varsa, hepsi tavan ve kerhen, isteyerek ve istemeyerek ona teslim oldular ve onlar ona, Allah'a geri döndürülecekler. Allah'a ve bize indirilene ve İbrahim aleyhisselama, İsmail aleyhisselama, İshak aleyhisselama, Yakup aleyhisselama ve Yakup oğullarına indirilenlere, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya ve nebilere, Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onların arasından birini diğerlerinden ayırt etmeyiz. Ve biz ona, Allah'a teslim olanlarız de. Ve kim İslam'dan başka bir din ararsa, o takdirde kendisinden asla kabul edilmez. Ve o, ahirette hüsranda olanlardan olur. İmanlarından sonra inkar eden kavmi, Allah nasıl hidayete erdirir? Ve onlar, Resul'ün hak olduğuna şahit oldular. Ve onlara beyineler, açık deliller geldi. Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. İşte onların cezası, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin, onların, fasıkların üzerlerine olmasıdır. Onlar, onun, lanetin içinde ebedi kalacak olanlardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlara bakılmaz. Bundan sonra tövbe edip, ıslah olanlar, nefslerini tezkiye edenler hariç. O takdirde muhakkak ki Allah gafurdur,

0: kimdir?
1: Muhakkak ki iman ettikten sonra inkar edenlerin ve sonra da küfürlerini artıranların, onların üçüncü defa fıska düşenlerin tövbeleri asla kabul edilmez. Ve işte onlar dalalette olanlardır. Muhakkak ki inkar edip kafir olarak ölenlerin hiçbirinden yeryüzü dolusu altını olsa ve onu fidye olarak verse artık asla kabul edilmez. İşte onlar için elim azap vardır ve onlar için bir yardımcı yoktur.

Hani dağlarda yabani armutlar vardır. Ahlat ağaçları. İnsanlar o ağacın meyvelerini keseler de yemeseler de o ağaçlar hep meyve verirler. İşte biz de öyleyiz. Peki sevgili kardeşlerim, eğer siz arabanın atları değilseniz, arabanın içindeyseniz, o zaman o ahlatlardan nasibinizi alamadınız demektir. Başka insanların yazdıkları kitaplar bizi bugüne kadar hiç mi hiç alakadar etmedi? Çünkü ahlat ağacı meyvelerini Allah'tan aldıklarıyla verir. Dağın başında Allah'ın emrettiği istikamette meyve vermeye başlamıştır. Bir insan onu ekmemiştir. Meyvelerini insanlar ondan istifade etse de etmese de verecektir. Hepimiz birlikte bir yolculuğa çıkmışız. Allah'a doğru bir yolculuk, Allah'a göç, Allah'a hicret. Ne zaman ben bu arabanın atı olacağım diyorsanız, başka hiç kimse çekmese bile bu arabayı ben çekeceğim diyorsanız, işte o arabayı çekenlerden olduğunuz zaman anlayacaksınız. Allah yolunda olmanın kalbe nasıl sürur verdiğini, huzur verdiğini, sizi mutlu edenin dünya değil, Allah olduğunu anladığınız zaman, o zaman arabanın atları oldunuz demektir. Eğer arabanın içinde oturanlardansanız, benim naçizane tavsiyem arabayı çekenlerden olun. Mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Başkalarına bir şeyler verdiğinizi hissettiğiniz zaman, etrafınızdaki insanları mutlu ettiğinizi gördüğünüz zaman, o zaman arabayı çekenlerdensiniz. Etrafınızdaki ahlaksız ortam sizi kedere sevk etmesin. Ümitsizliğe sevk etmesin. Allah Teala diyor ki eğer bana inanıyorsanız, bana tevekkül edin, bana güvenin. Eğer güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları, sizler örnek olacaksınız.

El-Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teala. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâs sırâtal müstakîm. Sırâtal lezîne en'amte aleyhim ve lillâhi'l-âlemîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an tefsiri dersinde gene birlikteyiz. Şuara suresinin 84. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vec'al li lisane sıdkın fil ahirin. Vec'al ve ic'al ve kıl yap. Li, beni, lisane, konuşulan, lisan. Sıdkın, doğru, sadık. Fi, içinde, arasında. El ahirin, sonrakiler. Beni, sonrakilerin lisanlarında sadık kıl.

beni sonrakilerin lisanlarında sadık kıl. Yani Allah'ı sevenler arasında benim anılmamı sağla. Ve böylece

Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'ya beni sonrakilerin lisanlarında benim sadık kıl, yani onlar tarafından anılmamı sağla. İşte aradan 1400 yıl geçmiş ve bugün bizler hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i anıyoruz. Bütün dünya anıyor. Ve biliyorsunuz bundan birkaç yıl evvel bilgisayara bütün bilgiler verildi. Ve dünyadaki en çok meşgul olan kişi ortaya çıksın diye bilgisayardan araştırma yapıldı. Neticede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıktı. Öyleyse aradan geçen 1400 senenin onun insanlar arasında konuşulmasını engellemediği, tam aksine devamlı arttırdığı vakasıyla karşı karşıyayız. Her geçen gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedenlerin sayısı artıyor. 85. ayet-i kerime وَاَجْعَلْنِي مِنْ وَرَاسَتِ جَنَّتِنْ نَعِيمِ وَاَجْعَلْنِي ve beni kıl مِنْ وَرَاسَتِ varislerden cenneti, cennet naimi, nimetlendirilmiş. Beni naim cennetlerinin varislerinden kıl.

Beni nimetlendirilmiş cennetlerinin varislerinden kıl. Burada Cennet-i Naim, nimetlendirilmiş cennet ifadesi geçiyor. Naim cenneti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cenneti değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cenneti Adın cennetidir. Bütün nebilerin, bütün peygamberlerin cenneti Adın cennetleridir. Adın cennetleri iradelerinde Allah'a teslim ederek irşat makamının sahibi olan kişilerin kısmını, bütün kavimlerdeki Resullerin kısmını ve huzur namazının imamlarının kısmını kapsayan üç bölümden oluşan bir cennettir. İlk iki bölüm bir aradadır. Üçüncü ayrıdır. Bütün peygamberlerin ve bütün kavimlerdeki resullerin gidecekleri yer Adın cennetleridir. Ve iradelerini Allah'a teslim ederek Allah'ın irşat makamına tayin ettiği, irşada memur ve mezun kıldığı herkesin de gideceği yer gene Adın cennetleridir. Yani Allah'ın ahdini yerine getirenlerin, Allah'ın bir başka ifadeyle vasiyetini yerine getirenlerin, yani ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerin gidecekleri yer, işte o Naim cennetleridir. 86. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. Vafir li ebi innehu kâne minet dalni. Vafir ve mağfiret et li beni, benim için, ebi, benim babam, innehu, çünkü o kâne oldu, minet dallin, dalalette olanlardan. Hazreti İbrahim konuşmasına devam ediyor. Beni sonrakilerin lisanlarında sadık kıl. Burada söz konusu olan Hazreti İbrahim, sonrakilerin lisanlarında sadıkız, sadıktır insanlar. Yani bizim konuşmalarımızın da bir kısmını mutlaka Hazreti İbrahim işgal ediyor. Bütün din konusunda konuşanların söylediklerinin bir kısmı mutlaka Hazreti İbrahim'le alakalı. Ve Hazreti İbrahim beni nimetlendirmiş olan cennetlerin sahibi kıl diyor. Özel nimetlendirilmiş cennet Adın cennettir peygamberler için. Ve Hazreti İbrahim onu söylüyor. Şimdi babasından bahsediyor. 86. ayet-i kerimede babamı mağfiret et, çünkü o dalalette olanlardan.

ve la tuhzini yevme yub'asun. Ve la tuhzini yevme yub'asun. Ve la tuhzini. Ve beni utandırma, alçaltma, perişan etme, mahzun etme.

Ve Bağız günü yeniden dirilme günü, kıyamet günü beni utandırma. Buradaki tosini masum olmak kelimesinden gelmiyor. Noktalı ha ile yazıldığı için. Beyaz günü, biliyorsunuz bütün insanlar beyaz edilecekler. Kıyamet günü öldürülecekler. Sonra tekrar hayata getirilecekler. Ve gidip hayat filmlerine bakacaklar. Ve Hazreti İbrahim Allah-u Teala'ya yalvarıyor, beni mahzun etme. Beni mahzun etme değil, beni utandırma. Beni küçük düşürme manası var. Ve Hazreti İbrahim'in Allah-u Teala'ya duası devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. 88. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme la yenfa'u malun ve la benun. Yevme gün la yenfa'u fayda vermez. Malun mal ve la ve olmaz ve yoktur. Benune oğullar, çocuklar. Çocukların ve malın fayda vermediği gün. Yani bir evvelki ayette 87'de beyaz günü, yeniden dirilme günü, kıyamet günü beni utandırma diyor. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَعْلُمْ وَلَا مِنُونَ. Çocukların ve malın fayda vermediği gün. Yani gene kıyamet gününü ifade ediyor. Burada da 88. ayet-i kerimede ifade edilen gene kıyamet günü, çocukların ve malın kimseye fayda sağlamadığı bir gün. İlla men etallâhe bi kalbin selim. İlla hariç men, kim, kimse kişi etallâhe Allah'a geldiler. Bi ile kalp, kalbin, kalp, selimin, selim. Allah'a selim, selamete ermiş kalple girenler hariç.

Allah'a selim bir kalple, teslim olmuş, selamete ermiş bir kalple gelenler hariç. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda kalbi selime sahiptir. O kalp selamete ermiştir. Allah Teala derhal kalp üzerinde işlem yapmıştır. Kalbin mührünü açmıştır. Küfür kelimesini dışarı almıştır. Kalbin üzerindeki ekinleti dışarı almıştır. Ve kalbe idraki sağlayan ihbat koymuştur. Ve o kişinin kalbi selim bir kalp olmak hedefine ulaşmıştır. Ve 90. ayet-i kerime Şuara suresi 90 Bismillahirrahmanirrahim ve uzli fetil cennetu lil muttakin ve uzifeti ve yaklaştırıldı el cennetu cennet li el muttakin takva sahiplerine ve cennet takva sahiplerine yaklaştırıldı. Ve cennet takva sahiplerine yaklaştırıldı. Aynı ifadeyi Kaf suresinin 35. ayet-i kerimesinde de görüyoruz. Bir ilaveyle orada cennet ve uzifetil cennetlil muttakine dedikten sonra gayri bayit diyor Allah-u Teala uzak olmayarak. Burada da cennet takva sahiplerine yaklaştırıldı. Takvanın başlangıç noktasına beraberce bakalım. Rum suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi ve yettekun ve ekumussalat ve la tekunu minel müşrekin. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Namaz kıl ve müşriklerden olma. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi neden müşriklerden olmuyor? O müşriklerden ki onlar dinde fırkalara ayrılmışlardır. Ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. İşte fırkalara ayrılmış olanlar bir tarafta 72 fırka, bir de Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olanlar 73. fırka. Ve burada Allah Teala cennetin takva sahiplerine yaklaştırıldığını söylüyor. Yani gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Öyleyse kimler cennete girer? Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olanlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda mümin olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği anda hidayet üzere olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği anda şirkten kurtulmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği anda bütün kurtuluşlar o kişinin olmuştur. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Ve 91. ayet-i kerime ve burri zatül cahimu lil gavin ve burrizeti ve bariz olarak gösterildi. El cahimu cehennem li el gavin azgınlar için, azgınlar için cehennem bariz olarak gösterildi.

bariz olarak, apaçık olarak cehennem azgınlara, gavin olanlara gösterilir. Azgınlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes azgınların safındadır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes de takva sahiplerinin safındadır. Öyleyse takva sahibi olmayanlar azgınlardır. Madem ki Allah Teala bir evvelki ayet-i kerimede muttakin diyor. Cennet ve uzifetül cennetül muttakin cennet takva sahiplerine yaklaştırılır. Ve burizetül cehimu lil gavin gavin ve cennette ibraz edilir, gösterilir. İbraz edilir, bariz olarak gösterilir azgınlara. Öyleyse takva sahipleri muttakin ve takva sahibi olamayanlar, takvanın karşıtı olan unsur gavin olarak geçiyor. Azgınlar, takva sahibi olamayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, birine cennet, birine cehennem söz konusu. Cennete gidecekler takva sahibi. Takva sahibinin takva açısından zıttı olan kelime gavin. Yani azgınlar. İgva kelimesi, gavi kelimesi, gavin kelimesi, azgınlık istikametinde kullanılıyor. Ve 92. ayet-i kerime. Ve kîle lehum eyne ma kuntum ta budun. Ve kîle ve denildi lehum onlara eyne nerede ma şey kuntum oldunuz ta budun tapıyorsunuz. Ve onlara tapmış olduğunuz şeyler nerede denildi. Tapmış olduğunuz şeyler, putlar nerede denildi. Nerede? Kıyamet günü. Kıyamet günü onlara tapmış olduğunuz putlar nerede diye sorulacaktır diyor Allah Teala. Hani sizi gelsin yani kurtarsınlar bakalım. O tapmakta olduğunuz putlar, burası Allah'ın cehennemi. Size Allah Teala şirk koşmayın emrini vermiş ama siz putlara tapmışsınız. Üstelik de onların sizi kurtaracağını ya da Allah'ın katında daha iyiye ulaştıracağını düşünerek. Hadi bakalım şimdi gösterin putlarınızı. Nerede putlarınız? Ve 93. ayet-i kerime, Şuara suresi 93. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Min dunillahi hel yensurunekum ev yentesirun. Min duniden başka Allah'ı Allah. Hel mi? Yensurunekum size yardım ediyorlar. Ev veya yentesirune kendilerine yardım edebiliyorlar.

Onlara bir evvelki ayet-i kerimede tapmakta olduklarınız nerede denilir? Allah'tan başka aslında bir evvelki ayet-i kerimeye ait. Allah'tan başka tapmış olduklarınız nerede? Ve o tapmış olduklarını soruyor Allah Teala. Size yardım ediyorlar mı? Size yardım

size yardım ediyorlar mı? Edebiliyorlar mı? Veya kendilerine yardım edebiliyorlar mı? Bugün putperestlere sorulacak olan sual bu. Hani nerede Allah'tan başka taptıklarınız? Gelsinler de sizi Allah'ın azabından kurtarsınlar bakalım. Ve o insanlar kıyamet günü hüsranda olacaklar. Cehennem onlar için. 94. ayet-i kerime fe kub kibu fiha hum vel gavun. Fe artık böylece kub kibu yüzleri üstü burunları yere sürtünerek atılırlar. Fiha orada onun içinde hum onlar ve el gavun ve azgınlar. Onlar taptığınız şeyler ve azgınlar oraya cehenneme yüzüstü burunları sürtünerek atılırlar.

onlar yani putperestler. Putperestler ve azgınlar oraya cehenneme yüzüstü yere sürtünerek yüzüstü yani burunları yere sürtünerek atılırlar. Gavin takva sahibi olmayanlar. Hem putperestler hem de takva sahibi olmayanlar. Birisi putlara takmak açısından, şirk açısından, ikincisi takva açısından değerleniyor. Şirk açısından cehenneme girecekler ve takva açısından cehenneme girecekler. İki ayrı isim alıyor putperestler ve gavin azgınlar. Takva sahibi olmayanlar oraya cehenneme yüzüstü yani burunları yere sürtünerek atılırlar. Ve 95. ayet-i kerime ve cunudu iblise ecmeun ve cunudu ve ordular iblise, iblis ecmeun hepsi topluca. Ve iblisin ordularının hepsi ve iblisin bütün orduları da ve iblisin ordularının hepsi. Onlar da cehenneme atılırlar diyor Allah-u Teala. İblisin orduları mı var? Evet. İblisin orduları, Allah'a karşı savaş veren bütün ordular iblisin ordusudur. Ya Allah için savaşılır ya da Allah için savaşanlarla savaşılır. Allah için savaşanlarla savaşanlar iblis için savaşanlardır. Onlar şeytanın ordularıdır. İlahi kelimetullah için çalışanlar Allah'ın orduları. İblise yardım etmek için çalışanlar onlar da iblisin orduları. Yani insan ve cin şeytanlar, tağut. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 96. Galu ve hum fiha yahtesimun. Galu dediler. Ve hum ve onlar fiha orada yahtesimun. Hasım olarak düşmanca çekişirler. Onlar yani taptıkları şeyler ve onlara tapanlar orada hasım olarak düşmanca çekişerek dediler ki

Onlar yani taptıkları şeyler, putlar ve o putlara tapanlar orada hasım olarak düşmanca çekişerek dediler ki ne demişler bakalım ayet 97'de. Şuara suresi 97. ayet-i kerime. Tallahi in kunna efi delalin mubin. Tallahi Allah'a yemin olsun in kunna biz sadece olduk le elbette mutlaka fi içinde delalin dalalet mübinin apaçık. Allah'a yemin olsun ki biz mutlaka apaçık bir dalalet içindeydik. Allah'a yemin olsun ki biz mutlaka apaçık bir dalalet içindeydik. Ali ise ister putlara tapanlar olsun, ister Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için hangi sebepten olursa olsun cehenneme girenler olsun, hepsi apaçık bir dalaletin içinde olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Ve bir defa daha Allah Teala burada açıklıyor. Biz muhakkak ki apaçık bir dalaletteydik diyorlar kıyamet günü. Ve 98. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. İz nüsev vi kum bi Rabbi Rabbil alemin. İz olmuştu. Nüsevvikum, sizi eşit tutuyoruz. Bi ile Rabbi, Rabbi el alemin, alemler. Alemlerin Rabbi ile sizi, yani putları bir tutuyorduk. Bunu diyenler putlara tapanlar.

Öyleyse putlara tapanlar diyorlar ki biz mutlaka apaçık bir delalet içindeyiz. Biz alemlerin Rabbi ile Allah ile sizi yani putları bir tutuyorduk. Alemlerin Rabbi ile sizi yani ikisini de Rab olarak düşünüyorlar. Birisi Allah, diğerleri ise putlar. Bismillahirrahmanirrahim. 99. ayet-i kerime. Ve ma edallena illel mücrimun. Ve mavi olmadı. Edallena bizi saptırdı. İlla'den başka el mücrimun suçlular. Ve bizi mücrimlerden, hidayete mani olanlardan başkası saptırmadı. Kimdir mücrimler? Mücrim, cürüm işleyen demek. Cürüm de suç demek. Allah Teala Kur'an'da mücrimler olarak Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri, cehenneme gidenleri göstermiyor. Onlar mücrim değil. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehenneme giden zavallılar. Ama başkalarının vebali yok omuzlarında. Mücrimler omuzlarında başkalarına ait günah taşıyanlardır. Kim bir başkasının hidayetine mani olmuşsa o mücrimdir. Allah'ın indinde suç işlemiş durumdadır. O kişi niçin suç işlemiştir? Suç başkasına zarar veren insanın yaptığı fiilin adıdır. Kişi kendisi kendine ait olan bir yanlışlık yaparsa, bir emri yerine getirmezse bu onu mücrim kılmaz. Cürümün var olması hukuk açısından mutlaka bir insanın bir başkasına zarar vermesiyle noktalanır. Kişi kendi kendisine zarar verirse bu bir cürüm değildir. Öyleyse kim başka insanların hidayetine mani oluyorsa, bu hidayete mani olan kişiler, onlar mücrimlerdir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne zaman mücrim kelimesini kullansa bunların hep aynı kişiler olduğunu söylüyoruz. Yeryüzünde fesat çıkaranlar, mücrimler. Allah'ın ayetlerini gizleyerek, ketmederek hidayeti gizleyenler. Hidayeti gizleyerek insanları dalalette bırakanlar. Allah'ın ayetlerini inkar ederek insanları dalalette bırakanlar. Allah'ın ayetlerini yalanlayarak, tekzip ederek insanları dalalette bırakanlar. Böyle bir dizaynda hep sevgili kardeşlerim insanların dalalette bırakılması söz konusu. Öyleyse bu dalalette olan insanlara dikkatle bakın. Bu dalalette olan insanların dalalette kalmasının sebebi mücrimlerdir. Öyleyse kim
başka birinin dalalette kalmasına sebebiyet verirse o mücrimdir. Bu ayet-i kerime Şuara suresinin 99. ayet-i kerimesi. Şuara 99 ve ma edallena illel mücrimin. Mücrimun bizi mücrimlerden başkası saptırmadı.

Bizi mücrimlerden başkası lanette bırakmadı. Burada kim başkasının hidayetine sebebiyet verirse, onun kazandıklarından hidayete sebebiyet veren de kazanır. Kim başkasının dalaletine sebebiyet vermişse, ona başkasının dalalet, başkasının kaybettiklerinden o da kaybeder. Yani o da başkasının dalalete bıraktıklarının sebebiyle derecat kaybeder. Onun kaybettiklerinden onu dalalete bırakan da negatif dereceler alır. Ve 100. ayet-i kerime. Fema lena min şafi'in. Artık öyleyse ma yok lena bizim için min şafi'in şefaatçi. Artık bizim için şefaatçi yoktur.

Artık bizim için bir şefaatçi yok. Halbuki dünyada Allah'a ulaşmayı dileselerdi, hayatta kalmasalardı, mutlaka günahlarının sevaba çevirmesi için devrin imamı onlara şefaat edecekti. Ve Allah Teala mutlaka günahlarını sevaba çevirecekti. Ama yok. Böyle bir şey dünya üzerinde vücut bulmamış. Ve

ve Şuara 101 Bismillahirrahmanirrahim ve la sadikin sadikin hamim ve la yok sadikin dost arkadaş sadık hamimin samimi ve bizim için sadık bir dost yoktur.

ve bizim için sadık bir dost yoktur. Şuara 102. Yani burada artık onlar için dost yoktur. Cehennemde hiç kimse birbirine dost değildir. Herkes birbirinin düşmanıdır. Orada dostluk meselesi yoktur. Ve onlar da bunun farkında olarak konuşuyorlar. Ve 102. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Felev enne lena karraten fe nekune minel mu'minin. Felev enne, keşke olsaydı, lena bize, bizim için, kerreten, bir kere daha, fe o zaman nekune biz oluruz, minden el mü'minin, müminler. Bizim için keşke bir kere daha olsaydı, dünyaya dönüş olsaydı, o zaman biz müminlerden olurduk. Bizim için keşke bir kere daha dünyaya dönüş olsaydı, bir kere daha olsaydı, dünyaya dönüş olsaydı, o zaman biz müminlerden olurduk.

İşte cehenneme gidenlerin hepsi bunu söyleyecekler. Keşke bir defa daha dünyada yaşayabilseydik. Yaşayabilseydik de müminlerden olsaydık. Kimdir mümin? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala tarafından mümin sayılmıyor. Mümin olabilseydik, müminlerden olurduk. Bizim için dönüş olabilseydi, o zaman müminlerden olurduk. Allah'a ulaşmayı dileyenlerden olurduk. Allah Teala kim için mümin diyorsa, bilin ki o Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir. Müminin lügat manası imanın sahibi, yani Allah'a inanan demek. Ama her inanan ne yazık ki mümin değil. Bismillahirrahmanirrahim 103. ayet-i kerime. İnne fi zalike le ayeh ayeten ve ma kâne ekse ruhum müminin. İnne muhakkak ki fi içinde zalike işte böylece le elbette ayeten bir ayet ibret ve makane ve olmadı değil ekseruhum onların çoğu müminin müminler. Muhakkak ki bunda elbette bir ayet ibret vardır. Fakat onların çoğu buna rağmen mümin olmadılar. Onların çoğu mümin olmadılar. Onların çoğu mümin olmadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes de orada cehennemde oluyor. Ve 104. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve inne rabbeke le Hüvel azizür rahim. Ve inne ve muhakkak Rabbeke senin Rabbin le elbette hüve o el azizü aziz güçlü üstün olan el rahimü rahim. Rahim esmasıyla tecelli eden. Ve muhakkak ki senin Rabbin o azizdir, yücedir.

نوحٍ إل مؤمنين مرسلين. كذبت تكذبت yalanladı kavmi kavim. Nuhin Nuh el mürselin gönderilenler Resuller. Nuh'un kavmi mürselinleri Resulleri tekzip ettiler, yalanladılar. Hazreti Nuh'un kavminden bahsediyorlar hala ve bu kavmin yalanladığını söylüyor. Peygamberleri, nebileri ve Resulleri. Ayet 106 Bismillahirrahmanirrahim iz kale ehu iz kale lehum ehu hum nuhun e la tettekun iz o zaman olduğu zaman kale dedi lehum onlara ehu hum onların kardeşi Nuh aleyhisselam emmi la tettekun takva sahibi olmuyorsunuz. Onların kardeşi Nuh onlara takva sahibi olmuyor musunuz demişti. Bütün Resuller kavimlerine mutlaka bunu söylerler. Takva sahibi olmak Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir müessesedir. Takva sahibi olmuyor musunuz? Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyor musunuz? 107. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. İnni lekum resulün emin. Muhakkak ki ben inni lekum sizin için size resulün bir resul eminün emin güvenilir. Muhakkak ki ben sizin için emin bir resulüm. Güvenilir bir resulüm. Ve 108 Bismillahirrahmanirrahim. Fettekul lahe ve etiun. Fettekul lahe fe itteku Allahe. Fe artık öyleyse itteku takva sahibi olun. Allahe Allah ve etiuni ve itaat edin. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Ve 109. ayet-i kerime ve ma eselukum aleyhi min ecrin in ecriye ila ala Rabbil Alemin. Ve ma eselukum ve ben sizden istemiyorum aleyhi ona minden ecrin. Ecir, ücret. İn eğer ecriye benim ecrim, benim ücretim illa ancak sadece ala üzerinde ya ait Rabbi, Rab. El Alemin, alemler. Ona yani tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Tebliğde bulunuyor. Takva sahibi olun diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Ben bunun için sizden ücret istemiyorum diyor. Benim ücretim sadece Allah'a aittir. Ve 110. ayet-i kerime yeniden fettekullâhe ve etiûn. Fettekullahi artık öyleyse takva sahibi olun. Allah'a Allah ve etiuni ve bana itaat edin. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Ve Şuara suresinin 108. ayet-i kerimesiyle 110. ayet-i kerimesi aynı. Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve etiyuni ve bana itaat edin. Yani bana tabi olun.

rivayeti var. Ve 111. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu e nu minu leke ve tebea kel erzelun. Kalu dediler mı? E mı? Nu minu inanırız leke sana ve ittebea ke sana tabi oldular. El erzelun en basit insanlar.

Sana en basit insanlar, sıradan, aşağılık insanlar tabi olduğuna göre biz de mi sana inanalım? Dediler. Hazreti Nuh bana itaat edin diyor, bana tabi olun diyor. Burada da itaat edin anlamının tabi olmak olduğu kesin. Burada etiyoni kullanıyor. Allah Teala bana itaat edin ama itaat etmekten muradın tabi olmak olduğu burada 111. ayet-i kerimede kesinleşiyor. Ve en basit, en aşağılık insanlar sana tabi olduklarına göre biz de mi sana tabi olalım diyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an tefsiri dersi de inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha me'az salavat. Allah'ına salli ala Muhammed.

Atihane as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel alemin arrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ihdinas sırâtal müstakîm. Sırâtal lezîne en'amte aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle inşallah sözlerimize başlarız. Bugün sizlere Allah'ın davetinden bahsetmek istiyorum. Allah-u Teala Rad Suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah'ın daveti haktır buyuruyor. Davet haktır. Diyor ki Allah-u Teala, Bismillahirrahmanirrahim, lehu davetül hakkı. Ona, Allah'a davet haktır. Vellezine yet'une min dunihi. Ondan ve Allah'tan başka, ondan başka, Allah'tan başka çağırdıkları, ya yestecibune lehum bi şeyin. Onlardan başka davet ettikleri putperestlerin Allah'tan başkasına davetleri, Allah'tan başkasına başkasını davet etmeleri, putları davet etmeleri karşısında onlara hiçbir şeyle isticap edilmez. Onların dualarına isticap edilmez diyor Allah-u Teala. Yani onların Allah'tan başka dua ettiği putlar onlara hiçbir şekilde karşılık vermez. İlla kebasiti keffeyhi ilel mai li yebluga fahu ve ma huve bi balighih ve ma duaul kafirine illa fi dalal. Bu gibilerin diyor Allah Teala duaları suyun ağzına gelmesi için avuçlarını ona açmış bekleyen kimse gibidir. Yani su yerde ama ağızları yukarıda. Oysa ona hiçbir zaman kavuşmazlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, davet, dua haktır. Allah'a davet haktır. Eğer ayet-i kerimeden çıkan sonuç, eğer davetiniz Allah'a değil de putlara ise, o zaman putlardan bir şey istediği zaman insanlar
Putlar onlara hiçbir şey veremezler. Putlardan bir şeyler istemek, putları bir şeyler gerçekleştirmek için davet etmek, yerde bulunan bir suyu ağızlarına getirmek için boşuna bekleyen insanların beklemesine benzer. Sular aşağıdan yukarıya doğru yükselemeyecekleri için hiçbir zaman onların ağzına su ulaşmaz. Tıpkı bunun gibi putlara yapılan talepler hiçbir zaman neticeye ulaşmaz. Allah-u Teala'nın daveti haktır. Öyleyse Allah-u Teala insanları davet ediyor mu? Elbette davet ediyor. Allah-u Teala Bakara Suresinin 186. ayeti kerimesinde bir davetten bahsediyor. Ucuybu davete da'i iza de'ani. Davet ettikleri zaman, davet ettikleri takdirde dua edenin davetine icabet ederiz diyor Allah-u Teala. Sonra da diyor ki, fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudun. Diyor ki Allah Teala, o zaman öyleyse onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Amin olsunlar, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Allah Teala kafirlerin davetine icabet etmeyeceğini söylüyor. Mümin Suresinin 50. ayeti kerimesinde Allah Teala kafirlerin duasına, davetine icabet edilmez diyor. Beraberce bakalım Mümin Suresinin 50. ayet-i kerimesine. (Gülüyor)

Allah Teala buyuruyor ki galu derler ki kim bu diyenler cehennem bekçileri. Evelem teku tetikum rusulukum bil beyinati. Size resulleriniz beyinelerle, ispat vasıtalarıyla, açık delillerle gelmediler mi? Galu bela dediler ki evet. Yani Resullerimiz bize geldiler. Galu bela dediler ki evet yani geldiler. Galu fet'u. Öyleyse dua edin. Yani Allah'a yalvarın. Ve ma duaül kafirine ve Allah'ın kafirlerin dualarına icabet edilmez. İlla fi dalal. Onlar sadece delalet içindedirler. Diyor Allah Teala. Öyleyse bu iki ayet arasında Mümin Suresinin 50. ayet-i kerimesiyle Rahat Suresinin 14. ayet-i kerimesi ile ilişki halinde olan Bakara Suresinin 186. ayet-i kerimesi arasında, yani mümin eliyle Bakara 186 arasında bir illiyet rabıtası var. Kafirlerin duası boşunadır diyor Allah Teala. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor mümin 50'de. Ama Rad 14'te Allah Teala'nın söylediği şey 186. ayet-i kerimesiyle alakalı Bakara suresinin. Orada Allah Teala diyor ki bize dua edildiği zaman dua edenin, bizden bir şey talep edenin davetine icabet ederiz. Ama şartlı. Herkesin davetine icabet etmeyiz. Kim mümin olursa müminlerin davetine icabet ederiz. Ve böylece biz dualarına icabet ettikçe onlar da irşada ulaşırlar. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'ın dualarına icabet etmediği insanlar, Allah'ın dualarına icabet ettiği insanlar. Öyleyse bir veteri olduğuna göre Allah ile olan ilişkiler 28 basamaklık bir fenomeni oluşturduğuna göre bu muhteva içinde Allah'ın davetine icabet etmeyen kişilerin davetine Allah da icabet etmiyor. Allah da onların davetine icabet etmiyor. Kim Allah'ın davetine icabet etmezse Allah da onların davetine icabet etmiyor. Öyleyse her şey karşılıklı. Allah'ın daveti ne? Zatına davet. Birinci daveti bana ulaşmayı dileyeceksiniz şeklinde bir davet. Eğer insanlar bu daveti icabet etmiyorlarsa, özellikle karşı çıkıyorlarsa, o zaman Allah-u Teala da onların manevi istikametteki dualarına icabet etmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin başka manevi dilekleri Allah Teala tarafından kabul edilmiyor. Eğer o kişi Allah Teala'ya ulaşmayı dileseydi, onun bundan sonraki davetine, benim mürşidime ulaştır konusundaki davetine Allah Teala icabet edecekti. Ondan sonra onu Rabbine ulaştıracaktı Allah, kendi zatına ulaştıracaktı. Çünkü kişi daha başta Allah'ın zatına ulaşmayı dilemiş oluyor. Allah'ın kişinin bu davetine
Allah mutlaka icabet ediyor. Önce onu mürşidine ulaştırıyor, sonra da kendi zatına ulaştırıyor. Allah'ın zatına ulaştıktan sonra kişi iki dileğin sahibi olabilir. Ya fizik vücudumun sana teslimini mümkün kıl tarzında bir duası olur kişinin. Fizik vücudunun Allah'a teslim olmasını talep eder. Allah mutlaka bu davete icabet eder. Kişinin, dikkat edin, bu noktadan sonra, Allah'a ulaştıktan sonra fizik vücudunu da Allah'a teslim etmek konusunda bir talebi yoksa, o zaman kişinin tehlikeye girmesi ihtimali vardır. İblis böyle insanlarla meşgul olur. Onları tuzağına düşürmeye çalışır. Gayreti bu istikamettedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinde insanların dizaynına dikkatle bakın. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala'ya, Allah-u Teala tarafından uzak ulaştırılırsa, ki Allah-u Teala mutlaka davetini kişinin yerine getirecektir, Allah'a onu ulaştıracaktır. Ondan sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmek isterse, Allah-u Teala ona da icabet eder. Fizik vücudunu teslim ettikten sonra kişi nefsini Allah-u Teala'ya teslim etmeyi Allah-u Teala'dan dilerse, dua ederse, ona da icabet eder. Nefsini teslim ettikten sonra irşada ulaşmayı dilerse kişi, ona da icabet eder. İrşada ulaştıktan sonra iradesini teslim etmek isterse, ona da icabet eder. Zaten talep etmemesi mümkün değildir. Eşyanın tabiatına uygun olan bu talebin mutlaka kişi tarafından yapılmasıdır. Çünkü kalbi 12 kademe müzeyyen olmuştur. Bunun tabi neticesi olarak mutlaka iradesini Allah'a teslim edecektir. Öyleyse Allah'a dua eden bir kişi bu duasında Allah'ın o kişiyle ilişkileri sadedinde kademeleri birer birer aşacak taleplerde bulunursa, o taleplerin her birine ulaşması halinde bir sonraki merhale önünde açılır. Allah-u Teala mutlaka onu o daha sonraki merhalelere de ulaştıracaktır. Ama her birini kişinin birer birer ihraz etmesi lazım. Yakalaması lazım, tutması lazım, o hedefe ulaşması lazım. Hak etmesi lazım. Öyleyse Allah kendisine davet ediyor. Kendisine davet etmeden önce kendisine ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Davet ettiklerinin mürşide ulaşmayı dilemeleri noktasında mutlaka onların bu davetini kabul ediyor, mürşitlerini gösteriyor ve kişiler ona ulaşıyorlar. Bu Allah'ın o daveti kabul ettiğini gösterir. Kaldı ki Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileme konusundaki bütün insanlar olan daveti, o davet o insanlar tarafından kabul edilir de onlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse bir muhteşem dizaynı taşır. Bu dizaynda o insanların Allah'a ulaşmayı dilemesi onlara Allah'ın sadece mürşitlerine ulaşmalarını değil, kendi zatına ulaşmalarını da
temin etmesi demektir. Dikkat edin, burada daha kişi mümin olmamıştır. Ama kişinin dilediği şey mümin olmak istikametindedir. Kimlerin Allah-u Teala o halde davetine icabet etmez? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin davetine icabet etmez. Onlar kafirlerin öyle bir zümresidir ki, onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi kalplerin içindeki küfrün Allah-u Teala tarafından alınmasını ve kalplerin içine iman yazılmasını da talep etmezler. Yetmez, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olmaya çalışırlar. İşte Allah'a göre mümin olmayanlar ve olmayı dilemeyenler onlardır, o insanlardır. Onlar mümin olmayı dilemiyorlar. Onlar ileriki kademeler için bir talebin sahibi değiller. Öyleyse Allah-u Teala'nın onların duasına icabeti için o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemezse Allah-u Teala o kişiyi kendisine ulaştırmaz. Öyleyse Allah kendisine davet ediyor mu? Evet. Bütün insanları Allah kendi zatına davet ediyor. Tam 12 ayet-i kerime. İşte Allah'ın hak olan daveti, 12 tane hak davet, bütün insanları ruhlarını Allah'a ulaştırmaya davet ediyor Allah-u Teala. Birincisi Zümer 54. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyeküm azabe. Üzerinize kabir azabı, azap gelmeden önce, ister kabir azabı olsun, ister cehennem azabı, ikisi de ölümden sonra. Öyleyse diyor ki Allah-u Teala, bu dünya hayatını yaşarken ruhunuzu bana döndürün, ulaştırın. Sonra da teslim olun. Yani ruhunuzun teslimi de yetmez. Fizik vücudunuzda, nefsinizde, iradenizde bana teslim edin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor Allah-u Teala. İkinci ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila rabbike. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah-u Teala ruha. İkinci farz. Zariyat 50'de Allah-u Teala feferru ilallahi buyuruyor. Allah'a kaç, Allah'a sığın diyor. Sonra

münibine ileyhi ve yettekun diyor. Ona dön, Allah'a dön, Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol diyor. Rum 31. Dört ayet-i kerime oldu. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebi'la men ena ve ileyye. Öyleyse diyor Allah-u Teala, kim bana ulaştıysa sen de onun yoluna tabi ol. Yani aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. Altıncı ayet-i kerime Yunus 25. Allahü yedü darüsselamü yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Allah teslim yurduna davet eder. Öyle bir teslim yurduna ki o teslim yurduna ulaştırmak istediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimde Allah'a ulaştırdığına göre Allah kendi zatına davet ediyor. Ve yedinci ayet-i kerime Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 8. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet et diyor Allah Teala. Allah'ın hak olan davetine icabet et. İşte Yunus suresinin 23. ayet-i kerimesi Allah'ın davetinin ne olduğunu söylüyor. Allah Teala selam yurdu dediği, teslim yurdu dediği kendi zatına davet ediyor. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki vellezine yasulune ma emere Allahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ruhun Allah'a ölmeden ulaştırılmasını Allah-u Teala'nın emrettiğini, farz kıldığını açıklıyor ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime. 10. ayet-i kerime. Maide 7. O zaman Allah'a işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. Vasiyet etti diyor ondan sonra da. Üzerimize Allah Teala farz kılmış, yüklemiş ruhumuzu Allah'a ölmeden hemen ulaştırmamızı. Enam suresinin 153. 152 ve 153. ayetlerinde Allah Teala diyor ki ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de Allah'a teslim edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın onun dışındaki diğer bütün fırkaların hiçbirine tabi olmayın ki hepsi sizi Allah'ın yegane olan, yegane yolu olan sırat-ı müstakimden uzaklaştırırlar diyor Allah-u Teala.

10. ve 11. ayetler. Maide 7 ile Enam 152 ve 12. ayet Nisa 58. İnna Allahe ye'murukum an tuaddul emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi emreder. Emanetlerden biri de ruh. Öyleyse davet açık ve kesin. Allah Teala kendi zatına davet ediyor. Ve bütün Allah'ın yolunda olanların başka insanları Allah'a davet etmesi haktır. Çünkü insanlar Kur'an-ı Kerim indirildiğinden 14 asır geçtikten sonra Allah'ın davetini unutmuşlar artık. Allah'a geri dönmek mecburiyetini duymuyorlar. Allah Teala davetin hayat verecek olan şeylere Resuller tarafından tahakkuk ettirildiğini söylüyor. Hayat verecek şeylere Resullerin çağırdığını söylüyor. Gerçekten Enfal Suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اسْتَج۪يبُوا لِلّٰهِ

ve lirresuli, Allah'ın ve Resulünün davetine icabet edin diyor. Ey amene olanlar, Allah'ın ve Resulünün davetine icabet edin. De'aküm, sizi davet ediyor. Lima yuhyiküm, size hayat verecek şeylere davet ediyor. Valemu ennallâhe, bilin ki Allah yehûlü beynel meri ve kalbi, sizin kalbinizin ve sizin aranıza, arasına girer. Ve ennehu ileyhi tuhşirun, ve muhakkak ki o, ona, onun katında, onda toplanacaksınız. Allah-u Teala'nın huzurunda toplanacaksınız. Öyleyse Allah-u Teala burada Allah ve Resulü sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman onun davetine icabet edin diyor Allah-u Teala. Acaba Resuller ne zaman kimi hayat verecek şeylere davet ederler? Bu hayat verecek olan şeylere dikkat edin. Hayat verecek şeyler. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki o insanlar ki gözlerinde hicab-ı mesture vardır. Onlar bakarlar ama görmezler. Onlar ölüdürler. Onların diyor Allah-u Teala kulaklarında vakra vardır. Vakra sebebiyle kulaklar duyar ama onlar işitemezler. Akıl manaya varamaz diyor Allah-u Teala. Akıl manaya varamaz. Onlar mezardaki ölüler gibilerdir, gibidirler. Sen ölülere işittiremezsin diyor. Onlar ölüdürler diyor Allah-u Teala. Ve onların kalplerinde ikinnet vardır diyor. İdrak edemezler. Onlar ölüdürler diyor. Ve bu üç tane muhtevanın bu standartlarda olması halinde Allah'ın o kişi hakkında verdiği hüküm, onlar ölüdürler. Gözlerinde hicab-ı mestura var, ölüdürler. Kulaklarında vakra var, ölüdürler. Kalplerinde ekinnet var, ölüdürler diyor Allah-u Teala. Ve Araf 179'da hükme bağlamış. Onlar idrak edemezler diyor. Onlar fıkıh edemezler, ölüdürler diyor. Peki Allah ve Resulü neye çağırıyor? Dirilmeye çağırıyor. Allah-u Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilerseniz, bana dua ederseniz, ben ya Rabbi sana ulaşmayı diliyorum, beni sana ulaştır diye bana talepte bulunursanız, o zaman diyor duanıza icabet ederim diyor Allah-u Teala. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alırım, kulaklarınızdaki vakrayı alırım, kalbinizdeki ikinneti alırım diyor. Ve o zaman dirilirsiniz diyor. Sizi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyorum diyor Allah-u Teala. Peki Resul? Resul de herkese aynı şeyi söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyin. Böylece ölü olmaktan kurtulun. Hayata gelin diyor. Hayat verecek şeylere sizi çağırıyorum demiş oluyor. Peki bu kadar mı? Hayır. Bu insanların Allah'a ulaşmasından sonra Allah'ın Resulleri onları fizik vücutlarını teslime, nefslerini teslime de davet ediyor. İşte o insanlar o zaman
daimi zikre ulaştıkları zaman ikinci ölü sayıldıkları hayatlarından manevi alemi görmek ve işitmek üzere yeniden hayata davet ediyorlar. Daimi zikre davet bu davettir. Allah da çağırıyor, Resul de çağırıyor. Allah Teala son derece açık olarak çağırıyor. Öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun diyor. Sadece ikinci defa hayat bulmaya değil, ondan daha öteye de çağırıyor. Ama tekrar hayat bulmaya daveti Allah'ın kesin. İşte o tekrar Allah Teala'nın davetiyle kişinin hayata gelmesi söz konusuysa, bu muhtevada yeniden hayat var ve Allah'ın ve Resul'ün davetiyle hayata gelmek söz konusu. Bakınız ne diyor Allah Teala: Ya ulul elbab, sizin için kısasta hayat var. Öyleyse ulul elbab yeni bir hayatın sahibi olacaklar. Ne zaman oluyorlar? Ne zaman daimi zikrin sahibi olurlarsa, biliyorsunuz daimi zikrin sahipleri ulul elbab'tır. Li ulul elbab yeskürallâhe kıyâmen kûden ve alâ cunûbihim. Ulul elbab kullarımız için diyor Allah Teala, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Ulul elbab kullarım için bu söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizaynda Allah da Resul de sizi hayat verecek şeylere çağırırlar. Hem birinci davet Allah'a ulaşmaya davet, sizi ölü olmaktan kurtarır, hayata getirir. Bu dünya hayatına geçiş için baş gözlerinizin, baş kulaklarınızın ve kalbinizdeki ekinetin sizin fıkıh edebilmeniz için, idrak edebilmeniz için hayata geçirilmesidir. Sizin ölüyken dirilmenizdir. Ama dünya hayatının anlama kapasitesi içerisinde. Ama daha sonra daimi zikre davet edildiğinizde yeni bir hayata geçeceksiniz. Ölümden yeniden hayata kavuşacaksınız. O ikinci hayatta artık kalbinizdeki idrak hassası fıkıh değildir, fuattir. Öyleyse Allah ve Resulü sizi hayat verecek şeylere davet ediyor. Ve davetin muhtevasına baktığımız zaman Allah Teala'nın bu davetinin, Resuller tarafından yapılan davetin hikmetle davet olduğunu görüyoruz. Nahl 125'te Allah-u Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Nebi Resul, Udu ila sebili Rabbike, Rabbinin yoluna davet et. Bil hikmeti, hikmetle davet et. Vel mevzatil haseneti ve ahsen seviyedeki öğütle davet et. Ve cadilhum billeti hiye ahsenu ve onlarla en güzel ahsen şekilde mücadele et. Yani onlara hakaret etme, onlara kötü davranma, onlarla mücadeleni yap gene, onların söylediklerinin yanlış olduğunu ispat et, ama bunu en güzel şekilde yap.
İnne muhakkak ki Rabbeke senin Rabbin hüve alemu bimen dalle an sebilihi. Yolundan sapanları, dalalete düşenleri en iyi bilen muhakkak ki senin Rabbindir. Ve hüve alemu bil muhtedin. O hidayete erenleri de bilendir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala bir peygamber resulün, nebi resulün ne tarzda bir davette bulunması lazım geldiğini çok açık bir şekilde anlatıyor. Bütün peygamber resuller huzur namazının imamlarıdır. Öyleyse bu çağrı aynı zamanda bütün devirlerdeki huzur namazlarının imamları için de geçerlidir. Öyleyse bu noktaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Evvela Allah-u Teala'nın dizaynı, ayet muhteşem bir dizayn gösteriyor. Davet, kavga yok. Ahsen bir mücadele var. Kavga hüviyetinde değil. En güzel öğütlerle kızmadan, öfkelenmeden insanları davet. Mücadele mi? Var, cadil hüm diyor Allah-u Teala. Onlarla mücadele et diyor. Ama en güzel öğütle, mevizeyle, ama ahsen olan mevizeyle. Öyle bir öğüt vereceksin ki diyor, o öğüt ahsen olacak. Yani insanları ahsene ulaştıracak olan bir öğüt olacak. Ahsen olmanınsa en asgari kademesi kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olması halidir. Daimi zikrin sahibi olması halidir. Ve Rabbinin yoluna hikmetle davet et diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hikmeti vermiş. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet kendisine indirildiği zaman hikmetin sahibi, daimi zikre Allah-u Teala onu ulaştırmış. Karşılıksız olarak hibe yoluyla ulaştırmış. Daimi zikrin sahibi ve hikmetin, tezekkürün, hayrın sahibi. Allah'ın bir nebi resulü, kainatın en üst seviye resulü. Ve hikmetle Allah'ın yoluna davet et diyor. Burada Allah'ın yoluna davet edilenlerin iki grubu açık bir şekilde çıkıyor ortaya. Bir, davete rağmen dalalette olanlar, başka insanları da dalalete düşürmeye çalışanlar. İki, davet karşısında hidayete erenler. Ama davetin ahsen hüviyette yapılması açık bir emir. Öyleyse bu Nahl Suresi ve Nahl Suresinin 125 sayılı ayeti kelimesi. Şimdi bunun, bu ayetin biraz evveline ulaştığımız zaman bir de bakıyoruz ki Allah-u Teala'nın o kainatın tek dinine verdiği önemi anlatıyor ayetler.
120. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki: İnne İbrahim'e kâne ümmeten kâniten. İbrahim diyor tek başına bir ümmetti. Kâniten, kânitindi. Yani Allah'a devamlı kendisinden bir şeyleri gönderen, bir süre orada bırakan, sonra tekrar kendine geriye çağıran, bu sebeple Allah-u Teala ile devamlı bir alışveriş halinde bulunan, devamlı Allah'ta olan, oradan ayrılan, tekrar oraya geri dönen bir hüviyet taşıyordu Hazreti İbrahim. Ve lillahi hanifa diyor Allah için, o hanifti. Allah'a hanifti, yani tek Allah'a inanıyordu ve Allah'a teslim olmuştu. Ve lem yekü minel müşrikin, müşriklerden değildi. Hanif olan hiç kimse müşriklerden olamaz. Allah Teala burada açık şirki kastediyor. 121. ayet-i kerime, şakiren li en umih. Allah'ın nimetlerine şükredenlerden de diyor Allah Teala. İştebahü, onu seçtik diyor. Ve hedahü ila sıratın müstakim, onu sırat-ı müstakime ulaştırdık diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ne diyor Allah Teala? Hazreti İbrahim'in dini için hanif dininin sahibiydi diyor Hazreti İbrahim. Sen de onun dinine tabisin diyor. Sen de hanifsin. Sana da hanif olmanı vahyettik diyor Allah Teala. 122. ayet-i kerimede Allah Teala Hazreti İbrahim için diyor ki: "Ve ateynahu, biz ona verdik fit dünya hasene, dünyada hasene verdik. Ve innehu fil ahireti lemine salihin." O ahirette de salihlerdendi diyor. Sümme evhayna ileyke enittebi milleti İbrahim'e hanifa. Sonra da sana Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmanı vahyettik diyor. Vahiyle emrettik diyor. Hanif olan Hazreti İbrahim'in dinine. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ayetlerden sonra Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de aynı emri veriyor. Rabbinin yoluna hikmetle insanları davet et diyor. Ve ahsen olan öğütlerle, ahsene ulaştıracak olan öğütlerle, hüviyeti ahsen olan öğütlerde, öğütlerin en güzelleriyle, en güzeli ulaştıracak olan en güzel öğütlerle. Peki sonuç ne çıkıyor? Sonuç Allah-u Teala'nın daveti, bütün Resuller davetçidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil sadece, bütün sahabe de davet ediyorlardı. Allah'a davet ediyorlardı. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiretle, yani kalp gözümüzle Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu sırat-ı müstakim bizim yolumuzdur. Benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin Allah'a davet ettiğimiz yol diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de, Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz. Bu muhteva içerisinde Allah-u Teala'nın dizaynı

bir muhteva ifade ediyor. Davet var. Davet hak. Ve insanları sırat-ı müstakime davet et emri var Peygamber Efendimiz'e, Allah-u Teala'nın. Ve Allah'ın yoluna davet. Onun için Allah-u Teala Allah'a yoldan sapanları da hidayet erenleri de en iyi bilendir diyor. Allah'a davet. Diyor ki Habibim, sen muhakkak ki Allah'a davet ediyorsun. Fusilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki, onlar ki Allah'a teslim olduklarını belirtirler ve Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Mürşitlerden bahsediyor ve davetten bahsediyor. Allah'a davet edenler diyor. Hiç seyyiat ne hasenat bir olur mu diye devam ediyor Allah-u Teala. Sen seyyiati hasenatla söndür diyor. Seyyiate hasenatla mukabele edenler onlardır ki diyor Allah-u Teala, bu nimet herkese verilmez. Kimi diyor o seviyeye çıkardıysa, kim seyyiate hasenatla mukabele eden

sınırı Allah'a davet ediyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün insanları takvanın en üstüne, bir hakkın takvaya davet ediyor. Her kademe için daveti var. Allah'a ulaşmayı dilemeye davet, mürşide ulaşmaya davet, ruhu Allah'a ulaştırmaya davet, fizik vücudu Allah'a teslim etmeye davet, nefsi Allah'a teslim etmeye davet, irşada ulaşmaya davet ve bir hakkın takvaya davet. 7 tane safhanın her birisine Allah Teala davetiye çıkarmış Kur'an-ı Kerim ile. Kur'an-ı Kerim baştan aşağı bir davetiyedir. Saadet davetiyesidir. Saadet rehberidir. Ve saadet garantisidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le saadeti, mutluluğu garanti ediyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi, bir mutluluk rehberi, aynı zamanda reçetesi ve bir garanti. Allah Teala garanti veriyor. Bir, kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Mutlaka cennetime de ulaştırırım diyor. Bundan sonra da daha üstteki kademelerin her birini, her dileyene Allah Teala mutlaka onları vereceğini de taahhüt ediyor Kur'an-ı Kerim ile. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen birisi birinci safayı mutlaka Allah Teala ona ulaştırır. Mürşide ulaşmayı dilememesi mümkün değildir bu kişinin. Çünkü Allah Teala ona mürşidini sevdirecektir. Talep sevgisini, talep edecek olan özelliği onda mutlaka oluşturacaktır. Ve onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Ondan sonra kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Onu da gerçekleştirecek. Zaten baştan dilemiştir. Allah Teala mutlaka o kişiyi kendi zatına ulaştıracaktır. Bundan sonra o kişi fizik vücudunu, nefsini Allah'a teslim etmeyi dileyecektir. İrşada ulaşmayı dileyecektir ve iradesini Allah'a teslim etmeyi dileyecektir. Bunların hepsini Allah Teala mutlaka onun dileği üzerine gerçekleştirecektir. Öyleyse Bakara 186'daki Allah Teala'nın söylediği ucibu davetet da'i izadeani, bize dua edildiği takdirde, davet edildiğimiz takdirde dua edenin davetine icabet ederiz sözü, kişilerin de Allah'ın davetine icabet etmesi halinde. Amene olun diyor Allah Teala. Amene olursanız diyor, benim davetime icabet etmiş olursunuz. O zaman ben de sizin davetinize icabet ederim diyor. O zaman davete icabet keyfiyeti görüyorsunuz ki karşılıklı. Ve olay bir bütünü oluşturuyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şeyin en güzel olduğu bir dizaynda bir beraberliği yaşadık. Davet konusunda beraber bir saat geçirdik sizlerle. Bize göre hayatımızın en güzel anları, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber geçirdiğimiz bu saatler. Onun dışındaki hayatımızı sırf bu güzellikleri sizlerle beraber yaşamaya hasrettik. Bunun için yaşıyoruz. Sizlere Allah'ın güzelliklerini ulaştırabilmek için, bir nebze mutluluk verebilmek için, Allah'ın yolunda sizleri Allah'a yakın kılabilmek için, Allah'ın emriyle. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada

tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sahabe Kitap Evi'nden yepyeni bir kampanya. Sahabe gibi mutluluğu yaşamak isteyen herkes için Doktor Abdülcabbar Boran, Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı bir büyük ilmin kapılarını bizler için aralıyor. Birinci kitap. Hadislerle 28 basamak İslam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacaktır. Tartışma konusu olduğu günlerde Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hadisim olamaz buyurmuştur. Nebiler Sultanı'nın hadisi şeriflerini Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bu kitapta bulacaksınız. İkinci kitap. Kur'an'ın şifresi Ahzab 40. Kur'an'da açık ve net olmasına rağmen asırlardır çözümsüz hale getirilen Nebi-Resul denklemi Kur'an'ın şifresi Ahzab 40'la çözülüyor. Üçüncü kitap Bid'atler. Dine sonradan sokulmuş 19 temel hurafe Kur'an ayetleriyle gözler önüne serilirken İblisin asırlardır süre gelen korkunç tuzağının farkına varacaksınız. Dördüncü kitap Hidayet Çağı. Allahu Teala'nın nurunu tamamlamak, 7 safha ve 4 teslimden oluşan Kur'an ahlakını tüm kainata hakim kılmak için vazifelendirdiği Mehdi Resul önderliğinde Hidayet Çağı'nın nasıl yaşanacağına sizler de tanıklık edeceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: sizler hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'as-salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bu söz Nebilal Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez dediği zaman sahabe, ya Resulullah sen de mi? Evet ben de, ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Yani Allah'ın rahmeti olmaksızın hiç kimse cennete giremez. Sen de ya Resulullah dedi, ben de ama Rabbim beni rahmetinin içine gark etti. Öyleyse olaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah Resulü demiş oluyor ki ama Rabbim Rahim esmasıyla bana tecelli etti. Kime Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli eder? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Başka bu konunun, bu hadisin başka bir şekilde ifadesi de sizden hiçbiriniz ameli cennete sokmayacaktır. Ancak Allah'ın rahmetiyle cennete girersiniz. Öyleyse cennete giriş Allah'ın rahmetiyledir. Özellikle Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah beni lanet için değil, rahmet için gönderdi. O zaman ben ancak rahmet olarak gönderdim, lanetçi olarak değil. Rahmetin insanlara ulaştırılması için gönderildim diyor. Sevgili kardeşlerim, özellikle günümüz geleneksel din tatbikatına baktığımız zaman İslam'ın 5 şartı yerine getiriliyor. Sevmü salat, haccü zekat, kelime-i şehadet. Bu İslam'ın 5 şartı sadece fizik bedenimizin yerine getirdiği amelleri ihtiva ediyor. Fizik bedenimizin dışında başka vücutlarımız da var. Evet. O zaman insanın yaratılışına beraberce bakalım. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ اَمْنِ سَلْسَانَ مِنْ حَمَانْ مَسْنُونَ. Biz insanı hamen mesnun olan salsağın denilen kuru topraktan ve şekillerini bir parçıktan bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz bu dünya alemine ait, zahiri aleme ait et ve kemikten oluşan, iç organlarla mücehez, beyinle kaim, aklın kumandasına çalışan doktorların ihtisas alanı. Ama bu fizik bedenin içerisinde iki vücudumuz daha var. Şems suresinin 7. ayet kerimesinde biz insanı bir nefse dizayn ettik. Men nefsin ve mesevaha. Dizayn edilen nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane afet. Ve sevgili kardeşlerim, demiştim yani İslam'ın 5 şartı sadece fizik vücudun yerine getirdiği amelleri içeriyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet, bunlar hepsi fizik vücudun yerine getirdiği amellerdir. Ve insanlar fizik vücut ve nefse ana rahminde şekilleniyor. Doğar doğmaz dünyaya nefsle fizik vücutla dünyaya geliyorlar ve şeytan denilen insanların baş düşmanı da 19 tane afete %100 tesir ediyor. Bu sebeple bu haldeyken bütün insanlar başlangıç noktasında şeytanın kuludurlar, şeytanın dostudurlar.
şeytanın kulu ve şeytanın dostu olan insanlar hayatı bu şekilde sürdürdükleri takdirde bu dünyada da huzursuz ve mutsuz, ahirette de şeytanla birlikte gidecekleri yer cehennem. Ama Allah Teala en sevdiği varlık olan insanın şeytanın elinde oyuncak olsun diye yaratmamış. Zatından doğar doğmaz ona ruh üfürüyor. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi ve Allah Teala ruhundan üfürdüğü insan bir denge içinde hayata başlıyor. Bir tarafta 19 afette mücehiz olan nefsimiz, öbür tarafta Allah'ın zatından üfürülen, Allah'ın bizdeki temsilcisi 19 tane hasletle mücehiz olan ruhumuz. Ama yine şeytan devamlı afetleri azdırdığı için bu nokta itibariyle de devamlı nefs aklı ikna ederek kişi şer işliyor. İşte bütün insanlar bu sebeple herkes hüsranda. Yani 19 negatif özelliğin sahibidirler bu haliyle. Ayetlerden gafildirler, şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, cahildirler, zalimdirler, isyandadırlar, fitnededirler, saadetsiz ve kördürler, şeytanın kulu ve dostudurlar, sebil-i gaydedirler, dinde fırkalara ayrılmışlardır, birbirine düşmandırlar, hüsrandadırlar. Ameli boşa giden, gideceği yer cehennemdedirler ve takva sahibi değiller, mümin değil, hidayete değiller. Başlangıç noktasında bütün insanların hali bu. Ayetler muhacesinde konuşuyoruz. İşte bu haliyle Allah Resulü hiç kimse bu haliyle amel yapsa, İslam'ın beş şartını yerine getirse, ameli boşa gittiği için kesinlikle gideceği yer cehennemdir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işler ama cennete gideceklerdir. Şimdi ömür hadisi devreye alalım. Kişi İslam'ın beş şartını yerine getiriyor, cennetlik amel işliyor. Ama gittiği yer cehennem. Acaba neden? İşte İslam'ın beş şartı yerine getirmesine rağmen cehenneme gitmesinin arkasında amellerinin boşa gitmesi var. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Acaba ameller hangi halde boşa gidiyor? Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ اُحِيَّ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ اَشْرَكْتَ لَيَبَتَّنَّ عَمَالُكَ لَتَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ Andolsun sana ve senden önceklere vahyettik. Eğer şirk koşarsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, amellerin heba olur mutlaka. Hüsrana düşenlerden olsun, gideceğin yer cehennem. Başlangıç noktasında herkes şirkte. Bu şirk gizli şirk tabii. Çünkü Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Ümmetim artık güneşe tapmaz, aya tapmaz, yıldızlara tapmaz, elleri yontuklarına tapmaz ama ümmetim için en çok korkulan şey gizli şirk. Kişinin nefsine uyması hali. İşte Allah Teala bu ayet-i kerimede sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer gizli şirkte olursan amelin boşa gider. Ve hüsrana düşenlerden olsun ve gideceğin yer cehennem. İşte başlangıç noktasında bütün insanlar gizli şirkte ve bu gizli şirkte olanlar İslam'ın beş şartını yerine getirirlerse dahi ameli boşa gittikleri için gideceği yer cehennem. O sebeple Allah Resulü hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez buyuruyor. Sen de mi ya Resulallah, ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Gelelim Kehf 105'e. Kehf 105'te Allah Teala اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِعَاتِيَ رَبِّ مَلِّكَيْ حَبِدَتْ عَمَالُهُمْ Hangi halde, yani şirkin dışında hangi hal amelin boşa gitmesine sebep oluyor? Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar edenlerin de ameli boşa gidiyor.
O zaman kişinin ameli boşa gittiği için, cennet ameli boşa gittiği için hüsranda oluyor ve gideceği yer cehennem. Bir başka durum Yunus 45. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِيْلِكَ اللّٰهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Allah'ın Resulleri duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir demesine rağmen, insanları uyarmasına rağmen, insanlar لِيْكَ اللّٰهِ yalanlamışlar. Yalanlıkları içinde hüsranda kalmışlar. Hidayete erememişler ve gittikleri yer cehennem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne diyordu? Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Resulullah'ın hadisi, sen de mi ya Resulullah? Ben de. Ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Yani Allah Rahim esmasıyla bana tecelli etmiştir. Rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman o kişi Allah'ın rahmetine mazhar oluyor ve Allah'ın rahmetiyle birinci kat cennete giriyor. Sevgili kardeşlerim, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bir misal veriyor. Eski kavimlerden bir kişi var ki 500 yıl ibadet yapmış. Ama Allah Teala kendisine sual soruyor. İbadet yapan, amel işleyen kişiye kendisine sual soruyor. Meleği vasıtasıyla. Benim rahmetimle mi yoksa kendi amelinle mi? Kendi amelimle deyince onu cehenneme gönderiyor. Nasıl oluyor ya Rabbim diyor. Evet diyor. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Ancak benim rahmetimle. O 500 yıllık ibadet sana vermiş olduğum bir gözün karşılığı bile değil. O zaman kurtuluş Allah'ın rahmetiyledir. Şimdi Allah'ın rahmetine nasıl mazhar oluyoruz? Yani Allah'ın rahmetini nasıl alıyoruz? Allah'ın davetini kabul ederek. İşte birçok ayet-i kerime, bunlardan Al-İmran suresinin 132. ayet-i kerimesi, Araf suresinin 205. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Atiullah ve atiur Resul'e lealekum turhamun. 204. ayet-i kerimesi Araf. Allah Teala 19 negatif özelliği olan insanlara katından hidayetçiler, resuller, nezirler gönderiyor. İşte bütün cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size ayetleri tilavet eden, bugüne ulaşmakla uyaran Resul geldi mi gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyor, geldi. Öyleyse Resul gelmiş ayetleri tilavet etmiş ve insanlara demiş ki Allah'a ulaşmayı dilerseniz kurtuluşta olursunuz. Dilemediğiniz takdirde gideceğiniz yer cehennemdir, hüsranda olursunuz. İşte Resuller, nezir, ve izâ kuriyel Kur'anu, Kur'an-ı Kerim kıraat ettiği zaman festemiu lehu, artık onu dinleyin. Vensitu, susun. Lealek müterhamun. Böylece rahmete kavuşturursunuz. Burada ise Allah ve Resulüne itaat edin. Böylece rahmete, siz rahmete kavuşursunuz. Ne diyordu Allah Resulü? Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah dedin ama Rabbim beni rahmetine kar. Yani kurtuluşun Allah'ın rahmetiyle olduğunu buyuruyor. Bu iki ayet-i kerimeden de rahmete kavuşmanın lika Allah'la gerçekleşebileceği, davete icabetle, işitmekle ve itaatle gerçekleşebileceğini ayetler net olarak bize söylüyor. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, ümmetimin velileri kendi amelleri değil Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil nefs tezkesiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, kalp temizliğiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, Müslümanlar olan merhametiyle cennete girerler. Yani birinci kat cennet Allah'ın rahmeti. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor ve rahmete mazhar oluyor. İkinci kat cennet nefs tezkesi.
mürşide tabiyette. Çünkü hiç kimse kendi nefsini tezkiye edemez. İşte Nisa 48, Necm 32. Elem tere illellezine yüzekün enfisekum. O nefsini tezkiye ettiklerini görmüyor musun? Hayır verillah yüzeki men yeşav. Allah dilediğin nefsini tezkiye eder. Sevgili kardeşlerim, Allah dilediğin nefsini tezkiye eder dediği zaman Allah Teala gelip kendisi mi yapıyor? Hayır. Allah kul eliyle gerçekleştiriyor. O zaman nefs tezkiyesini Resuller eliyle gerçekleştiriyor. Gerçekten ister Nebi Resul olsun, ister Veli Resul olsun, Veli Resuller 4 görevin sahibi, Nebi Resuller 5 görevin sahibi ve Veli Resul, Nebi Resul'ün ikinci görevi nefsi tezkiye etmek. İşte Bakara 101, o size ayetleri tilavet ediyor, o sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Cuma 2, o size ayetleri tilavet ediyor, o sizin nefsinizi tezkiye ediyor. E ne diyordu Allah Resulü? Ümmetimin melekleri kendi amel edin, Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Ayetlere iman etmek, daveti kabul etmek, işitmek, Allah'ın rahmetiyle birinci kat cenneti sahibi oluyoruz. Sonra nefs tezkiyesiyle cennete girerler. İkinci kat cennet, Resullerin ikinci görevi nefs tezkiyesi. O zaman nefs tezkiyesiyle cennete girerler demekten ki muradı, kim 12 tane insanla mürşidine tabi olursa ikinci kat cennete, kim ruhunu Allah'a teslim, kalp temizliğiyle, kalbin %51 oranında nurlanması, ruhun Allah'ın zatına ulaşmasını ifade ediyor. Kalp temizliği cennete girerler. Ve dördüncü cennet de Müslümanların merhametiyle cennete girerler. Ne diyordu Allah Resulü hadisinde? Yerdekilere merhamet ediniz ki göktekiler size merhamet etsin. Yerdekileri seviniz ki göktekiler de sizi sevsin. Kimdir bunlar? Hakkı tavsiye edenler. Size yeryüzündekiler merhamet edin ki gökyüzündekiler size merhamet etsin. O halde görüyorsunuz ki Allah-u Teala her şey birbirine bağlı ve istisnasız amelimizin boşa gitmesini istemiyorsak mutlaka kalpten ulaşmayı dilememiz lazım. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz, cennet size ayakkabınızın bağından daha yakın. Cehennem de öyle. Ve bir başka hadisinde isteyen cennete gider, istemeyen gitmez. İbn Mesud'dan rivayet edilen hadiste cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır, cehennem de öyle. İstemeyenlerin dışında ümmetimin tamamı cennete girer. Sahabe sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü, cennete girmeyi kim istemez ki? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Bana itaat edenler cennete girer, bana karşı gelenler cehenneme cennet istememiştir. İşte bana itaat edenler, itaat edenler rahmete kavuşanlardır. İsyan edenler de o rahmeti elin tersiyle itenlerdir. Alimran 132 ve Araf 204. Ne diyordu? Atiullah ve atiur Resul'e. Allah Resulü ne diyor? Bana itaat edenler. Resul ne diyor? Duyduk duymadık demeyin. Kalpten ulaşmayı dileyin. Dilerseniz bu cennet müjdesidir. Dilemezseniz sizi cehenneme gitmekle uyarıyorum. O zaman istemeyenler kimler? İstemeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İsteyenler kimler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. O zaman istemeyenlerin dışında, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dışında ümmetimin tamamı, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dışında ümmetimin tamamı cennete girer. İstemeyenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dışındaki ümmetin tamamı Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar cennete girerler. Ve cennete kim istemez ki? İtaat edenler bana cennete, isyan edenler ise cehenneme. Kimdir itaat eden, kimdir isyan eden?
İtaat eden Allah'a ulaşmayı dileyendir. İsyan eden Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Hazreti Ömer'in sözüne kulak verin. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı bile ona meylediyor. İşte Allah'ı bilip isyan eden Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Şeytanı bilip itaat eden, mürşide tabi olmayan, dünyayı bilip ona meyleden, kalbini zikirle temizlemeyen. Evet, Allah'ı bilip isyan eden, Resul'ün davetini kabul etmeyenler, şeytanı bilip itaat edenler. Allah Teala tam 7 tane ayet-i kerimede şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan ona fuhşiyatı münkere emreder. Evet. Şeytan ona fuhşiyatı münkere emreder. Nur 21. Kimdir dünyayı bir ona meyleden? Dünyayı bilip ona meyleden, zikirle zikretmeyen. Kim dünyayı biliyorsa, meylediyorsa o zikretmiyor. Kimdir dünyadan yüz çeviren? Zikreden. Dünyayı biliyor ve ona meylediyor. Zikretmiyor. İşte zikreden mutlaka hedefine ulaşır. Yine Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in başka bir hadisinde şunu görüyoruz. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler, kendisiyle cennet arasında bir arşın mesafe kalır ve derken kitabın hükmü devreye girer, ön plana çıkar. O kimse bu sefer cehennem ehlinin amellerini işlemeye başlar ve cehenneme girer. Kitabın hükmü. Ne zaman kitabın hükmü devreye girer? Resul ayetleri tilavet edip ona tebliğ yaptığı zaman. Evet. Tebliğ herkese ulaşıyor mu? Evet, herkese ulaşıyor. Kişi cennetlik amel işliyor, İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor vesaire. Kendisiyle cennet arasında bir arşın mesafe kalıyor ki ne demişti zaten? Cennet insana ayak bağından daha yakın, cehennem de öyle. İkisi de. Ama bu yakınlıktaki bir durum söz konusu iken kitabın hükmü devreye girer. Kitabın hükmünün devreye girdiği nokta tebliğe muhatap olup duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin demesine rağmen o kişi dilemiyorsa o zaman 19 negatif özelliğin sahibi olarak amelleri boşa gidiyor ve cehennem ehlinin amellerini işlemeye başlıyor ve cehenneme giriyor. Yine bir kimse cehennem ehlinin amelleri öyle işler ki kendisiyle cehennem arasında sadece bir arşın mesafe kalır derken kitabın hükmü ön plana çıkar, yani Kur'an-ı Kerim'in. O kimse bu sefer cennet ehlinin amellerini işlemeye başlar. Yani yaptığı bütün amellerin boşa gitmesinin arkasında ne var? Kehf 103, 104, 105. Kul hel nebikum bil ahsarina amela. Ameller açısından en hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi? Onlar dünya hayatında amelleri, çalışmaları sapmış, kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olanlardır. Onların güzel amelleri işlediklerini zannediyorlar ama onların amelleri boşa gidiyor. İşte onlar Rabbimizin ayetlerini ve ona mülaki olmayı, ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmayı inkar ettiler. Böylece onların ameli heba oldu, boşa gitti. Ama öte yandan kişi cehennemlik amel işliyor ve cehennemle kendisi arasında bir aşırı mesafe kalıyor derken kitabın hükmü devreye giriyor ve o kişi cennetliklerden oluyor. Bu hangi ayet-i kerimenin açıklamasıdır? Enfal 29. Ne diyor Enfal 29'da? Enfal suresi 29. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenu in tettekullaha. Eğer takva sahibi olursanız, yani Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'a yönelirseniz. 7 ayet-i kerimede Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala yönelme, Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsediyor.
Bu Allah'a yönelme, Allah'a ulaşmayı dilemekten bahseden ayetlerden bir tanesi de Rum 31. Münibine ileyhi ve takuhu. Bakın Rum 31. Münibine ileyhi ve takuhu. Öyleyse Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. İşte takva sahibi olanlara وَوْزِيْفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ Cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kişi hiçbir cennetlik ameli yok. Ama kendisine tebliğ ulaşıyor. Tebliğ ediliyor, tebliğ ulaşıyor ve tebliğ ulaştığı anda tebliğe pozitif cevap veriyor. Allah'a ulaşmayı diliyor. O güne kadar da hep günah işlemiş. Ama Allah Teala da kanunu gereği o güne kadar işlediği bütün günahları örtüyor. Hangi ayet gereğince? Enfal 29. İn tettekullaha yec'al lekum furkanen, size 7 furkan verir ve günahlarınızı örter. Günahları örtülen bir kişi cennete giriyor. Sevapları boşa giden kişi ise cehenneme giriyor. O sebeple Allah Resulü ne diyor? Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah? Evet. Amelleri ne olursa olsun, ameller boşa gittiği için o kişi onu kurtaramıyor. Ama Rahim esması ile tecelli ettiği zaman Allah rahmetiyle o kişinin günahlarını örttüğü için, günah miktarı kadar Allah ona sevap verip de günahlarını örttüğü için o kişi cennete gidiyor. İşte birinci kat cennet günahların örtülmesiyle. İkinci kat cennet günahların sevaba çevrilmesiyle. Enfal 29'a göre günahların örtülen herkes birinci kat cennete gidiyor. 14 asırlı sahabe puta taparken, şirk içindeyken, her türlü üzülmüşlerken Resulullah'ın davetine uyarak Allah'a ulaşmayı diledikleri için Zümer 17'ye göre hepsinin günahları örtülüyor ve birinci kat cennetin sahibi oluyor. Sadece bir dilek. Zümer 17. Sadece bir dilek. Enfal 29. Allah'a yöneliyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Enfal 29'a göre de Allah-u Teala takva sahibi oluyor ve takva sahibi olanların bütün günahlarını Allah-u Teala örtüyor. Hiçbir cennetlik ameli yok. Ama hemen cennete gidiyorlar. İkinci kat cennet de henüz bir amel söylesi konusu değil ama tabiyetini gerçekleştiren herkes nefs sezgesiyle, Allah-u Teala mürşide tabi olan kişi nefs sezgesine başlıyor. Nefs sezgesiyle günahlar sevaba çevriliyor. Furkan 70 ve ikinci kat cennete giriyor. Kat temizliği de üçüncü kat cennet. İşte Hazreti Ömer'in şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Mürşidine tabi olmuyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama meylediyor. Zikretmiyor. Nefs sezgesine başlıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanların ameliyle cennete girmemesi, Allah'ın rahmetiyle cennete girmesi sadece bir dilektir. O kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Üçüncü basamakta dilediği an, dördüncü basamakta Allah Rahim esması ile tecelli eder ve rahmetiyle Allah-u Teala baş gözündeki caban müstüreyi kaldırır. Basar üstünden kışarıda perdeyi kaldırır. O kişi mürşidi mürşid olarak görür. Altıncı basamakta kulaklardaki vakrayı ile semihasını açar. Mürşidin sözlerinin manasına varır. Yedinci basamakta kalpteki ekelinti alır, fıkıh asasını açar ve ihbatı koyar ve böylece o kişi yedi furkanın sahibi olarak günahlar örtülmüş birinci kat cennetin sahibi. Ama Allah-u Teala o halde bırakmıyor. Ne yapıyor? Tegavun 11'de hidayetle kalbine ulaşıyor. Kaf 33'te o kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e ise göğsünden kalbinden nüronunu açıyor. Yani fizik vücudunun göğsünden nefsin manevi kalbine bir nurunu açıyor. Böylece dört kalp şartının sahip olan kişi Allah'ın ismini ard arda tekrar etmeye başladığı an Allah'ın katından selavat ve rahmet
Selavat taşıyıcı, rahmet kalbe girici, nüfuz edici ve bu rahmetle kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olmak önemli mi? Evet. Bakara suresinin 45-46. ayet-i kerimesinde Mestaînu bisabri ve salati ennehâ lekebîretin ilâlel hâşeyn. Sabrı ve namazla mürşidinizi Allah'tan isteyin. Zordur ama huşu sahipleri içindeyim. İşte huşu sahibi olan kişi Allah mürşid gösterdiği zaman gidip o mürşide tabi oluyor 7 ayet-i kerime ve bu tabiyette birlikte ikinci kat cennetin de sahibi oluyor. Ve dünyayı biliyor, ona meyletmiyor. Zikre başlıyor. Emmare levame mülhime mutmainne raziye marziye ve teske kademeleri. Emmare'de 15 bin zikir, levame'de 17 bin zikir, mülhime'de 19 bin zikir, mutmainne'de 21 bin zikir, raziye'de 23 bin zikir, marziye'de 25 bin zikir ve teske'de 33 bin zikirle kalp temizliğiyle 3. kat cennetin sahibi oluyor. Ondan sonra hakkı tavsiye etmeye başladığı için de Müslümanlar olan merhametiyle 4. kat cennete gidiyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Anlattıklarımızdan ders aldıysanız siz de Allah'ın rahmetiyle cennete girmek, nefs tezkesiyle cennete girenlerden olmak, kalp temizliğiyle 3. kat cennetin sahibi olmak istiyorsanız ki bu bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten ulaşmayı dilemesidir. Hazırsanız ben diledim, ben de mürşidime tabi olmak istiyorum diyorsanız 3. kat cennet dünya saadetinin yarısına ben de sahip olmak istiyorum. Ben de Allah'ın dostu olmak istiyorum. Ben de Allah'ın kulu olmak istiyorum diyorsanız, hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı, Allah hayırlısı mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbeyi almayı unutmayınız. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka 2 cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bütün kalbimizle seviyoruz sizleri. Çünkü siz Allah'ın yolundaki birinci daireyi teşkil ediyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, hepinizin görevi bugüne kadar başarıyla götürdüğünüz Allah'a yakın olmak, insanları sevmek ve insanları mutlu etmeye çalışmak. Bu konuda elinizden gelen gayreti gösterdiğiniz bir vaka olarak çıkıyor karşımıza. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerin temelinde sevgi vardır. Mutluluk adını verdiğimiz müessese, sevginin olmadığı bir noktada yaşanamaz. Mutluluk ve sevgi el ele, gönül gönüle bir beraberliği temsil eder. Mutlu olmak, huzur içinde yaşamaktır. İnsanların nefslerindeki afetler dolayısıyla birbirlerine karşı yaptıkları yanlış davranışlar başka insanların üzerinde negatif etkiler oluşturabilir. Eğer Allah'ın yolunda değilse kişi, Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsa, başkalarını rencide edici, onları huzursuz edici davranışlarda her zaman bulunması ihtimali vardır. Nefsinin afetleri duruma hakim olduğu için her zaman başka insanları üzebilecek olan fevri davranışlarda bulunabilirler. Ama sizler öyle olmamalısınız. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah yolundaki devren-i imamın etrafında birinci daireyi temsil edenler, hepiniz Allah için yaşamalısınız. İşte Allah için yaşamak nedir o? O başkaları için yaşamaktır. Eğer görevinizi başka insanları mutlu etmeyi başararak devam ettirebiliyorsanız, Allah'ın emrettiği en güzel muhtevayı ispat ediyorsunuz herkese demektir. Allah Teala ne istiyor bizden? Bizim mutluluğumuzu. Bizim mutlaka mutlu olmamızı istiyor. En kolay yol başkalarına mutluluk vererek mutlu olmaktır. Ne kadar insana onları mutlu edebilecek olan bir şeyler ulaştırıp da bunu başarabilirsek, onları mutlu edebilirsek, Allah Teala aynı miktardaki mutluluğu bize de yaşatacaktır. Biz bir kişiyiz, etrafımızda yüzlerce insan olabilir. İşte böyle bir imkan bütün insanlar için bir hedefe ulaşma vesilesidir. Nedir o hedef? Kişinin mutlu olması, ama insanlar cemaat halinde yaşarlar. Aslında bu da çok güzel bir dizayn. Neden öyle? Çünkü ne kadar çok insanla muhatap olursanız, o kadar çok insana mutluluk vermek imkanının sahibi olursunuz. Bunu başardığınız zaman da, madem ki her birine verdiğiniz mutluluğun aynını siz de yaşayacaksınız,
O zaman hayatınız mutluluklarla geçer. Öyleyse sevginin çiçek açtığı bir güzelliği yaşamak. İşte o tasavvufta mümkün olabilen bir şeydir sevgili kardeşlerim. Tasavvuf bir insanın nefsinin kalbindeki afetleri azaltan en kutsal müessesedir. Tasavvuf Kur'an-ı Kerim'in ta kendisidir. Tasavvuf nefsin kalbindeki afetleri yok edebilme imkanına sahip olan yegane dizaynı gösterir. Çünkü onun temeli zikirdir. Kim zikir yaparsa, yani Allah Allah Allah Allah Allah diye sesle veya diye sessiz veya dilinde kımıldatmadan iç sesiyle Allah demesi o kişinin zikrini ifade eder. Zikredilen kelime Allah kelimesidir. Allah Teala otururken de diyor, bir, ayaktayken de diyor, iki, yan üstü yatarken de diyor, üç, hep Allah'ı zikredin diyor. Allah, Allah, Allah diye sesli zikir veya diye sessiz zikir veya dilinizde kımıldatmadan iç zikir. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Madde bir, hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. İşte bu sevgi var ya sevgili kardeşlerim, sevmek fiili. Siz ne kadar çok insanı severseniz ve onların her birini ne kadar çok severseniz, İki ayrı açıdan o kadar çok mutlu olursunuz. Birisi insanların çokluğu, ikincisi zikir seviyesinin Allah kelimesinin tekrarındaki çokluğu. İki ayrı cephede siz hep savaş vereceksiniz. Şeytan ne ister? Şeytan ister ki hiç kimse Allah'ı zikredemesin. Zikretmesin. Neden? Zikretmesin ki nefsinin kalbine Allah'ın nurları dolmasın. Dolmazsa ne olur? O kişi hep mutsuz olarak yaşar. Dolarsa ne olur? Nefsinizin kalbindeki nurların yüzdesi seviyesinde mutluluğunuz artar. Daimi zikre ulaştığınız zamansa dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Allah'ınızı gece gündüz şükredersiniz, hamd edersiniz. Sizi tasavvufa kabul buyurmuş diye sizin ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi teslim almış diye. Eğer hedef cennete girmekse sevgili kardeşlerim bu son derece kolay bir şey. Herkes cennete girebilmek imkanının sahibidir. Çünkü Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Tarzında bir dilek eğer kalptense birinci kat cenneti zaten ifade eder. Ama önemli olan bunun gerçek olup olmadığıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala mutlaka mürşit sevdirir. İşte o mürşide ulaşıp o kişinin tabi olması halinde o kişi ikinci kat cennetin sahibidir ve ruhu da vücudundan ayrılmıştır. Tabiiyet sırasında ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılmıştır. Ne olur? 7-8 aylık bir devrede bu ruh mutlaka diğerleri gibi
Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ulaşınca ne olur? Kişi ermiş evliya olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı içinde mutluluk adı verilen bir müessese konunun temelini teşkil eder.

değil mi var? Dinimize İslam dini denmesinin sebebi budur. İslam dini teslim dinidir. Allah'a ruhun teslimini, fizik bedenin teslimini, nefsin teslimini ve iradenin teslimini içerir. Bu müessese 7 tane safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1- mürşide tabiyet, 2- ruhun Allah'a ulaşması, tabiyetle beraber vücuttan çıkan ruhun 7-8 aylık bir sürede Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında ifna olması, yok olması. Sonra fizik bedenin teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra muhlis olmak, en sonra da iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki hepimiz mutlu olalım. Mutlu olmanınsa en kolay yolu başkalarını mutlu etmektir. Neden? Çünkü biz bir tek kişiyiz. Hepimiz birer tek insanız. Ama etrafımızda insanlar her zaman biz gayret ettikçe çoğalacaktır. Dost olduğumuz kardeşlerimizin sayısı giderek artacaktır. Arttıkça bizim mutluluğumuz artacaktır. Çünkü görevimiz onları mutlu etmek. Bu konuda ne kadar onları mutlu edebilirsek, her birine verebildiğimiz mutluluğun aynını Allah Teala bize de yaşatacağı için üst seviyede bir mutluluğu yaşamak bizler için mutlaka tahakkuk edecektir. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Ne kadar küfte, o kadar ekmek. Ne kadar çok insanı, madde bir, ne kadar çok mutlu edebilirsek, bunların ikisi bir bütün teşkil ediyor, biz de o kadar çok mutlu oluruz. Kendisini başkalarının mutluluğunu adayan ve bu istikamette elinden gelen her şeyi yapan bir insanın mutluluğuyla başka insanları mutlu etmek konusunda hiçbir gayret olmayan bir insanın mutluluğu eşit olamaz. Allah Teala her gayrete mükafat verir. O gayret başarıya ulaşsa da mükafat verir. Başkalarının tesiriyle ulaşamasa da gene mükafat verir. O kişi kendine düşeni yapmıştır. Başkalarını mutlu etmek istikametinde elinden gelen gayreti göstermiştir. Ama bazıları mutlu olmuştur, bazıları olmamıştır. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Çünkü herkesin düşünce standartları birbirinden farklıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bizleri insan olarak yaratmış. Bir başka yaratık da olabilirdik. Ama insan olarak yaratmış ve doğduğumuz anda da hepimize ruh üfürmüş, ruhundan üfürmüş. Allah'ın ruhuna ulaşmak, Allah'ın ruhunu taşımak, Allah'ın üfürdüğü ruhun taşınması insan adı verilen bu mahluk için geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, hepimiz için yaşam bir zevk olmalıdır. Allah Teala bunun için vermiş emirlerini.
Namaz kılın diyor, oruç tutun diyor, zekat verin diyor, hacca gidin diyor.

şehadet getirin diyor. Ve bütün bunların ötesinde hepsinden daha önemlisi zikir yapın diyor Allah Teala. Niçin hepsinden önemlisi demek gereğini hissettik? Çünkü zikirden başka hiçbir gayretiniz nefsinizin kalbinin nurla dolmasına sebep teşkil edemez. Bir insanın nefsinin kalbine Allah'ın nurlarının dolabilmesi, o kişinin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya diye sessiz olarak veya dilini de kımıldatmaksızın Allah kelimesini tekrar etmesi söz konusudur. İşte sevgili kardeşlerim, insanın mutluluk adlı bir hedefe ulaşabilmesi Allah'sız mümkün olamaz. O kişi hiçbir zaman Allah devrede olmadıkça mutlu olamaz sevgili kardeşlerim. Mutluluk bir bütündür. O insanın iç dünyasında, dış dünyasında, yani başka insanlarla ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olması, mutluluğun bütününü teşkil eder. İç dünyada, dış dünyada ve Allah ile olan ilişkilerde mutluluk. Herkes için dünya farklı bir rota gösterir. Bütün insanlar yaptıkları her fiilde serbest bırakılmışlardır. Allah Teala bu istikamette derece sistemini koymuş. İnsanlar Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe derecat kazanırlar. Yasaklarına tevessül ederlerse, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlerlerse o zaman da derecat kaybetmeleri söz konusudur. İnsanın cennetlerle olan ilişkisine baktığımız zaman bir insanın birinci kat cennete, ikinci kat cennete, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlere girebilmesi zikrinin daha çok, daha çok, daha çok, daha çok artışına bağlıdır. Yedi kat cennetin her birisi insanlar için bu hedefe ulaşmak maksadıyla tahakkuk ettirilmiştir Allah Teala tarafından. İnsanoğlu Allah'ın emirlerini yerine getirmekle mükelleftir. Getirebilirse hedeflere ulaşabilir. Bir insan zikir adı verilen bu emri yerine getirmezse o zaman Allah Teala'nın katından bu kişinin kalbine nur ulaştırılması mümkün değildir. Bir insanın kalbine Allah'ın nurlarını taşıyan tek şey zikirdir. Zikirsiz hiç kimse nefsinin kalbini nurlarla dolduramaz, nefsinin kalbine nur ulaştıramaz. Bunun anahtarı Allah kelimesidir. Allah Teala bu kelimeyle onları tekrar eden kişilerin kalbine nurlarını indirir. Ve bu nurlar kalpte kalmaya devam ederler. Ve kişi zikrini arttırdıkça nefsin kalbi giderek daha çok, daha çok, daha çok nurlarla dolar. Kalbi
kesintisiz bir şekilde zikir devam ederse, o kişinin nurlarda donanmaması, nurların kalbin her tarafını işgal etmemesi mümkün değildir. O kişi daimi zikrin muhtevası içine girmişse, bundan sonraki hayatı öyle devam edecektir. O zaman o kişinin nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen dolacaktır. Ve o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaktır. Nefsinizin kalbindeki afetleri yüzde ne kadar azaltırsanız, mutluluğunuz yüzde o kadardır sevgili kardeşlerim. %100 mutluluğun sahipleri daimi zikrin sahipleridir. Çünkü onların nefslerinin kalbinde artık hiç afet kalmamıştır. Onların bu sebeple yapacakları bütün davranış biçimleri onlara derecat kazandıran, bu sebeple onları mutlu eden davranışlardır. Onlar kimseyi üzemezler. Kimseye iftira edemezler. Hiç kimseye onları mutlu edecek olan davranışlarda bulunamazlar. Allah Teala onlardan bunu bütün boyutlarıyla alır. Kişi nefsinin kalbinde afet olmadığı için hiç kimseye bir kötü davranışta bulunamaz. Bulunması söz konusu değildir. Tam aksine nefsinin kalbi tamamen nurlardan vücuda geldiği için artık, tamamen nurlarla dolduğu için o kişinin bütün davranışları hep başkalarını mutlu edebilecek olan davranış biçimleridir. Bunun neticesi ise başkalarını mutlu eden herkes Allah-u Teala tarafından mutlu edilir. İşte herkes bu sebeple Allah ile olan ilişkilerinde mutluluğu böyle bir dizayn içinde yaşayabilir. Eğer biz insanlar etrafımızdaki insanları seversek, bunun asli manası biz Allah'ı seviyoruz ki etrafımızdaki insanları da seviyoruz. Ve netice her geçen gün artan bir sevgi. Bu sevgi arttıkça kişinin mutluluğu artar. Sevmek mutluluktur. Nefret etmekse mutsuzluğun anahtarıdır. Nefret eden bir kişi mutluluğu yaşayamaz sevgili kardeşlerim. Mutluluk müessesesi bütün insanlar için Allah Teala'nın hedef gösterdiği, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de yerini almış olan bir müessesedir. Allah Teala seviniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Bunlar konunun temel hatları. Bütün insanlar için bir hedef tayini düşünüldüğü zaman bir tek hedef söz konusu mutlu etmek. Siz mutlu etmek yolunda gayret sarf ettiğiniz zaman, bunu başarırsanız daha büyük mutluluk yaşarsanız, ama başaramasanız da Allah Teala size mutluluk verir. Çünkü halis bir niyetin içindesiniz. Gayeniz etrafınızdaki insanları mutlu etmek. İşte Allah'ın istediği budur. Başarsanız da başaramasanız da Allah Teala size mutluluğu verecektir. Çünkü bu hedefe yönelik olarak siz devamlı gayret içinde olan, bu istikamette, yani başka insanları mutlu etmek istikametinde cihazlanmış bir insan olacaksınız.
Allah Teala size teçhiz etmiş olacak. İşte Allah ile olan ilişkiler dediğimiz zaman, cihazlanmak yani teçhiz olmak dediğimiz zaman, Allah Teala'nın hedefinin bu olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Her an etrafımızda insanlar doludur sevgili kardeşlerim. Her an birileriyle beraberiz. Peki ne kaybederiz? Onlara hep en güzel davranışlarla davransak, her vesileyle onların gönlünü alsak, onları güzel sözler söylesek, her halimizden onları sevdiğimiz görünse, belli olsa, hatta taşsa, sevgili kardeşlerim, niye kaybederiz? Hiçbir şey kaybetmeyiz. Aksine her gün karşımıza yeni gelen her kişiye en güzel davranışlarla davranmayı başardığımız takdirde bizim mutluluğumuz devamlı artacaktır. Her an mutluluğu yaşayan bir insan olacağız. Bir defa düşmanlarımız azalacak ve belki de bir gün sıfıra ulaşacaktır. Bütün gayretimize rağmen bizi sevmeyenler olabilir. Bu sizin elinizde, bizim elimizde olan bir şey değildir sevgili kardeşlerim. Her insan kendi standartları içinde düşünür. Herkesin düşünce standartı da birbirinden farklı bir zeminde oluşur. İşte böyle bir dizayn içerisinde bütün insanlar için mutlu olmak mümkün müdür? Böyle bir sualin cevabı kesinlikle evettir. Mümkündür. Yeter ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin, mürşidine tabi olsun ve zikirlerini, özellikle zikirini gerçekleştirsin. Diğer taraftan böyle olması eşyanın tabiatına uygun bir zemini de muhtevasını almış. Neden? Çünkü nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça başkalarına olan sevginiz otomatik olarak artacaktır. Madem ki afetlerin azalması zikir seviyenizin yükselmesine bağlıdır, o zaman zikir seviyeniz yükseldikçe nefsiniz afetleri azalacak. Siz başkalarını daha çok seveceksiniz. Onlara daha güzel davranışlarda bulunacaksınız. Ve onlardan da size geri dönecek olan şey, onların size karşı olan daha güzel davranışları. İnsan bu gerçeği yakalayıp da ispatını hiç itiraz edemeyeceği bir şekilde yaşadığı zaman artık insanları sevmesinin mutlaka gerçekleşmesi lazım geldiği bir noktaya varacaktır. O zaman insanları sevdiğini çok daha üst seviyede belli edecektir. Bu ise karşısındaki insanların ona karşı olan sevgisinin çoğalmasına, daha görünür hale gelmesine ve neticede iki tarafı da mutlu etmesine zemin hazırlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, Allah Teala her şeyi o kadar güzel bir dizayn içinde yaratmış ki, İnsanlar sadece şeytan devreye girip de nefslerinin afetleriyle onları hareket ettirmeyi başardığı zaman bu güzellik kaybolur. Bu güzelliği adım adım örten şey nefsimizin kalbindeki afetlerin bize hakim oluş seviyesidir. Yüzde ne kadar nefsimizin kalbindeki afetlere yenik düşüyoruz, o kadar mutsuzuz. Şeytan ne ister? Şeytan ister ki herkes birbirine düşman olsun. Bir.
bu düşmanlığın standartları içinde herkese devamlı kötülük etsin. İki, ve bu kötülüğün neticesinde de her zaman iç dünyası yaralanacağı için iç dünyasında huzursuzluk ve sıkıntı yaşasın. İşte şeytanın istediği bu kadar basit bir şey. Ama sevgili kardeşlerim, biz kimin ne dediğine bakacağız. Şeytan böyle söylüyor. Eğer öyle söylüyorsa Allah'ın emri neydi? Şeytanın size olan fısıldadıkları hiçbir şeye yüz vermemek, zemin hazırlamamak, onların hepsini devre dışı bırakmak. Şeytan insanlardan nefret etmenizi ister. Şeytan insanlara kötü davranmanızı ister. Kötü davranmak suretiyle size de karşınızdan kötü davranışların geri dönmesini ister. Ve bu anlaşmazlık devam ettiği sürece her birisi iki taraftan her birisi karşı taraf kendisine bir evvelki olayda kötü davrandığı için ona kötü davranmak gereğini duyacaktır. İçinden böyle gelecektir. Ama insanlardan bazıları bu istikamette Allah'la öyle bir güzelliğe, yakınlığa kavuşur ki artık içlerinden gelen şey başkalarına kötülük etmek, başkalarını huzursuz etmek tarzında tecelli etmez. Tam aksine her geçen gün daha çok insanı mutlu etmek için, insanları daha çok mutlu etmek için hem daha çok insanı hem de insanların her birini daha çok mutlu etmek için bu insan hep faaliyette olacaktır. Bu faaliyet onu nereye götürür? Karşısında bulunan bütün insanlardan ona en güzel davranışların geri dönmesine ulaştırır. Bu ne demektir? Etrafındaki herkese en güzel davranışlarda bulunduğu için etrafındaki insanlar da ona en güzel davranışlarla cevap veriyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın istediği şey budur. Hepinizi mutlu etmek, huzur içinde bir dünya hayatını yaşamanıza sebebiyet vermek. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Eğer Allah-u Teala sizinleyse ki siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah sizinle beraberdir ve ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman daha çok beraber olacaktır. Fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman daha çok sizinle beraber olacaktır. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman daha çok, iradenizi teslim ettiğiniz zaman daha çok. Hem Allah'ın size karşı olan sevgisi artacaktır, hem de Allah-u Teala sizinle daha çok birlikte olacaktır. Ve öyle bir gün gelecektir ki Allah ile konuşabilmek imkanının sahibi olacaksınız. İşte o zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi oldunuz sevgili kardeşlerim. Her an Allah'a bir şeyler sormak imkanının sahibi olursunuz. Bu sizi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi yapar. O zaman siz de aynı şarkıyı söylersiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizden bunları isterken, yani başkalarını mutlu ederek, mutlu olmanızı isterken, acaba şeytan ne ister? Şeytan da herkese kötü davranmanızı ve bu kötü davranışın sonunda onların da size kötü davranmasını sağlamak ister. O zaman ne olur? Siz etrafınızdaki herkes tarafından sevilmeyen birisi olursunuz. Onların da her birisi
etraflarındakiler tarafından sevilmeyen insanlar olur. Ve sevgisizliğe dayalı kine, nefrete, intikama, öç almaya dayalı bir dünya hayatı o kişiyi bir ömür boyu rahatsız etmekte sürgüt devam edecektir. Neden sevgili kardeşlerim? Madem ki başka insanları mutlu etmemiz bizi mutlu ediyor, o zaman neden biz onları mutlu etmeyelim de biz mutsuz olalım? Bu iki tarafın davranışları arasındaki ilişki boyunca hep daha güzel gidebilecek olan bir gemiyi ters istikamette sürüklemek, hatta batırmak anlamına gelmez mi? Eğer insanlar bizi sevmiyorsa, biz insanlardan nefret ediyorsak, biz onlara kötülük ediyorsak, onlar da bize kötülük etmekte hak kazanmış oldukları için, bize kötülük ettikleri bir çerçeve içerisinde nasıl mutlu olabiliriz ki sevgili kardeşlerim? Biz her başkasına kötülük yaptığımız an Allah-u Teala bize huzursuzluk verir, sıkıntı verir. Madde bir, karşı taraftan da bize geri dönen şey, bizi bir defa daha huzursuz ve sıkıntılı etmeye götürecek olan bir ters, bizi üzen davranış biçimi olur. Neyse, sevgili kardeşlerim, güzeli yaşamak varken, mutlu olmak varken, huzur içinde bir dünya hayatını bir insanın muhtevasını alması söz konusu iken neden başkalarını üzen, sonra da başkalarını üzdüğü için kendisinde üzüldüğü, hem onlara kötü davranması sebebiyle üzüldüğü, hem de daha ötesi var, onların da kendisine kötü davranması sebebiyle bir defa daha üzüldüğü bir vakayla karşılaşmamız söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu etmek ve mutlu olmak varken neden mutsuz edelim de mutsuz olalım? Hepimizin görevi etrafımızdaki insanları mutlu etmektir. Bunu yapmamızın, gerçekleştirmemizin farz olması da bir güzelliğe dönük muhteva taşımasından kaynaklanır. Etrafımızdaki insanlara ne kadar çok mutluluk ulaştırabilirsek, onlardan her birini hangi ölçüde mutlu edebilirsek, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını bizim de yaşamamız söz konusu olur. O zaman herkes bizim için bir mutluluk ağacıdır. Görevimizi yapmalıyız, başka insanları mutlu etmeliyiz ve bu mutluluğun arkasından biz de mutlu olmalıyız sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: MPL Kitap Evi'nden Allah'ın güzelliklerini demet demet sizlere sunan bir yenilik daha. Hidayet Çağı'nın önderi İmam İskender Alimihir'den Kur'an-ı Kerim'in ruhuna nüfuz edeceğiniz üç kıymetli eser. Birinci kitap, Suallerle İlim ve Tasavvuf. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde gizli olan nükleer fizik ve uzay çağının tüm sırları bu kitapta insanlığın hizmetine sunuluyor. Bilim dünyasının keşfettiği ve henüz keşfedilemeyen pek çok konudaki soru ve cevap ile sizler de Allah'ın sonsuz ilminin kapısını aralayacaksınız. İkinci kitap, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhu. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i ve Kur'an'daki kavramların ihtiva ettiği manaları derinlemesine öğrenmek için rehber niteliğinde bir eser sizleri bekliyor. Kur'an'ın lafzının ötesindeki yedi ruhun ayet ayet önünüze açılacağı bu kitapla 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yaşadığı gerçek İslam'ı bulacaksınız. Üçüncü kitap, Kur'an ayetleriyle 40 kavram, 7 safha, 4 teslim. Kur'an-ı Kerim'deki her kavram, 7 safha ve 4 teslimi içeren 28 basamaklı İslam merdiveninde yeni bir boyut kazanır. Bu nadide eserle sizler de İslam'dan kopmuş kavramların gerçek değerini anlayacak, kavramların 7 kademede nasıl şekillendiğini göreceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Allahümme salli ala Muhammed, Euzubillahimineşşeytanirracim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Yüce Rabbimiz Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sizlere İslam'ın 5 şartından bahsetmek istiyoruz bu sohbetimizde. İslam'ın 5 şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten oluşuyor.

Bir hadisten bahsediliyor. Bu hadiste bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip diyormuş ki, ey Allah'ın Resulü, ben Allah'ın cennetine girmek istiyorum. Ne yapayım? O da demiş ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam mutlaka cennete gider miyim? Girersin. Cevap. İşte sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 tane şartı. Bugünkü bütün din adamlarımıza eğer sorarsak, ister ilahiyat fakültelerindeki öğretim üyeleri olsun, ister Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatı'nın önde gelenleri olsun, hepsine sorduğumuz zaman, evet diyorlar, bu hadistir ve sahih bir hadistir, senedi vardır. Öyleyse mutlaka doğrudur. Mutlaka doğru olan hususları alıyor. Gerçekten namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da farzdır, zekat vermek de farzdır, hacca gitmek de farzdır, kelime-i şehadet getirmek de farzdır. Ama bir sualimiz var. İslam'ın 5 tane şartının gerçekleştirilmesi bir insanı gerçekten cennete ulaştırır mı? Hadisin gereğince ulaştırması lazım ama ulaştıramaz sevgili kardeşlerim. İslam'ın 5 şartı, o 5 şartla amel eden hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Evvela dinin hedefleri var. Bu hedeflerin ne olduğuna gelin beraberce bakalım. İslam'ın 5 şartında hiçbir hedef yok. Sadece ibadetler kaydedilmiş. Oysa ki İslam 7 safhadan oluşur. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. Bu 3. basamakta başlar. Birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. 28 basamaklık bir İslam merdiveninin 3. basamağında başlar. 2. Mürşide ulaşmak ve tabi olmak. Farz, 14. basamak. 3. Ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Bir başka ifadeyle ölmeden evvel ölmek. Farz, 21. basamak. 4. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Farz, 25. basamak. 6. Nefsimizi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. Farz. 7. İrademizi Allah'a teslim etmek. Farz, 28. basamağın 5. kademesi. İşte bunlar dinin hedefleridir, menzilleridir, safhalarıdır. 28 basamakta gerçekleşen 4 tane
yedi basamaktan oluşan İslam akidesi sadece bir inanç biçiminden, sadece ibadetlerden ibaret değildir. Bu saydığımız yedi safhada dünya mutluluğunun %100'üne ve cennet saadetinin en üst noktasına, yani adın cennetlerine ulaşılır. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum, hepsi de farzdır. İslam'ın 5 tane şartıyla hiç kimse cehennemden kurtulamaz. İslam'ın 5 şartı, şeytanın İslam'ın başına ördüğü korkunç bir çoraptır, korkunç bir tuzaktır. Ne yazık ki Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri bunu dayandırdıkları hadiste ve likaihi ifadesi de var olmasına rağmen, yani ona, Allah'a ruhun ulaşması, milaki olması mevcut olmasına rağmen onu devreye almayarak sadece geri kalan 5 tane şarttan bahsediyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu şeytanın insanların üzerine gönderdiği ve onlara oynadığı en büyük oyundur İslam alemine. Kur'an'ın temel farzlarının hepsi unutulmuş. Yok farz edilmiş. Bu yedi safhanın yedisi de yok farz edilmiş. Ve amaçlar, yani hedefler, yedi safhanın yedisi devreden tamamen çıkartılmış. Vasıtalar da asli unsurdan eksik kalmış. Bu muhteva emirler dizisidir. Namaz kılmak Allah-u Teala'nın bir farz emridir. Oruç tutmak farz emridir. Zekat vermek de öyle. Hacca gitmek de öyle. Kelime-i şehadet getirmek de öyle. Ama Kur'an'da en büyük ibadet sayılan bir ibadet daha var. Zikir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Bu İslam'ın 5 şartı arasında yok. Hangi din adamı bizim karşımıza çıkar da yok çünkü Kur'an-ı Kerim'de zikir yapmak farz değildir diyebilir. Kur'an-ı Kerim'de hem ara sıra zikir yapmak farzdır, hem çok zikir, günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır, hem de daimi zikir farzdır. Ayaktayken, otururken ve yanüstü yatarken hep Allah'ı zikretmek farzdır. Farz değil midir? İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Allah'a ruhunu ulaştır. Yani lügat manası itibariyle ulaşmak, vasıl olmak, Allah'a dönerek Allah'a ulaşmak, ama zikirle, yani ara sıra zikretmek, ki insan ruhunu Allah'a ulaştıracak olan zikir
her gün bir saat bile sürmeyen bir zikirdir. Sevgili kardeşlerim, dahası var. Allah Teala buyuruyor ki: Ya eyyühellezine aminuzkurullaha zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin.

Allah Teala bu husustan bahsediyor. Ve söylediği şey açık ve kesin bir farz. Günün yarısından daha çok zikir emri. Ve Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Feskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim" buyuruyor. Ayaktayken de, otururken de, yen üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin.

Öyleyse hem zikir farz, hem çok zikir farz, hem de daimi zikir farz. Ve Allah Teala zikrin namaz kılmaktan da, o da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de o da bir zikirdir. Daha büyük bir zikir olduğunu söylüyor. İşte Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Utlu uhiye minel kitabi ve ekumus salat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber diyor Allah-u Teala. Habibim diyor, sana vahyettiğim o Kur'an var ya, o Kur'an'ı onlara oku, anlat, tilavet et. Ve bu birinci zikir. Kur'an-ı Kerim tilaveti. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Namaz kılan kişi namaz kıldığı zaman bir münker veya fuhuş işleyemez, çünkü namaz kılıyor, Allah'ın bir ibadetini yapıyor. Namaz gerçekten münkerden de fuhuştan da men eder namaz kılındığı sürece. Sonuç, öyle zikrullahi ekber. Ve muhakkak ki Allah'ı zikretmek, zikrullah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etmek en büyüktür diyor Allah Teala. Bu ikisinden de daha büyüktür diyor. Ne çıktı ortaya sevgili kardeşlerim? Zikrin farz olduğu çıktı. Çok zikrin farz olduğu çıktı. Daimi zikrin de farz olduğu çıktı. Öyleyse

Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için buyuruyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür. Ve nebilerin hatemidir. Nebilerin sonuncusudur. İşte bu ayetten 40 numaralı bu ayetten sonra 41. ayet-i kerime "Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin" şeklinde. Günün yarısından daha fazla zikredin şeklinde. "Ya eyyühellezine aminüskülullâhe zikren kesira." Öyleyse bu Ahzab suresinin 40 ve 41. ayetleri önemli olan, burada konumuzla alakalı olan 41. ayet-i kerime zikir ve zikrin günün yarısından daha fazla çekilmesi, görüyorsunuz ki İslam'ın 5 şartına eklenmesi lazım gelen, ki o 5 şartın arasında en büyük ibadet olarak namaz yer alıyor. Ondan daha büyük bir ibadet var. Allah'ı zikretmek, ama İslam'ın 5 şartının içinde yok. Sevgili kardeşlerim, insanın manevi tekamülünün, manevi olgunlaşmasının temelinde zikir vardır. Sadece zikir, Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşidine tabi olan bir kişinin zikridir ki, o kişinin kalbine Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarının gelmesine sebebiyet verir. O gelen nurlar, mürşide tabiyet sırasında kalbin içine iman yazıldığı cihetle ve bu iman kelimesi gelecek olan zikirle Allah'ın katından gelecek olan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazılları kendisine çekerek nefsin kalbinin Allah'ın %2 rahmetiyle ve %98 fazlıyla nefsin kalbini tamamen bu nurlarla doldurmak Allah'ın bütün insanlara verdiği temel emirdir. Gördük ki daimi zikir farz, bu sebeple farz kılınmıştır. Öyleyse hem Allah'a mülaki olmak, Cibril hadisin içinde mevcut olmasına rağmen ve likaihi ve ona mülaki olmak şeklinde İslam'ın 5 şartı arasında yer almamıştır. Hem de namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir ibadet olan ve üzerimize farz olan, daimi zikirde farz olan bir ibadet, zikir müessesesi gene İslam'ın 5 şartı içinde yoktur. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartı şeytanın bir tuzağıdır. Evvela vasıtaları ve hedefleri birbirinden ayıralım. Kapınızın önünde bir araba duruyor. Bu arabaya binerek 7 tane beldeye gideceksiniz. Önce birinci beldeye uğruyorsunuz. Birinci beldeye uğramadan ikincisine geçemiyorsunuz. Birinci belde, oraya ulaştıktan sonra o vasıtayla oradan ikinci şehre ulaşıyorsunuz. Ona ulaştıktan sonra üçüncüsüne ulaşıyorsunuz. Dördüncüsüne, beşincisine, altıncısına ve yedincisine ulaşıyorsunuz. Vasıta kapınızın önündeki arabadır. Hedefleriniz ise
o şehirlere birer birer uğramak. Bunu bir misal olarak veriyoruz ki her belde bir gök katını temsil eder. Hedefiniz ruhunuzu Allah'a ulaştırmak. Hepinizin üzerine defaatle farz kılınmış bir husus. Allah Teala Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde "İrci'i ila rabbiki" buyuruyor. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, ey ruh, geri dönerek Rabbine ulaş emrini veriyor.

Allah'a dönüşü fefirru ilallahi şeklinde dizayn etmiş. Öyleyse Allah'a firar et. Yani Allah'a kaç, Allah'a sığın. Ve konumuzun deminde bir ayeti olarak bu konuşmada yer alan Müzzemmil Suresi 8. ayet-i kerime Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila, Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş, ruhunu Allah'a ulaştır. Bunun insan ruhunun Allah'a ulaştırılmasının bir emir olduğu Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde dizayn edilmiş. Allah Teala Rad 21'de diyor ki: "Vellezine yesulune ma emara Allahu bihi en yusale." Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği bir şey var. Onu onlar Allah'a ulaştırırlar buyuruyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ayetler bu kadar açık. Açık ve kesin. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış ve bunu gerçekleştirmek zorundayız. Bu hedefimiz. Ruhumuzu Allah'laştırdıktan sonra fizik vücudumuzu da, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Tıpkı deminki misalimizde verdiğimiz birinci şehirden ikinci şehre, üçüncü şehre, dördüncü şehre o vasıtayla gittiğimiz gibi. Vasıta ibadetlerdir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmenin ötesinde, namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha önemli olan bir ibadet şekli var, zikir. Farzların arasında yer almıyor. Ve bu farzların arasında Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı olan Allah'a ulaşmayı dilemek faslı da yok.

ve iradeyi teslim etmek İslam'ın 7 tane safhasıdır. Hepsi de farzdır. Bu farzları iblis, bunların hepsi birer hedef, 7 safhanın 7'si de hedeflerimiz. Yani deminki misalimizdeki şehirler. Bu hedeflerden iblis bizi nasıl ayırabilirdi? İşte böyle korkunç bir tuzağa düşürerek hedeflerin hepsini devreden çıkarmayı başarmış. Öyle ki Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin eserlerin hepsini incelediğimiz zaman korkunç bir hayal kırıklığına uğradık sevgili kardeşlerim. Biz bu dini kimseden öğrenmedik. Bu dini bize Allah öğretti. Onun için alimlerin söyledikleri bizim için Kur'an'la mutlaka ama mutlaka karşılaştırılması gereken faktörlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam'ın 7 tane safhası var. Bu 7 safhanın 7'si de üzerimize farz. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimizle birlikte bütün sahabe bu 7 safhanın 7'sini de gerçekleştirmiş durumdalar. Ve bunları size hadislerden anlatmıyoruz. Kur'an-ı Kerim'den anlatıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Onun için Kur'an'a bakın. Hadisimin doğru olup olmadığını Kur'an'dan inceleyeceksiniz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de sünnet-i seniyeye uyarak Kur'an'dan inceliyoruz ve bakıyoruz ki İslam'ın 5 şartı şeytanın İslam'ın başına ördüğü en büyük tuzaktır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Farzdır. Allah Teala buyuruyor ki Rum 31'de münibine ileyhi ve ettekuhu ve ekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin diyor Allah Teala. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve müşriklerden ve namaz kılın ve müşriklerden olmayın. Sonra da bir sonraki ayet-i kerime diyor ki o müşrikler ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi indirildiği zaman bu ayet-i kerime şöyle, şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Şeytana kul olanların hepsi kafirler zümresinde. Sadece bir tek fırka mümin, Allah'a ulaşmayı dileyenler, şirke düşmeyenler. Ve sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü kaç fırka olacak? Kaç fırka? 73 fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zamanımız araştırıcıları yüzlerce kuruluş incelemeler yaptılar dünya üzerinde bugün. 72 inanç çeşidi tespit edebildiler. 73.'sü kurtuluşa ulaşan fırkayı Naciye. O bu 72 fırkanın içinde yaşayan ama Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getiren

Bizler gibi olanlar, İslam'ın yedi safhasını da yaşayanlar. Sevgili kardeşlerim, doğmalarla hareket etmeyin. Her attığınız adımı sağlam olarak atın, Kur'an bazına dayalı olarak atın. Eğer Kur'an'a dayalı adımlarınızı atabilirseniz, o zaman dünyadaki en sağlam kulba yapışmış olursunuz. O Kur'an'dır. Bir harfi bile değiştirilememiş olan Kur'an. Bu kitabı biz indirdik diyor Allah Teala. Onu koruyacak olan da biziz, biz diyor. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri değiştirilmişmiş falan filan. Bunların hepsi palavra sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinin bile değişmesi mümkün değildir. Çünkü Allah söylüyor onu, Kur'an'ın sahibi. O Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz diyor. Kimseye müdahale ettirmeyiz diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Birinci safa, üçüncü basamak. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Elbette dilemiş. İşte Kur'an-ı Kerim şöyle söylüyor Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde. Diyor ki وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَمُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَدُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Ve onlar diyor ve sahabeden bahsediyor. Onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Kullarım ifadesini kullandığına göre şeytana, tağuta kul olan sahabe Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olmayı başarmışlar. Öyleyse gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Gelelim ikinci safhaya, 14. basamakta mürşide tabiyete. Allah Teala mürşide tabiyetin farz olduğunu söylüyor. Diyor ki Maide 35'te يَا اِيُّ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَابْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. Ey amene olanlar, Allah'a ulaşma dileyenler, inden takva sahibi olun. Sizi Allah'a kim ulaştıracaksa, Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa, o vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Mürşidi istemek üzerimize farz kılınmış. Mürşide tabiyet. Peki bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Hem de kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. İşte Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi. Habibim, orada sana ağacın altında tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme devamlı tecelli ediyordu. Öyleyse tabiyet farz mıymış? Farz imiş. Bütün sahabe tabiyetlerini gerçekleştirmişler mi? Evet. İslam'ın 5 şartında Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey var mı? Yok. Mürşide tabiyet diye bir şey var mı? Yok. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Evet. Mürşide tabi olmuşlar mı? Evet. Kur'an-ı Kerim farz olduğunu söylüyor. Arkasından da sahabenin tabiyetini tamamladığını görüyoruz. Sonra üçüncü safa, ruhun Allah'a ulaşması farz olduğunu demin gördük ayetlerle.
Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar sevgili kardeşlerim. Onların Allah'a vasıl olduklarını söylüyor Allah-u Teala. Bütün sahabe Allah'a ruhlarını ulaştırmış. Ruhun Allah'a ulaşması hidayet olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki Allah-u Teala, اِنَّ الْهُدَى هُدَى اللّٰهِ اِنَّ مُحَقَّقْ كَيْا الْهُدَى هُدَى اللّٰهِ الْهُدَى هِدَايَتْ هُدَى اللّٰهِ Allah'a ulaşmaktır. Ve bütün sahabenin hidayete erdiği Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde yer almış. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar, onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Öyleyse ruhumuzu Allah'a ulaştırmak üzerimize farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, hidayete ermişler. Dördüncü safhayı geçiyoruz, mürşide tabiyet. Arkasından ruhun Allah'a ulaşmasından sonra fizik vücudun Allah'a teslimi farz mı? Allah-u Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu lekum aduvun mübin buyuruyor. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Öyleyse bana kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Hepimizin fizik vücutlarının Allah'a kul olması yani teslim olması açık bir şekilde farz kılınmış Kur'an-ı Kerim'de. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? İşte Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah Teala açık ve kesin olarak diyor ki: Ey Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Farz mıymış? Evet. Teslim etmişler mi? Hepsi. Peki, nefsin teslimi üzerimize farz mı? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Nefs teslimini yapanlar ulul elbab adını alır Kur'an-ı Kerim'de. Ölçüsü daimi zikirdir. Li ulul elbab yeskurunallâhe kıyamen kûden ve alâ cunubihim diyor. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'a, Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Ve bütün sahabenin ulul-elbab olduğunu söylüyor. Yani daimi zikrin sahipleri olduğunu, yani nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini. Farz mı? Nisa 103 farz olduğunu söylüyor. Feskürünallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Zikretmek farz. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Nereden biliyoruz? İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Geriye ne kaldı sevgili kardeşlerim? İradeyi de evvela muhlis olmak, bütün sahabe muhlis de olmuşlar. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor: Allah onlara deyin ki,
Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a karşı muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlisun. Öyleyse bütün sahabe Allah'ın farz olan emrini yerine getirmiş ve muhlis olmuşlar. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabenin Allah Teala emrini veriyor. Allah'a onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini temizlemiş muhlis kullar olmakla emrolundular diyor Allah Teala. Ve bütün sahabenin muhlis olduklarını görüyoruz. Burası 6. kademe. Ve nihayet iradenin Allah'a teslimi, kişinin bir hakkın takvaya ulaşması, bir hakkın takva üzerimize farz mı? Evet. Ali İmran Suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, sizden evvelkiler nasıl Allah'a bir hakkın takvayla takva sahibi oldularsa, siz de Allah'a karşı bir hakkın takvayla takva sahibi olun diyor. Siz ölmeyin, önce Allah'a bir hakkın teslimle teslim olun, öyle ölün. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ne gördük? Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Nereden anlıyoruz? Bu hedefe ulaşanlar irşat makamına tayin olunanlar. Ve bütün sahabenin birer mürşit olduğunu görüyoruz. Tövbe suresinin 100. ayeti girmesi de bunu anlatıyor bizlere. O sabikun el-evelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. İster ensar olsun, ister muhacirin, onların hepsine tabiinin tabi olduğu kesinlik kazanıyor. Hepsi irşat makamının sahibi, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Şimdi sevgili kardeşlerim, konunun sonuna geliyoruz. Demek ki Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de insanlara farz kıldığı 7 tane safha var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi 4 oldu. Nefsin Allah'a teslimi 5, irşad olmak 6 ve iradeyi Allah'a teslim etmek ve irşat makamına tayin olmak 7. Bu 7 safhanın 7'si de üzerimize farz. Bütün sahabe de bunu gerçekleştirmiş. Hem farz olduğu hem bütün sahabenin gerçekleştirdiği Kur'an ayetleriyle sabit. Ve de İslam'ın 5 şartı zikri de muhtevasını almıyor. Allah'a milaki olmayı da almıyor. Allah'a ulaşmayı, dilemeyi de almıyor. Öyleyse İslam'ın 5 şartı bir insanı hiçbir şekilde cennete getirmesi, cennete ulaştırması mümkün olmayan bir aldatmacadır. Bu çorabı İslam aleminin başına ören de şeytandır. Ne yazık ki bizim zamanımızdaki alimlerimizin çok değer verdiği Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri yazdıkları hiçbir eserlerinde bu 7 safhadan bahsetmiyor. Sadece İslam'ın 5 şartından bahsediyorlar ve de bu İslam'ın 5 şartıyla insanların kurtuluşa ulaşabileceğine gerçekten inanıyorlar. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz ki, İslam'ın 5 şartı, İslam'ın hedefleri değildir, vasıtalarıdır. Şeytan, hedefleri ortadan kaldırarak insanları cehenneme kendisiyle beraber mahkum etsin diye, temel hedefleri ortadan kaldırmayı, insanları unutturmayı başarmış. Ve zamanımızdaki din alimleri, İlahiyat fakültelerindeki öğretimlerinde Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin her şeyi
bildiklerini ve insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün reçeteleri verdiklerini zannederler. Oysa ki hiçbirisi yoktur sevgili kardeşlerim. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulamaz. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulamaz. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulamaz. Kur'an ve Allah bunu söylüyor. Sözlerimiz burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde bir araya getirdi. Allah'ın hepinizden istediği tek bir şey var. Sizin mutluluğunuz. Allah Teala bütün kutsal kitapları insanların mutluluğunun birer vasıtası olarak indirmiştir. Ve aslında hepsi de aynı şeyi söylerler. Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar gelen tek bir din. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam son peygamberdir. Onunla, son peygamberiyle kıyamete kadar devam edecek olan tek din. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'a kadar gelen bütün peygamberlerin dini, Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dini. Hep aynı din sevgili kardeşlerim. Başka bir din hiç olmadı. Hepsi de aynı şeyi söylüyor. Bir insanın mutlaka mutlu olması o kişinin hedefidir. Allah'ın da hedefidir. Allah Teala hepinizden Allah'a kul olmanızı istiyor. Yani mutlu olmanızı istiyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren dünyadaki mutlu insanlardan birisi olursunuz. Allah'a ulaştığınız zaman değil, daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren sevgili kardeşlerim. Küfürden kurtulursunuz. Dalaletten kurtulursunuz. Şirkten kurtulursunuz. Hidayet üzere olursunuz. Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulursunuz. Cehennemden kurtulursunuz. Hüsrandan kurtulursunuz. Sevgili kardeşlerim, bunlardan kurtuluş sizi dünya mutluluğuna ulaştırmaz. Ama bu daha Allah'a ulaşmayı dilediğinizden gerçekleşen bir şey. Ve mutlu olmanız başlamıştır. Allah Teala şeytanla ilişkinizi kesmiştir. Şeytanın bir tek gayesi vardır. Sizleri Allah'ın emirlerini yapmaktan men etmek, yasak ettiği fiilleri de işletmeye çalışmak. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda sadece mutluluk vardır. Mutsuzluktan kurtulabilmenin, huzursuzluktan kurtulabilmenin bir tek çaresi var. Allah'ın emrine girmek. Ve Allah-u Teala'nın tek istediği şey sizin mutlu olmanız. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda mutlu olmaya başlarsınız. Neden? Çünkü Allah Teala şeytanla ilişkinizi keser. Ondan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel şeytan, yani iblis, insan şeytanlar, cin şeytanlar bütün insanlara tesir ederler. Onları
münkerle ve fuhuşla onlara emrederler. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda münker ve fuhuşla emrolunduğu bir vaka mı insanların? Allah Teala açık açık söylüyor. Diyor ki Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Kim tarafından emrolunur? Şeytan tarafından emrolunur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın yolunda en güzel yaşantı, Allah ile gönül gönüle bir hayatı sürmek demektir. Ve Allah herkesin bu mutluluğu yaşamasını ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın dizaynıdır. Ve bu dizayn mutlak olarak saadettir. Neden insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren mutludurlar? Çünkü Allah Teala onların şeytanla ilişkilerini keser, şeytanın onlara münkerle ve fuhuşla emretmelerini engeller. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren şeytana kul olmaktan kurtulmuşlardır, Allah'a kul olmuşlardır. Şeytanın dostu olmaktan kurtulmuşlardır, Allah'a dost olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren. Gerçekten öyle mi? Bakınız Allah Teala ne diyor? La ikrahe fiddini kat tebeyne rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. İrşat yolları ile gay yolları birbirinden ayrılmıştır, tebliğ etmiştir, açıklığa kavuşmuştur. Femen yekfür bittaguti ve yu'min billahi fekat istemseke bil uvvetil vuska lenfisa melah. Kim tağutu inkar ederse, tağut, insan şeytanlar ve cin şeytanlar hepsi birden tağutu ifade ederler. Kim tağutu inkar ederse ve Allah'a aminu olursa, asıl ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dileyerek bu standartta tağutu inkar ederse, o Allah'tan korkması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır. Mürşidi demek istiyor Allah Teala. Bakara 256 ve Bakara 257. Allahu veliyyullezine amenu ve yuhricuhum minez zulumati ilen nuri. Vellezine keferu evliyahum tagute yuhricunhum minen nuri ilez zulumati. Yine amin olanlar Allah'ın dostu oluyorlar. Allah Teala diyor ki Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları, onların kalplerini yani zulmetten nuru ulaştırır. Nefs tezkiyesi yapmalarını sağlar. Kafirlere gelince onlar da Allah'ın değil tağutun dostlarıdır.
ve tağut tarafından nurdan zulmete götürürler. Bakınız, tağut onların dostudur demiyor. Tağut kimseye dost olmaz. Tağut, insan ve cin, şeytanlar bütün insanları, bütün cinleri cehenneme ulaştırmak üzere faaldirler. Kendileri mutlaka cehenneme gideceklerdir. Neticeyi de bilirler. Ama gidecekleri kesin olduğu için ne kadar çok insanı yoldan çıkarırlarsa o kadar memnun olurlar. Kötülükte memnuniyet. İşte bu şeytan ve havanesinin simgesidir. Kötülük etmekten memnun olan insanlar. Öyleyse ne gördük? Allah müminlerin dostudur. Tağut da Allah müminlerin dostudur. Kafirler de tağutun dostudur. Bakınız, birinde Allah diyor müminlerin dostudur. Yani müminler Allah'ın dostudur ifadesi kullanılmıyor. Onlar zaten Allah'ın dostu oldukları için Allah'ı tercih etmişlerdir. Ama Allah da amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Kafirleri gelince onlar tağutun dostudur. Yani ikincisinde tağut da kâfirlere dosttur demiyor Allah Teala. Tam aksine kâfirler tağutun dostlarıdır. Tağut hiç kimseye dost olmaz. Hedefi bütün insanları cehenneme götürmek kendisiyle beraber. O zaman dostluk mu düşmanlığın daniskası bu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına bakın. Bütün insanların mutluluğu, huzuru yaşadıkları bir dünyada olmak istiyor musunuz? Öyleyse yapacağınız bir tek şey var. Garantili bir çözüm, Allah-u Teala tarafından garanti veriliyor. Üçüncü kat cennet garantisi, dünya mutluluğunun mutlak olarak yarısının garantisi, sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o tağutun kulu olmaktan kurtuluyor, Allah'ın kulu oluyor. Ciddi mi? Çok ciddi. Kesin. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Ne yapmış sahabe? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ne olmuş? Tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. Hem cennet müjdesini hem de dünya müjdesini de almışlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey o kadar ayan beyan ortada ki bu kadar kesin muhteva içerisinde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar kesin muhteva içinde Allah Teala'nın söylediklerini yerli yerine oturtursak ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi tağuta dost olmaktan, tağutun kulu olmaktan kendini kurtarır. Allah'a dost olur, Allah'ın kulu olur. Bu ise mutluluk demektir. Neden? Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala tağutla, insan ve cin şeytanlarla onun arasına bir engel koyar. Allah'ın koyduğu bu engel sebebiyle insan şeytanlarda, cin şeytanlarda bu kişiye onu üzebilecek olan tesirde bulunamazlar. Onu üzebilecek şekilde tesir edemezler. Bu tesiri bütünüyle yok eden bir sığınağa girmişlerdir. Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
Mutluluk böyle mi başlar? Elbette. O kişi neden mutludur? Şeytan ona kötü şeyleri düşündüremediği için mutludur. Şeytan onu kötülüğe davet edemediği için mutludur. Şeytan onu iyiliklerden, güzelliklerden men edemediği için mutludur. Şeytanın bütün gayreti, bütün insanları mutsuz ve huzursuz kılmaktır. Fırsatı buldu mu, kişiyi mutlaka o kötü duruma düşürmek ister. İşte şeytani ilimlerden olan büyü, bu minvalde bir olaydır. Şeytan büyüsüyle, yani sihriyle insanları Allah'ın yolundan ayırır. Ama kim Allah-u Teala'nın yoluna girmişse ona büyü, sihir tesir etmez. Daha Allah'laşmayı dilediği andan itibaren tesir etmez. Öyleyse bir takım kişiler diyor ki biz Allah'laşmayı diledik ama büyü bize tuttu. Tabii tutar. Siz Allah'laşmayı dilemediniz. Dilediğinizi zannediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diledim demek değildir. Allah'a ulaşmayı dilemek, şuradan kalbinizden sımsıcak bir dileğin Allah'a ulaşmasıdır. Bunu dilinizle de ikrar etmenizdir. Önemli mi dille ikrar etmek? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek bir ahittir. Bu ahde dikkat edin, taraflardan birinde siz varsınız. Ben sana ulaşmayı diliyorum diyorsunuz. Tarafların diğerinde Allah var, sizi kendisine ulaştıracak garantiyi veriyor. İki tarafın görevi, birincinin görevi Allah'a ulaşmayı dilemek, bu insan. İkincinin görevi Allah, o da kendisine ulaşmayı dileyen kişiyi, buradan kalbinden dileyen kişi kendisine ulaştırmakla vazifeli sayıyor kendini, bunu garanti ediyor. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah yeşlevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Kim ulaştırıyormuş? Allah ulaştırıyormuş. Kimleri ulaştırıyormuş? Allah'a yönelenleri. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Allah'a ulaşmayı dilemeden serbest iradesiyle kişi Allah'a ulaşma dileğiyle devreye girmeden Allah hiç kimseyi kendisine ulaştırmaz. Bir başka ayet-i kerime Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani onların dalalette kalmasıyla ilgilenmez Allah Teala. Onları dalaletleri içerisinde bırakır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Burada bir mutlakiyet hükmü var. Ulaştıran Allah. Öyleyse mutluluğa ulaşmak bütün boyutlarıyla saadeti yaşamak, sevgili kardeşlerim, bu Allah ile olan ilişkilerinizin bir muhtevası. Her şey öylesine güzel bir şekilde dizayn edilmiş ki, her şey sizlerin mutlu oluşunuza dayalı. Allah Teala sizi öyle bir kalple yaratmış ki, nefs kalbiyle, nefsinizin kalbinde bir duvar var. Oraya Allah Teala ileride eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz mürşidinize ulaştığınızda iman kelimesini yazacak. Kalbinizde öyle menfezler var ki onlar kapalı. Allah Teala göğsünüzü yararak göğsünüzden kalbinize nur yolu açıyor. Kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor. Böylece zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları kalbinize geliyor.
Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyorlar. Herkesin kalbinin bir kapısı var. Rabbani, bir kapısı var. Zülmani. Bir kapısı var. Allah'tan gelen nurları alır. Bir kapısı var. Şeytandan gelen karanlıkları. Şeytanın kapısı aşağı dönüktür. Kişilerin ayaklarından, bacaklarından, dizlerinden yukarıya doğru çıkan karanlıklar, zulmet karanlıkları o kişinin kalbine ulaşır. Zulmet zaten zulümat, karanlıklar demek. Ama aynı kalbe yukarıdan Allah'ın nurları da gelebilir. Kişi Allah'laşmayı dilediği takdirde kalbine Allah'ın nurları girebilir. Yoksa girmez. Yoksa Allah Teala o kişinin kalbine asla nur göndermez. Dikkat edin, Allah Teala bütün insanları hanif fıtratıyla yarattığını söylüyor. Hanif fıtratı İslam'ı yaşayabilecek olan özellikler demek. Tabii özellikler, yaratılış özellikleri, fıtrat. Değişmez diyor Allah Teala. Benim yaratma fıtratım değişmez. Bütün insanları insanlık devam ettiği sürece hani fıtratıyla yaratacağım diyor. Başka bir fıtratla kimseyi yaratmam diyor. Ve diyor bu din var ya, Allah'ın ezeli ve ebedi dini bir tek dindir diyor. O din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor. Ezeli ve ebedi diyor. Zalikel dinül kayyum. Kıyamete kadar devam edecek olan, kıyamda kalacak olan, ezelden ebede kadar devam edecek olan kainatın tek dini. O dinin dışında bir din hiç olmadı sevgili kardeşlerim. Dinler yok. Sadece bir tane din var. Sadece bir tek din. Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizi hepinizi çok seviyor. Bu sevgisiyle size yaklaşıyor. Vaadini mutlak olarak yerine getirir. Kainatta hiçbir kuvvet Allah'ı vaadini yerine getirmekten men edemez. Ve Allah Teala diyor ki söz verdiğim zaman mutlaka yerine getiririm. Öyleyse neye söz vermiş? Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bitti. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Birkaç saniyede Allah Teala sizi Allah'a ulaşmayı dileyen insanın özellikleriyle donatır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala kalbinizi hani fıtrat üzerine yarattı. İçine iman kelimesinin yazılabildiği ve göğsünüzden kendisine Allah'ın göğsünüzü yararak yol açılabilen bir kalp. Allah Teala diğer taraftan nurları vazifelendiriyor. Rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli nurlar siz zikir yaptığınız zaman ancak Allah'ın kadından iniyor, göğsünüze iniyor, göğsünüzdeki yarıktan geçerek kalbinize ulaşıyor. Evvela %2 rahmet nuru giriyor kalbinize. Ondan sonra sırayla %7 fazıl birikimleri başlıyor. Ta ki %51 nur oluşsun. Ondan sonraki her kademede %7 değil %10 fazıl birikimi devam eder.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrolsun ki Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Hiçbirinizden vazgeçmez. Hepinizi kurtarmak ister. Hiçbirinizi şeytanın eline bırakmak istemez. Ve şeytan sizi eline geçirmek için bütün gayretini, bütün usullerini gösterir. Aslında Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar devamlı tağuttan vahiy alıyorlar. Münkerle ve fuhuşla devamlı olarak emrolunuyorlar. Kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyenlerin hepsi bu hüviyette. Şeytan tarafından devamlı münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Ama diledikleri an o film bitmiştir. Artık o kişi şeytanın kendisine söylediği hiçbir şeyden etkilenmez sevgili kardeşlerim. Artık onun zulmani şeylerden etkilenmesi mümkün değildir. İşte böyle bir dizaynda mutluluk başlamıştır. O kişi daha nefsinin kalbinde hiçbir nur yok. Sekizinci basamağa gelecek. Allah kalbine ulaşacak. Dokuzuncu basamakta kalbinin kapısı Allah'a çevrilecek. Onuncu basamakta kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılacak. Göğsünü yaracak Allah Teala. Göğsünden kalbine nur yolunu açacak. Ancak ondan sonra o kişinin kalbine Allah'ın zikriyle nur girecek. Zikir bir şifredir. Allah kelimesiyle dizayn edilmiştir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah-u Teala'yı ister sessiz zikredin, ister sessiz zikredin, ister kalp zikri yapın, gene Allah desin kalbiniz, iç dünyanızda. Hepsi de Allah'ın katından önce rahmete fazl adlı iki nuru getirir. On birinci basamakta kalbinize Allah'ın rahmeti sızmaya başlar. 12. basamakta bu rahmet %2'yi bulur. Huşu sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Mutluluk nedir? Bir uyum halidir. Bir huzur halidir. Kendi kendine oluşmaz. Huzur haline, uyum haline ulaşabilmeniz için bir şart var Allah-u Teala'nın. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yoksa hiçbir zaman huzur sahibi olamazsınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbiriniz huzura kavuşamazsınız. Bu söylediğimiz şeylerden hiçbirisi oluşmaz. Allah size öyle bir kalp vermiş ki kalbin içine Allah Teala iman kelimesini yazacak. Kalbinize iman kelimesi yazıldıktan sonra kalbiniz nurların sığınağı olabilir. Eğer yoksa bir şey ifade etmez. Nefsinizin kalbine Allah imanı yazmadıkça nefs tezkiyesi yapamazsınız. Sadece ondan belki %2 rahmeti alırsınız Allah'a ulaşmayı dilerseniz. Ama zaten Allah Teala eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz sizi mutlaka müjdenize ulaştıracak. Tabiyetinizle beraber kalbinize imanı Allah mutlaka yazacak.
Devrin imamının ruhu da başın üzerinde gelip ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkmasını temin edecek. 14. basamakta yolculuk başlayacak sevgili kardeşlerim. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. Yalnız çıkamaz. Mutlaka diğerleriyle beraber yapacak bir yolculuğu. Bu beraberlik kişiyi muhteşem mutluluklara ulaştırır. Her şey çok güzel sevgili kardeşlerim. İnsanı ona göre yaratan Allah Teala rahmet nurunu ve faz nurunu, rahmet nurunu ve salavat nurunu buna göre dizayn etmiştir. Her ikisinde de rahmet nurları kargo uçaklarıdır. Faz ve salavat ise yük. Daima çift nur Allah Teala yaratır. Rahmetle faz birinci çift, rahmetle salavat ikinci çift. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz güne kadar size ancak rahmetle faz ulaşır. Ne zaman ki mürşidinize ulaşırsınız, tabi olursunuz, o zaman rahmetle salavat da gelmeye başlar. Mutluluğunuzun sebebi kavganın bitmesi ve sulh ve sükunun başlamasıdır. Peki, neden bir insan daha üçüncü basamakta mutluluk yaşamaya başlıyor? Nefsinin kalbi afetlerle dolu. Evet, afetlerle dolu ama nefsteki o afetleri azdıracak olan şeytan, şeytanla ilişkisini kesmiş Allah Teala. Şeytan o kişiye Allah engel koyduğu için katiyen negatif bir şeyler ulaştıramaz, onun tesir altına alamaz, onu huzursuz edemez, ona büyü yapılamaz, o kişi negatif faktörlerden etkilenmez. Yeter ki Allah'a ulaşmayı dilesin. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın ki bu ilişkilerde Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğun olmazsa olmaz şartıdır. Vazgeçilemez şartıdır. O olmazsa bunun ötesine geçemezsiniz. Hiçbirisi mümkün değil sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu konuda yapabileceğiniz olan her şey bir negatif dizaynı içerir. Allah'a ulaşmayı dinlemedikçe hiçbir şey sizi mutluluğa ulaştıramaz. Öyleyse iki tane alternatif yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Kurtuluşa ulaştıran İkinci bir kapı yok sevgili kardeşlerim. Felaha ulaşmak, Allah'ın cennetine girmek, dünya saadetini yaşamak, Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında hiçbir şekilde gerçekleşemez. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mürşidine ulaşacaktır. 14. basamak. Tabi olacaktır. Kalbine iman yazılacaktır. Ruhu vücudundan ayrılıp Devrin İmamı'nın dergahına ulaşacaktır. Ve bu kişi zikir yapacaktır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz diye zikir yapacaktır. Önemli mi zikir? Elbette önemli. Zikir bir şifredir. Bu kod, bu şifre olmadıkça Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli nurlar sizin göğsünüze gelemez, göğsünüzden kalbinize hiçbir zaman giremez. Size Allah'ın nurlarının Allah Allah diye zikir yaptığınız zaman ulaşabilmesi için
var olması lazım gelen yegane şart Allah'a ulaşmayı dilemiş olmanızdır. Dilemişseniz mutlaka bu işi başarırsınız sevgili kardeşlerim. Mutlaka mutluluğa ulaşırsınız. Hem cennet saadetine hem dünya saadetine. Cennet saadetinin birinci kat cennete girişi sağlayan bölümü sadece bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka birinci kat cennete gider. Peki ikinci kat cennete kimler gider? Mürşidine ulaşıp tabi olanlar. Tabiyet bildiğiniz gibi farz. Üçüncü kat cennete kimler gider? Ruhunu Allah'alaştırıp Allah'a teslim edenler. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman Allah'a ruhunuz ulaşmışsa, Allah'ın zatında ruhunuz yok olmuşsa, o zaman üçüncü kat cennet sizindir. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla üçüncü kat cennet kazanılır. Ve bu noktada dünya saadetinin yarısına da ulaşmış olursunuz. Çünkü yaptığınız zikirle Allah'ın katından rahmetle fazla rahmetle salavat gelecektir. Hepsi Allah'ın insanları mutluluğa ulaştırmasının faktörleridir. Ölçülmüş, biçilmiş, en güzeli tatbikata sokulmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse ne kadar zikir yaparsa yapsın, o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı ulaşmaz. O kişinin göğsüne de nurlar gelemez. Nurların gelebilmesi mutlak olarak bir şarta bağlıdır. O şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte böyle bir dizayna bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi ancak Allah'ın şifrelerini çözer. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi zikir yaparsa, sadece o kişinin göğsüne

Allah'a alışmayı dinemedikçe Rahim Esması tecelli etmez sizde. Tecelli etmezse nefsinizin bir defa Allah göğsünüze ulaşmaz. Kalbinize ulaşmaz. Kalbinizin nur kapısını kendisine çevirmez. Kalbinize zikir yaptığınız zaman Allah'ın rahmeti ulaşmaz. Mürşidinize ulaştığınız zaman fazlı da ulaşmaz. Öyleyse zikir yapacaksınız ama zikir yapan kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olacak. Ancak o zaman kalbine Allah'ın ruhu, nuru gelebilir. Kim Allah'a münaki olmayı dilemişse sadece onların kalbine iman yazılır. Sadece onların başının üzerine Devrin İmamı'nın ruhu gelir yerleşir. Sadece onların ruhu vücutlarından ayrılabilir Allah'a doğru. Ana dergâha ulaşarak diğer ruhlarla beraber seyr-i sülük adlı yolculuğa çıkar. Sadece onların kalbine gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurlarından fazıllar iman kelimesine yapışmaya başlar. Nefs kalbinin nurlar tarafından işgali böyle başlar sevgili kardeşlerim. Ruhun kalbi işgal edilmiştir. İşgal edilmeye başlanmıştır. Evvela %2 rahmet nuru girer. Onlar öncü nurlardır. Kişi mürşidine ulaşmadan evvel sadece bunlar girebilir kişinin kalbine. Ama bu da o kişinin Allah'a ulaşma dileğine mutlak olarak bağlıdır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi bu nurlar da gelmezdi Allah'ın kadından o kişinin göğsüne. Göğsünden kalbine de ulaşamazdı. Allah göğsüne ulaşıp göğsünden kalbine nur yolunu açmazdı. Açık olsaydı Allah'ın kadından nur gelmeyecekti. Açık olsa da olmasa da nur gelmediğine göre bir şey ifade etmez. Ama zaten Allah'a ulaşmayı dilemeyen birinin göğsü her zaman Allah tarafından yarılmak için hazır değildir. Her zaman kapalıdır. Allah asla o kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolunu açmaz. Sevgili kardeşlerim, hepsi birbirine bağlı şartlar ama bu birbirine bağlı olan şartların hepsi bir dilekle başlar. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah rahim esmasını tecelli etmez. Etmezse sizin günahlarınızı örtmez. Günahları örterken de gözünüzü, kulağınızı, kalbinizi açmaz. O güne kadar kör, sağır, dilsiz olan siz, o günden sonra da kör, sağır, dilsiz olmaya devam edersiniz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o gün o kişi farklı bir dünyada yaşadığını anlar. Bu dünyanın ancak Allah'la renklendiğini, Allah ile ilişki kurulduğu takdirde insanoğlunun mutluluğu yaşayabileceğini, bütün güzellikleri kişi yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu sadece o kişinin başının üzerine gelir ve sadece o kişinin ruhuna senin yevmi talakın geldi, Allah'a geri dön emrini verir. Sadece böyle bir kişinin günahları affedilmekle kalmaz, sevaba çevrilir. Allah'a ulaşmayı kişi dilemedikçe o kişinin günahları örtülmez, sevaba çevrilmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin amelleri heba olur, boşa gider. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki mutluluk adı verilen bir şey var. Ve Allah Teala istiyor hepinizin mutlu olmasını. Ama

bunu hak edene vermek gibi bir asli görevi var Allah Teala'nın. Bu bir zaruret. Neden? O zaman haklıyla haksız, zalimle mazlum eşit standartları olur. Eşit standartlarda kabul edilir. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ulaşabileceği bir takım faktörler var. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu söylediğimiz standartlara sahip olur. Öyleyse 14. basamakta başlayan ruhun vücuttan ayrılması ilk nefsin kalbindeki ilk %7 nur birikimiyle 15. basamakta birinci gök katına ulaşır. Nefsi emare. Sonra nefsi levame, nefsi mülkime, nefsi mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde ruh 7 tane gök katını aşarak Allah'a doğru yaptığı yolculuğunu devam ettirir ve sonunda Allah'a ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o kişinin ruhu Allah'a teslim olmuştur. Allah'ın zatında yok olur. Buna fena fillah makamı deniyor. Fena, ifna olma, yok olma, fi içinde Allah, Allah. Allah'ın içinde insan ruhunun yok olması sevgili kardeşlerim. Öyleyse her şey en güzel standartlarda oluşuyor. İşte bütün bu güzellikler herkes için geçerli. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz insanlara düşen görev sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Geri kalan her şeyi Allah Teala yapacağına söz vermiş. Mutlaka ruhumuzu kendisine ulaştıracak. Bunun manası üçüncü kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda bütün günahları örtüleceği için sevapları günahlarından daha fazla olan birisi olacaktır. Ertesi gün ölse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Çünkü temel şart sevapların günahlarından fazla olması. Temel şart Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girer. Burada dünya saadeti yaşanır. Allah'a ulaşmayı diler dilemez hayatı değişir. İnsanın mutluluğu yaşamaya başlar. Neden? Çünkü şeytanla Allah-u Teala ilişkisini kırar kişinin. Şeytan o kişiye saldıramaz, zarar veremez, onu Allah'ın yolundan çıkartamaz, ona büyü yapamaz, tesirsizdir her şey. Ne zamana kadar? O kişinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar. Ulaşırsa ne olur? Ulaşınca, o kişinin ruhu Allah'a ulaşınca Allah'ın sözü yerine gelir. Bu noktadan sonra Allah-u Teala'nın o kişiye bu tarzda bir hedef göstermesi söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dikkatle bakın. Her konuya dikkatle bakın. Hepsi ama hepsi sizin için vücuda geliyor. Allah Teala'nın hepinizden istediği bir tek şey var. Sizlerin mutluluğu. Mutlaka mutlu olmanızı istiyor. Bunun için diyor ki ben Allah'ım size bütün kolaylıkları gerçekleştiririm. Yeter ki siz sadece bana ruhunuzu ulaştırmayı dileyin. Bu dileğiniz benim için geçerli ve yeterli. Mutlaka ruhunuzu kendime ulaştıracağım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey böyle başlar.
Allah'a ulaşmayı dilemekle. İç dünyanızda bir sulh ve sükun kurulur. Allah Teala şeytanla ilişkinizi keser. Ta Allah Teala'ya ulaşıncaya kadar. 21. basamak algılandı. 22. basamak ruhunuz Allah zatında yok oldu. Buradan sonra üzerinizdeki koruyucu kalkan devre dışı olur. İblis sizi Allah'ın yolundan uzaklaştırabilmek için bütün gayretiyle kandırmaya çalışır. Burada dikkat edilmesi lazım genel şey, zikrin 33 binin ötesine geçmesini, 35 bin, 37 bin, 39 bin, 41 bin diye arttırılmasını temin etmek. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah'ın bütün güzellikleri, her şey Allah yolunda sizler için. Mutluluklar sizin için sevgili kardeşlerim. Mutluluk, huzur, saadet Allah garanti ediyor. Ne oldu? Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi oldu. Karanlıklar %100'den %49'a düştü. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Ermiş evliya oldunuz. Ruhunuz Allah'a erdi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şey en güzel standartta olacaktır. Allah'ın sizi çok ama çok sevdiğini biliyor musunuz? Sizden sadece sizin mutlu olmanızı istediğini biliyor musunuz? Bu sevgisi bütün boyutlarıyla belli değil mi sevgili kardeşlerim? Siz sadece bir dilekte bulunacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonuç, Allah Teala size birinci kat değil, ikinci kat değil, üçüncü kat cenneti teslim edecek. Mutlaka sizi kendisine ulaştıracak. Dünya mutluluğunda yarısını size teslim edecek. Ne karşılığı? Bir talep karşılığı. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. O zaman Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Mutluluk bu değil mi? İç dünyanızda mutluluk. Dış dünyanızda mutluluk. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. %50'den biraz fazla. Ama cennetleriniz, öldükten sonra gideceğiniz yer, kıyamet günü gideceğiniz yer mutlak olarak cennet. Ebediyen kalmak üzere. Öyleyse anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ne kadar çok sevildiğinizi anlamıyor musunuz? Seviliyorsunuz çünkü siz insansınız. Kainatın en üstün mahlukları. Sizden daha ötede kendisine secde edilmiş hiçbir mahluk yoktur. Sizde mevcut olan ruh sebebiyle Allah-u Teala'nın emriyle bütün melekler Adem Aleyhisselam'a secde etmişlerdir. Kainattaki en üstün yaratığa secde etmişlerdir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizden istediği şey Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Mükafatı mutlaka ruhunuzun Allah tarafından kendisine ulaştırılmasıdır. Mükafatı üçüncü kat cennettir. Mükafatı dünya mutluluğunun da yarısıdır. Yani nefsinizin kalbinin %51'inin afetlerden temizlenmiş olması. O afetler ki sizin mutsuz olmanızın yegane sebebidir. Çünkü şeytanın merceğidir hepsi. Şeytan o noktalarda size tesir etmek suretiyle sizi mutsuz ve huzursuz kılar. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hepinizden istediği şey sadece tek bir şeydir. Hepinizin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Bu dilek sizi mutlaka dünya saadetinin yarısını elde etmenize götürür. Cennet saadetine gelince üçüncü kat cennet sizindir. Cehennemden bütünüyle kurtulmanız, sonsuz bir mutluluğu sonsuza kadar yaşamanız sadece bir tek dileğinizle mümkün. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepiniz Allah'a ulaşmayı dileğinde Allah hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Dualarımızla El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a emanet olun. Amin.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz fırkalara ayrılmak. Allah Teala Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve enne haza sıratı müstakimen ve muhakkak ki bu benim istikamet üzere olan müstakim olan yolumdur. Sırati diyor Allah Teala benim yolum oluyor o zaman. Müstakim, istikamet üzere olan benim yolum. Fettebiuhu, öyleyse o yola tabi olun. Ve la tettebius subule ve yollara, yani diğer yollara, o yolun dışındaki diğer yollara tabi olmayın. Ve teferreka bikum an sebilihi. O zaman eğer o diğer yollara, sebillere saparsanız, tabi olursanız, o zaman sizi onun Allah'ın yolundan ayırır diyor Allah Teala. Zalikum vassakum bihi. İşte böylece size onu vasiyet etti. Onunla bihi, onunla vasiyet etti. Emretti. Lealikum tettekun. Umulur ki takva sahibi olursunuz diyor Allah Teala. Görüyoruz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde fırkalara ayrılmamak Hazreti İbrahim'in Hanif dininin temelidir. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hanif'ti. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Habibim Hanif olarak veçhini dine ikame et. Dini kıyamda tutmak için veçhini ayakta tut. Hanif olarak. O Hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratırız. Yani Hanif dinini sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratırız diyor Allah Teala. O Hanif dini ki kayyum olan dindir. Ezelden ebede kadar devam edecek kainatın yegane dinidir diyor Allah Teala. Ve sonuca bakıyoruz. Allah'ın yarattıklarında değişiklik göremezsin diyor. Yani Allah Teala kıyamete kadar insanları hep Hanif fıtratıyla yaratmaya devam edecektir. Kıyamete kadar da Hanif dininden başka bir din hiç olmayacaktır. Öyleyse burada açık ve kesin bir şekilde Allah Teala'nın işaretini görüyoruz.
İnsanlık tarihi boyunca sadece bir tek din olacak. O din Hanif dinidir. Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde bunu söyledikten sonra 31. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol diyor Allah Teala. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Rum 32'de de şöyle söylüyor. Böylece o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Ali ise Hanif olmanın temel standardını veriyor Allah Teala. Hanif olmanın temel standardı tek bir fırkanın içinde olmak. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin o tek fırkası. Bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Allah Teala Hanif dininin Hazreti İbrahim'in dini olduğunu söylüyor. O Hanif dini ki o din Hazreti İbrahim'in dinidir ve o müşriklerden olmadı diyor. Neden? Hazreti İbrahim tek fırkada olandı ve kendisine tabi olanların hepsi de o tek fırkanın içinde bulunanlardı. Yani Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dileyenler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerde şunu görüyoruz. Sadece o tek fırkada olanlar kurtuluşa ulaşabilirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesini indiriyor. Diyor ki orada kıyamet günü şeytan insanlar konusundaki hedefini gerçekleştirdi. İnsanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi şeytana kul oldular diyor. Öyleyse şeytan ne demişti? Kıyamete kadar onları kendime bağlayacağım ve pek azı hariç hepsi bana tabi olacaklar. Pek azı hariç hepsi diyor Allah Teala. Affedersiniz şeytan diyor bunu. Allah Teala diyor ki seni de huzurumdan kovuyorum. Onları da kovuyorum diyor. Ve Allah Teala'nın hedefiyle şeytanınki tamamen birbirine ters. Allah Teala şeytana kıyamet gününe kadar hayat veriyor onun talebi üzerine.
Kıyamete kadar da şeytan insanları Allah'ın yolundan saptırmak için elinden gelen bütün gayreti göstermeye devam edecek. Bu durumda Allah Teala ne diyor? Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Kimdir müminler? Allah'a inananlar. Ama Allah'a inananlar da kendi aralarında ikiye ayrılıyor. Müminler, Allah'a inananlar, lügat manası itibariyle müminler. Bir de hak müminler. Mümin olmak hiç kimseyi, yani Allah'a inanmak hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Her ne kadar hardal tanesi olan kadar kalbinde iman olan, cehennemde cezasını çektikten sonra cennete gider diye bir uydurma hadis var ise de mevzu hadis, aslında bu hadis mevcut değildir. İnsanlar tarafından uydurulmuştur. Çünkü görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi Allah'a inansa da cehennemden kurtulamaz. Gerçekten öyle mi? Evet, aynen öyle. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri bu konuyu açıklığa kavuşturmuş. Diyor ki Allah Teala orada innellezine la yercune likaena ve raudu bil hayatet dünya fatmeennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülaike mevahimun naru bima kanu yeksubun. Allah Teala diyor ki onlar ki kesin şekilde muhakkak surette bize mülaki olmayı yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı kesin surette muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse, onlar Allah'ın ayetlerinden gafildir ve gidecekleri yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes 72 fırkanın bir tanesindedir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerse 73. fırkayı oluştururlar. Bu 73. fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu şirkte olmayanlar ve takva sahibi olanlardır. Öyleyse Allah-u Teala fırkalara ayrılmamayı hedef iddia etmiş insanlar için. Bu Rum suresinin 30 ve 31. ayetlerinden ve 32. ayetlerinden sonra Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne görüyoruz? Allah-u Teala şunları söylüyor. Habibim Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz
indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizlere de, yani sana ve sana tabi olanlara da şeriat kıldık. Neymiş? Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı aynı şeriat. Ve Allah Teala konumuzla ilişkili noktaya geliyor. Sana şeriat kıldık. Sizlere de şeriat kıldık. Fırkalara ayrılmayın ve dini ayakta tutun diye. Görülüyor ki Rum suresinin 30 ve 31. ayetleri bu ayet-i kerime ile yakından alakalı. Fırkalara ayrılmayın ve dini ayakta tutun diye. Rum 30'da ne diyordu? Dini kaim kılmak üzere ve Çin'i, zatını dine ikame et. Dini ayakta tutmak üzere. Sen Hanif'sin diyor Allah-u Teala. Ve gördük ki Hanif dini Hazreti İbrahim'in dinidir. İşte oradaki muhteva, Rum 30'daki muhteva, Hanif olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in veçini dine doğrultması, dinin kayyum olması, ezelden ebede kadar hiçbir değişikliğe tabi olmaması ve arkasından Rum 31, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler haniftir. Dileyenler, diledikleri takdirde takva sahipleridir ve diledikleri anda bütün insanlar şirkten kurtulurlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Bu şirk gizli şirktir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes fırkalara ayrılmış durumdadır. Ve fırkalara ayrılanlar 72 tane fırka oluştururlar. İşte o fırkalara ayrılanlardan bahsediyor Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Müminleri bir tek fırka oluşturur diyor. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Geri kalan bütün fırkalar şeytana kul olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Gidecekleri yer cehennem olanlardır diyor Allah Teala. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye buyuruyor Allah Teala. Şura 13'te. Sonra diyor ki müşriklere onlara yaptığın talep ağır geldi. Ne demiş? Allah'a ulaşmayı dileyin. Böylece fırkalara ayrılmaktan kurtulmuş olursunuz. Şirkten de kurtulmuş olursunuz. Ne kaybedersiniz ki? Sadece bir dilekte bulunacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Böylece şirkten kurtulmuş olacaksınız. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün Mekke halkına bu konuda uyarıda bulunuyor. Onlara müracaat ediyor, talepte bulunuyor. Dinde diyor fırkalara ayrılmayın. Allah'a ulaşmayı dileyin, tek fırkanın içinde olun. Müşriklere onun için diyor ağır geldi bu söz. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerini söylediler. Ayet-i kerimenin nasıl bittiğine gelin beraberce bakalım. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları
O Allah'a yönelenleri kendisine ulaştırır diyor. Onlardan kim Allah'a yönelirse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Ötekilerin Allah'a ulaşması söz konusu değil. Öyleyse bağlantıları gözden geçirdiğimiz zaman bir muhteşem dizayn görüyoruz. Dinde fırkalara ayrılanlar şirktedir. Dinde fırkalara ayrılanlar takva sahibi değildir. Dinde fırkalara ayrılanlar dalalettedir. Hüsrandadır. Allah'ın ayetlerinden gafildir. Gideceği yer kesin olarak cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden de gafildir. Öyleyse Hazreti İbrahim'in Hanif dininin temeli nedir, esası nedir? Birinci esas vahdet, Allah'ın tekliği, tek bir Allah vardır diyor Hazreti İbrahim. Allah-u Teala da insanlık tarihi boyunca bütün peygamberlerine ve bütün her kavimdeki kavim resullerine Allah'ın tekliğini, tek bir Allah'ın var olduğunu açıklamıştır ve başkalarına böyle açıklanmasını emretmiştir. Allah tektir. İşte bu Allah'ın vahdet akidesi. İkinci akide, tevhid. Tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırka. Bütün insanların toplanması lazım gelen tek fırka. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırka. İşte bütün insanlardan cennete girebilecekler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. O tek fırkanın içinde olanlardır. Geri kalan bütün insanlar 72 fırkayı oluştururlar. Hiçbiri cehennemden kurtulamaz. Ama her fırkanın içinde Allah'a ulaşmayı dileyen küçük bir grup bütün devirlerde var olmuştur ve var olmaya kıyamete kadar devam edecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı içinde fırkalara ayrılmamak asıldır. Allah-u Teala Hanif dinini koymuştur. Dinde fırkalara ayrılmayalım diye. Ve bakıyoruz Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesine. Allah Teala diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Dalalette bırakır onları. Ama diyor Allah Teala, onlardan kim Allah'a yönelirse
Allah'a mülaki olmayı dilerse,

Allah Teala onları mutlaka cehenneme atmayacaktır. Mutlaka Allah'ın cennetine gireceklerdir. Cehenneme girecekler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dileyenler için gidilecek yer mutlak olarak cennettir. Dilemeyenlerin hepsinin de gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

bütün insanlar için hedef dinde fırkalara ayrılmamaktır, vahdettir. Hz. İbrahim'in Hanif dininin birinci özelliğidir bu, en büyük özellik. Dinde fırkalara ayrılmamak, tek bir fırkayı oluşturmak. Sonraki tevhid müessesesi insanların da oluşturduğu tek toplumun Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek toplum tevhidi oluşturuyor. Hz. İbrahim'in Hanif dininin üçüncü özelliği tevhid. Üçüncü özelliği affedersiniz teslim. Vahdet, tek Allah'a inanmak. Tevhid, tek Allah'a inananların bir başka ifadeyle tek Allah'a inanıp da Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Tevhidi oluşturuyor. Hanif dininin üçüncü özelliği teslim. Ruhun ve için yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a tesliminden oluşan dört tane teslim. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde hayatınıza mutlaka cennete doğru giden bir yola ulaşmak imkanını, fırsatını vermelisiniz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için kurtuluş vardır. Onlar fırkalara ayrılmayanlardır. İşte onun için Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah dilediğini dalalette bırakır. Dalalette kalırlar onlar diyor Allah Teala. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani hidayete erdirir. Ama dilediğini dalalette tutar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kalıra ayrılmak müessesesine baktığımız zaman oradakilerin şeytanın kulu olduğunu görüyoruz. Fırkalara ayrılanların sadece tek fırkada olanlar onlar müminler ve Allah'ın kulları. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler onlar kafirler ve tağutun kulları. İşte dilemeyenler, fırkalara ayrılmışlar. Onlar tağutun kulları. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri ve'llezine keferu evliyahumut-tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Allah, amel olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Kafirlere gelince, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere, amel olmayanlara, onlar
tağutun dostlarıdır. Ve tağut onları nurdan zulmete ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kalbi kapkaranlıkken, %100 afetlerle doluyken kalbi nurlarla dolar. Ama diğerleri kalpleri hep kapkaranlık olarak kalırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kalbi karanlıktan kurtulamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bütün güzellikler sizin olsun diye düşünürüz. Bunun için Kur'an'ı temel yapı itibariyle bilmek zorundasınız. Ne yapmanız lazım, ne yapmamanız lazım, bunu öğreneceksiniz. Bir insanın farkalara ayrılmaması, Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Gördük ki Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde fırkalara ayrılmayanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve fırkalara ayrılanlar şirkte olduğu için onlar hem takva sahipleridir Allah'a ulaşmayı dileyenler hem de müşrik değildirler, şirkte değildirler.

Dinde fırkalara ayrılmamak o kişiyi Allah'ın kulu yapar. Gördük ki demin söylediğimiz Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde müminler, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler, Allah onların dostudur. Onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyetten sonra o kişi zikir yaptığı zaman Allah Teala'nın katından o kişinin kalbine rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Ve kişinin kalbine Allah Teala iman kelimesini yazar tabiyetle birlikte. Bu iman kelimesi fazıllar için bir cazibe merkezi olur, çekim noktası olur. Zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nurdan, rahmetle fazdan ikincisini teşkil eden fazıllar, o kişinin nefsinin kalbine ulaştıkları zaman, nefsin kalbindeki manyetik alana tutulurlar. Manyetik alan, rahmet, faz ve salavat nurlarından sadece fazılları kendisine çeker. Ve fazıllar nefsin kalbinde yerleşirler. Ondan evvel nefsin kalbine sadece %2 oranında rahmet nuru girmiştir. Bu noktadan itibaren fazıl girecektir. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren. Ve o kişi için fazıllar %49'u bulduğu zaman %2 rahmet nuru ile beraber o kişinin kalbindeki, nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşır. İşte ne zaman nefsin kalbindeki nurlar %51'e ulaşırsa o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Bu noktaya kadar kişi 7 safa aşmıştır. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademeleri. Bunları aşabilenler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Aşarsa ne olur? Bu saydığımız 7 kademenin her birinde kişinin nefsinde %7 nur birikimi olmalıdır ki, tahakkuk etmelidir ki, nefsin kalbi %7 nurla dolmalıdır ki, o kişi bulunduğu kademeden bir üst kademeye geçsin. Ruhu da zemin kattan birinci kata ulaşsın. Birinci kattan ikinci kata, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata ulaşsın. 7 tane alemi geçsin ve Allah'ın zatına ulaşsın. Allah'ın zatında ifna olsun, yok olsun. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde önemli olan konu bu. Bütün insanlar için ulaşılması lazım gelen muhteva Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle bir hedefe yönelmek. Ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Hedef bu. Bütün insanların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı Allah garanti ediyor. İşte Allah'ın dostlarını Allah nefslerinin kalbine %51 nur yerleştirerek her %7 nur birikiminde onları bir gök katı onların ruhunu aşırtarak 7. defa %7 nur birikiminde Sitret-i Münteha'dan öteye geçip Allah'ın zatına o kişinin ruhunun ulaşmasını sağlar Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse fırkalara ayrılmamak dinin
şiarıdır. Fırkalara ayrılmamak dinin hedefidir. Bütün insanlar için Allah'ın emrettiği şey odur. Tek fırkayı oluşturanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, o tek fırkanın içindeki insanlardır. Dilemeyenlerse 72 tane fırkaya ayrılmışlardır. Bunların içinde, o fırkaların içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler de var. İşte onlar, her fırkanın içindeki küçücük gruplar, onların toplamı 73. fırkayı oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanların birbirinden ayrılmasını, fırkalaşmasını ve dost olmaları gereken insanların birbirine düşman olmasını hiçbir zaman istemez. Bunu emretmez. Hedef bellidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırabilenler, sadece bu vasfın sahipleridir. Yani Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenler. Dilemeyenler, onlar fırkalara ayrılmışlardır. Allah Teala diyor ki, kim Allah'a milaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Öyleyse dilemek kişiyi o noktaya ulaştırır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O gün kişi nefsiyle cihat etsin diyor Allah Teala. Çünkü ruhunu Allah'a ulaştırabilmek için nefs tezkiyesi yoluyla sadece onunla ulaşabilir. Nefsinin kalbindeki her %7 nur birikimi bu istikamette bir gelişmeyi ifade eder. İlk %7 nur birikimiyle nefsi emarede zemin kattan birinci kata çıkılır. İkinci defa %7 nur birikimiyle nefsi levamede ikinci gök katına çıkılır. Üçüncü defa %7 nur birikimiyle nefsi mülkime Allah'tan ilham almaya başlanır ve ruh üçüncü gök katına çıkar. Mutmainne kademesinde kişi doyuma ulaşmıştır. Ruhu dördüncü gök katına çıkar. Radiye kademesinde Allah'tan razı olmuştur kişi. Ruhu beşinci gök katına çıkar.

ayrılmamak konumuzun temel hedefi. Fırkalara ayrılan Allah'ın Kur'an'daki ahlakıyla ahlaklanamaz. Fırkalara ayrılan kişi cehennemden yakasını kurtaramaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin ne yaparsa yapsın gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu kadar kolaysa, sadece söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemekse, insanların kendilerini yüzlerce defa, binlerce defa tekrar edilmesine rağmen hala Allah'a ulaşmayı dilememelerini neye bağlıyoruz? Bağnazlığa bağlıyoruz. Din açısından insanlar diyorlar ki bizim dinimiz zaten var. Biz İslam'ın 5 şartını yaşarız ve bununla mutlaka cennete gireriz. İşte insanlara buradaki büyük yanlışı anlatmak hepimiz için vicdan borcudur. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartıyla hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o dinde fırkalara ayrılmamış olan birisidir ve gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Öyleyse, sevgili kardeşlerim, bir tek dilekte bulunacak insanlar, bunun karşılığında Allah onları mutlaka nefs tezkiyesine ulaştıracak, ruhlarını mutlaka kendisine ulaştıracak. Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi 1. kat cennetin sahibi olur. Mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olduğu zaman 2. kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a mutlaka Allah ulaştırır o kişinin. Ve ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman o zaman o kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Buraya kadar olan kesim Allah'ın garantisindedir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka cennetin sahibi olur ve 3. kat cennetin sahibi olur. Ama Allah'a ulaşmayı diledi ve öldü kişi, dilemiş ve ölmüşse 1. kat cenneti mutlaka elde eder. Mürşidine tabi oldu, sonra öldü, mutlaka 2. kat cenneti elde eder. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, sonra öldü, mutlaka 3. kat cenneti elde eder. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yeni sohbetinde sonuna geldik. Dinde fırkalara ayrılmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an hepinize emrediyor ki fırkalara ayrılmayınız. Allah-u Teala'nın dizaynında fırkalar insanı şirke götüren dünyadaki en tehlikeli araçlardır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu Kur'an'daki adı Hanif dini olan bir tek din. Kainatta sadece o din var olmuştur. Kıyamete kadar da o din var olmaya devam edecektir. İkinci bir din, Allah'ın kabul ettiği ve insanları kurtuluşa ulaştırdığı ikinci bir din hiç olmamıştır. İslam dini de Hanif dinidir. Hazreti İsa'nın dini de Hanif dinidir. Hazreti Musa'nın dini de Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in dini de Hanif dinidir. Hazreti Nuh'un dini de Hanif dinidir. Başka bir dinde hiç olmamıştır. İkinci bir din, üçüncü bir din, daha fazla dinler
hiç olmamıştır sevgili kardeşlerim.

Efendim, Allah'a göre bütün insanlık tarihi boyunca sadece bir tek din vardır. O tek din yaşanır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Allah insandan tek bir şey istiyor, insanların mutlu olmasını. Bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Birinci kanadında aile saadeti, cennet, ikinci kanadından dünya saadeti söz konusudur. Aile saadeti, cennet bir dilektir. Dünya saadeti de başkaları için yaşamak, onları mutlu etmektir. Olay buysa, o zaman refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyorlar? Çünkü nefsin manevi kalbindeki 19 afet, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık var. Ve şeytan da bu hastalıkları azdırıyor. Allah'ın yasakları var, Allah'ın emirleri var. İblis fuhşiyatı emrediyor, yasakları körüklüyor ve münkeri de emrediyor. Allah'ın emirlerini yapmasını da isyan ettiriyor, inkar ettiriyor. Öyle olunca refah seviyesi ne olursa olsun böyle bir kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değil. Anlık hazları yaşar. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah'ın ülkesinde mutluluk söz konusudur. Şeytanın ülkesinde her zaman mutsuzluk vardır. İşte X-Y koordinat eksenini devreye alırsak ve kainatı bunun üzerinden açıklamaya kalkarsak ki bütün kainat bir insan vücudu şeklinde, sıfır kodun üst alemi Allah'ın ülkesi, sıfır kodun alt alemi ise şeytanın ülkesi söz konusu. Başlangıç noktasında herkes hayata şeytanın ülkesinde başlar, şeytanın kulu ve dostu olarak. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Ama bu, şeytanın ülkesinden kurtuluş bir dilektir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an, Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde bir tarafta Allah, bir tarafta ruh, diğer tarafta kişinin kazandığı pozitif dereceler onu daima mutluluk üçgeni içerisinde tutar. Tersi söz konusu Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan devamlı şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, diğer kenarı nefsin afetleri, öbür kenarı kaybettiğimiz dereceler. Öyleyse insanlar serbest iradenin sahibi tercih yapmak durumdalar. Ya hayatı Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde geçirirler, bu bir dilektir. Veya şeytanın ülkesinde geçirirler, bu da Allah'a ulaşmayı dilememektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin refah seviyesi ne olursa olsun, bunların Allah'ın emrettiği bir mutluluğu üç alemde yaşaması mümkün değil. Tamamen insanların uydurmaları. Hiçbir zaman mutlu olan bir insan intihar etmez. İntiharın arkasında şeytan ve nefsin afetleri vardır. Allah Teala Nisa suresinin 29-30. ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Diyor ki, ey iman edenler, birbirinizin mallarını batıl yolla yemeyin. Haram yolla yemeyin. Ancak sizin aranızda yapacağınız ticaret hariç, birbirinizi öldürmeyin. İntihar da etmeyin. Yani kavga varsa öldürme var. Kişi kendisine sona ermek istiyorsa intihar var. Kim bunu yaparsa, düşmanlık ve zulümle yaparsa, bu takdirde biz onu ateşe atacağız. Başkasını öldüren kişi düşmanlıkla öldürüyor. İntihar eden kişi de kendi nefsine zulmediyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eski toplumların derdi elemi size dokuzu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayınız. Öyleyse mutluluk Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda aranması gerekir. Tevrat da, İncil de, Kur'an da bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Mutlu olan insanlar her devirde bu kutsal kitaplardaki öğretiyi öğrenen ve hayatına tatbik eden, yaşayan insanlardır. Allah razı olsun.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluğunda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz kıyamet. Birinci sual, kıyamet olayının nasıl gerçekleşeceği Kur'an-ı Kerim'de açıklanmış mıdır? Evet. Sevgili kardeşlerim, ayetlere bakıldığı zaman Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde kainatın nasıl yaratıldığını Allah Teala bize ifade ediyor. Evelem yerlezeyni keferu enne semavati vel ardı kanet aratkan. Yani uzaylar yoktu. Fetaknahunne, biz onların arasını ayırdık. Uzaylar devreye girdi. Ve cealna minel ma'i kulli şey, yani gökler ve yerler bitişikti. Enerji halindeydi. Fetaknahunne, biz onların arasını ayırdık. Yani enerjiyi maddeye dönüştürdük. Ve canna minel ma'i kulli şeyin hayy, ve her canlı şeyi de sudan yarattı. Şimdi Ra'd suresinin 2. ayet-i kerimesine bakalım beraberce. Allah Teala Ra'd 2'de Allahu'llezî rafa'a semâvâte bil gayri amedin. Allah Teala gökleri direksiz olarak gerçekleştirdi. Yani gerçekten de bir tabanı yükseltmek istiyorsan direkt zahiri halinde direkt lazım. Ama burada direğe ihtiyaç yok. Allahu'llezî, bu Allah ki refa semavati, gökleri kaldırdı bir gayri amedin, direksiz. Terevna, görmekte olduğunuz semaları gök katlarını direksiz olarak yükselten Allah'tır. Sonra aşağı istiva etti. Güneşi ayı emrine aldı. Güneşi ayı emri altına aldı. Yani güneş de Allah'ın emriyle dönüyor. Ay da Rahman esmasıyla Allah'ın yarattığı her şey Allah'ın katından, o enerji her zerreye geliyor ve Allah'ın emri altında oluyor. Hepsi belirlenmiş bir süreye kadar akıp gider. Evet, güneş de ay da kendi yörüngesinde belirlenmiş bir süreye kadar. Buradaki el-kamer, kulu yecri, hepsi yecri, hareket edilir. Ecelin müsemma, Allah'ın tayin ettiği bir zamana kadar. Yüddebirül emre, Allah Teala ayetleri ayrı, işleri düzenleyip idare eder. Ayetleri ayrı ayrı açıklar ki böylece Rabbinize mülaki olmaya, ölmeden ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya yakin hasil edersiniz. Şimdi görüyorsunuz ki özellikle başlangıçta enerji halinde, sonra Allah Teala parçalara onları maddeye dönüştürüyor. Onları besliyor ama ne zamana kadar? Belirlenmiş bir süreye kadar akıp gider. İşte kıyamet olayı Bakara 28'de keyfe tekfirune billahi, nasıl Allah'ı inkar edersin? İn kuntum amvaten fehyâkum, siz ölüydünüz. Allah-u Teala birinci sura öfirme herkesi öldürüyor, sonra diriltiyor, sonra tekrar öldürüyor, sonra tekrar diriltiyor. Onun için Mümin suresinin 11. ayet-i kerimesinde kâlu rabbena emetesneteyni vahyetesneteyni, iki kere öldürdün, iki kere diriltimizi. Buradan bir çıkış yolu yok mu? Gerçekten de Allah Teala iki kere öldürüyor, iki kere diriltiyor. Sura birinci üfürme ile beraber Allah'ın bütün kütlelere verdiği kinetik enerji yetişeni sona erecektir. Birinci sura üfürmede kinetik enerji sona eriyor. İşte o gün kıyametin kopacağı gündür. Büyüme durur. Büyüme durunca zaman da durur. Büyük kitleler, küçük kitleleri kendine çeker, gravitasyon gerçekleşir. Kıyamet kopar. Kıyametten evvel ölenler zaten ölmüşlerdir. Kıyamet günü ölenler de o gün ölmüşlerdir. Bu ilk ölümdür. O zamanı geriye doğru çalışmaya başlar. Kişi hayatta olduğu güne döndüğünde yer çekimi olmadığı için mahşer meydanına doğru süzülerek getirilir. Orada Allah-u Teala sura yeniden fürtür. Bir defa öldürürüz. Sura 3. öfürüşte de hepimiz aynı yaşta, aynı cennet ve cehennem hayatını yaşayabilecek şekilde yeniden yaratılırız. Mahşer meydanında indiği ilahiye ulaşırız. Orada herkes hayat filmini izleyecektir ve bir kısım insanların gideceği yer cehennem, bir kısım insanların gideceği yer cennet olacaktır. İşte kıyamet günü olan olgu budur inşallah. Allah razı olsun. İkinci sual, kıyamet ne zaman kopacağı belli midir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sual sormuşlar. Mete saate ya Resulullah? Mesela Cebrail aleyhisselam'ın sorduğu suallerden bir tanesi, kıyamet ne zaman? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala onun işaretleri gelmiştir diyor. Muhammed suresinin 18'e bakacak olursak ne görüyoruz? فَهَلْ يَنْزِرُونَ اِلَى سَعَةَ اَنْ تَعْتِيهِمْ بَعْدِ Öyleyse o saatin gelmesinden başka bir şey mi bekliyor? Yani kıyamet. Sadece kıyametten başka bir şey mi bekliyor? Halbuki onun alametleri, işaretleri gelmiştir. Fakat o saat kendilerine geldiği zaman onları hatırlatmanın ne faydası var? Öyleyse kıyametten önce hazırlıklar yapın. Ölmeden önce hazırlık yapmak lazım. Arap suresinin 187. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Arap 187'de يَسْتَلُونَكْ عَنَ السَّعَاتِ اَيَّانَ مُرْسَاهَ Sana saati kıyamet ne zaman olacağını, kara kılını soruyor. De ki onun ilmi ancak Allah Rabbimin katındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. Yerlere ve göklere ağır geldi. O size ansızın gelir, ansızın olmaktan başka bir şekilde gelmez. Sen sanki ondan haberdarmışsın gibi soruyorlar. Onun ilmi yanlış Allah katındadır. Lakin insanların çoğu bilmez. Arap 187 bu hakikati ifade ediyor. Duhan suresinin 10. ayet-i kerimesinde alametin işaretlerinden yani kıyametin işaretlerinden bir tanesi Duhan olayıdır. Diğer ise Dabetul Arz'dır. Bunlar da kıyametin. Enbiya 96'da ne var? O Yecüc ve Mecüc olay var. Kıyamet hakkında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de sualler sorulmuştur. Ancak ne Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne de bir başka bir peygamber kıyametin hangi anı kopacağını haberdar olmamıştır. Onun ilmi Allah katındadır. Ama herkes biliyor ki duhan göklerin dumanla kaplanması olayı kıyamet alametlerinden biridir. Evet. Bu olay zamanımızda yaşanmıştır. Dabetul Arz kıyamet alametlerinden biri olarak geçiyor. Duhan fitnesi, Dabetul Arz. Kur'an-ı Kerim'de ya kıyamete yakın bir devrede şeytanı temsil eden birinin çıkacağı kesindir. Yecüc ve Mecüc Kur'an'daki ifadesiyle çıkıp da her tepeden saldırdığı zaman dünya üzerinde yaşayan Allah'ın son dostları onlarla bir savaş vereceklerdir. Hadis-i şerifte 10 alamet zuhur etmedikçe kıyamet kopmaz. Duhan, Deccal, Dabetul Arz, güneşin batısına Hazreti İsa'nın inmesi, Arap Yarımadası'nın 3 yerde çökmesi, Yemen tarafından bir ateşin çıkması. Arap Yarımadası'nda 3 yer çökmesi ve Yemen tarafında bir ateşin çıkması. Üçüncü sual kıyamet günü gelmeden önce tüm insanlar Allah'ın uyarısı ve davetiyle karşılaşacak mıdır? Evet. Yani Allah-u Teala Zümer 71'de وَوَسِقَ الَّذ۪ينَ كَبَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاءُوَا فُتْبَتْ اَبْوَابُهَا قَالَ لَمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَتِكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيَنْذِرُكُمْ لِمَا اِقَامِكُمْ هَذَا Allah-u Teala ayrı lisanı konuşan bütün herkese, her kavme mutlaka işlerinden ardı arkası kesilmeksizin Resuller gönderiyor. Enam 48. وَمَا نُرْسُلُ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. Öyleyse kimler için müjdeleyici, kimler için uyarıcı? Daveti kabul edenler için müjdeci, etmeyenler için uyarıcı. Arap 179'da لَقَدْ زَرَانَا لِجَهَنَّمَنْ كَسِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْنِسِ لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُنَ بِيَا لَهَمْ عَيُونُ لَا يَفْسِرَ بِيَا لَهَمْ اَزَانُ لَا يَسْمِرُ بِيَا Cehennemliklerin ortak özelliği sağır, dişsiz ve kör olmaları. İşte bu insanların çoğunu, insan ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Onların gözleri var görmezler. Yani onların kalpleri var fıkh etmezler. Gözleri var görmezler. Kulakları işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Allah-u Teala'nın dizaynında insanların uyarılması vardır. Resullerin bunun için vazifeli tayin etmiştir. Hepsine de hayatta oldukları zaman yaşarlarken Allah'ın Resulü gelmiş ve demiş ki ey insanlar siz Allah'ın söylediklerini yapmıyorsunuz. Böyle yapmakta da devam ederseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Dikkat edin ki bunları yapmayın. Sizleri uyarıyorum. Allah-u Teala'nın istediği bir tek şey var. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilesinler. Allah'ın emirlerine riayet etsinler. Hepsi kurtulsun. Ama öyle olmuyor. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Sözlerimizin kıyamet günü herkes tarafından anlaşacaktır ama marifet bunu o zaman anlamak değil, şimdi anlayabilmektir. Anlayabilenler kurtulacaktır. Bir hülafı Allah-u Teala bütün ruhları tekamül ettirecek. Sonra öyle bir gün kıyamet gelecek ki bütün ruhlar tekamül edecek. Allah onların o zaman kıyameti koparacaktır. Bu doğru değil. Bu bir hürafe. Bu bir bidat. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kıyametin kopacağını, dünyanın, kainatın yok olacağını söylüyor. Her ölümde biz insanlar için bir küçük kıyamet. Ama Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala o gün gelmeden önce kalben Allah'a ulaşmayı dilememizi farz kılmış Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'ı çok seviyoruz.
3: Ben kısaca mutluluk diyorum.
4: Kur'an okumak, namazını kılmak.
5: Kur'an ve namaz benim için.
2: Allah'a gitmek. Onunla beraber olmak.
1: Allah'a neyimiz ulaşır sizce?
3: Tabii ki ruhumuz.
2: Bence de ruhumuz ve kalbimiz.
4: Dualarımız, kalbimiz.
5: Allah'a yaptığımız iyilikler ulaşır.
2: Ona da sevgimiz ulaşır. Ben öyle düşünüyorum.
1: Allah'ım ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Dostlarından, evliyalarından olmak istiyorum. Tarzında dualarınız var mı? Böyle manevi dualarınız nasıl?
4: Evet. Allah'ım bana yardım et diyorum en ilk evvel.
5: Evet, öyle dualar yapıyoruz ama fazla da yapamıyoruz yani. Dünya işine kapılır insan dualardan uzak kalıyor yani, ama her anda ölümü anlamak lazım.
1: Allah Teala hacca gitmeden manevi haccın, umrenin kapısını işte bu duayla açıyor. Yapalım mı bu duayı? Ben söyleyeyim, siz tekrar edin.
3: Ey yüce Allah'ım, bana emanet olarak verdiğin ruhumu
4: ölmeden önce sana ulaştırmak istiyorum. Senin dostlarından olmak istiyorum. Ak müminlerden olmak istiyorum. Ne olur bu duamı kabul eyle. Amin.
1: Bu dua çok özel bir dua yaptık. Neler hissettin?
4: Çok güzel, huzurluyum.
0: Allah'a ulaşmak konusunda ben kısaca mutluluk diyorum. Allah'a ulaşan herkes bu mutluluğu yaşar mı? Evet. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını Bakara 120, Ali İmran 73'te açıklıyor. Kul enne hudallahi vel huda. Allah'a ulaşmak da o işte hidayet, Bakara 120. Kul enne hudâ hudallahi, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Evet, Allah Teala kim kalbim ulaşmayı diler, Allah'ın kendisi şahit-i mürşide tabi olursa 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor ve ermiş evliya oluyor. Ermiş evliya olan kişilere Allah Teala'nın müjdeleri var. Yunus 62-64'te Ela enne evliya Allah ve la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amenu, takva sahibi olmuşlar. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır. İşte muhakkak ki Allah'a ulaşmak o hidayettir. Hidayet ise mutluluk demektir. Evet. Ruhun hidayeti %51 mutluluk. Fizikün hidayeti %81 mutluluk. Nefsin hidayeti %100 mutluluk. İradenin hidayeti de %100 başkaları mutlu etmek. Üstelik Allah-u Teala dünya mutluluğunun yarısını, cennet mutluluğunun da 3. katını sizlere Allah garanti etmiş. Hidayetin açılış noktası, kilidi bir dilektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu mutluluk gemisinin yola çıkmasını ifade eder. Hidayet, bütün insanların mutluluğunun birinci aşamada yeni ruhumuzun Allah'a ulaşması noktasına %51 mutluluğu bütün insanlara sağlayan Allah'ın bir hediyesidir, bir müjdesidir, bir lütfu keremidir inşallah. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah Teala her devirde resuller, mürşitler gönderdiğini, Allah'ın dostları olduğunu söylüyor. Onlara tabi olanın da kıyamet günü azaptan kurtulacağını söylüyor. Sizce Allah dostları bu zamanda yaşıyor mudur?
5: Vallahi Allah dostları bu zamanda yaşamasa şu ana kadar kıyamet kopardı zaten. Onların sayesinde, onların uyusu hürmetine gidiyoruz. Yoksa dünyanın hali ortada zaten belli.
2: Olması gereken odur diye düşünüyorum. Nasıl bir okulda müdür varsa, hani her şeyin, bir bilimin, ilimin bir bileni vardır. Mürşit de bir bilendir bana göre. Allah'a götürendir. Olması gereken odur. Rabbim en güzel şekilde dizayn etmiştir.
1: Bu zamanda mesela mürşitler var mıdır? Yaşıyor mudur?
3: Tabii ki canım. Her yerde, her zaman var onlar.
2: Bence de var. Olmaz mı? Yeryüzünde her şey Allah'a emanet onlar zaten. Biz
3: hürmetine buralarda duruyoruz biz, bu yani, topraklarda. Yani. Güzelim.
4: Vardır.
1: Allah'ın dostlarını nasıl bulabiliriz? Siz de kendiniz için Allah'ın tayin ettiği mürşidi bulmak ister miydiniz?
4: İsteriz.
5: Tabii ki isterdik ama yani onu da bulmak
1: sığınacağımızı aslında Kur'an-ı Kerim tarif ediyor. Hacet namazıyla Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Allah'a sormamızı, talepte bulunmamızı ve Allah'ın gösterdiği kişiyi gidip tabi olmamızı Allah Teala aslında reçete olarak Kur'an-ı Kerim'de vermiş.
5: Vermiş de o kadar çok Allah'a dostu deyip kendini şeytan var ki insanlar da bir şekilde hani hangisi Allah'a dostu, hangisi şey ayırt etmekte zorlanıyor.
0: Bir misafir mürşidin bulunması konusunda Allah reçeteyi vermiş de o kadar çok Allah dostu deyip de olmayan var ki insan ayırt edemiyor, zorlanıyor. Allah'ın verdiği reçeteyi uygulan bir insan yanlış yönlenebilir mi? Tabii ki hayır. Ama zaten suali siz Allah'a soruyorsunuz. Allah kimseyi aldatmaz. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyorsa ki bana sorun. Maide 35 Ya eyyühellezine amenü ittakullaha vebtegû ileyhi vesîlete. O vesileyi benden isteyin diyor. Allah Teala emrediyor ve Allah'ın emrini yerine getiren kişi Allah'tan vesile istediği zaman Allah'ın onu kandırması mümkün mü? Mutlaka doğru hedefine ulaştırır. Nal 9. Yolun tayini Allah'a aittir. Neyle soracağız? Perşembe Cuma'ya bağlayan gece boy abdestiyle hacet namazını kılarak soracağız. Bakara 46. Allah kimseyle şaka yapmaz. Yaratan Allah'tır. Yaratma sisteminin bütün faktörlerini en ince standart dizayn eden Allah'tır. Yanlış işleyen her sistemin çözümünü bilen Allah'tır. Allah Teala buyuruyor ki mürşidin tayini yalnız benim üzerime vazifedir. Ve Fatiha'da Kur'an-ı Kerim ilk suresi Fatiha İyyâke nestaîn istâneyi mürşidimizde sadece senden isteriz. Öyleyse eğer Allah Teala emretmişse ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Cebrail kardeşim iki çeşit namaz öğretti bana. Bir tanesi istâne namazı, diğeri hacet namazı. Bir bilinmeyen kalbi bilgiyi öğrenmek istiyorsa başvurması gereken vasıta istihare namazı. Ama bir dileğin hacetin yerine gelmesini istiyorsa o zaman da mürşidimize hacet namazıyla Allah'tan sormamız lazım. İşte her insanın mutlaka doğduğu an Allah-u Teala tarafından mürşidin tayin edilir. Yani doğarken nasıl bize ruh veriliyorsa doğarken aynı zamanda mürşit tayini de yapılıyor. O vesile Allah'tan istemek konunun temel şartıdır. Ve farzdır. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa teslim olabileceği bir mürşit onun ulaşabileceği saha içerisinde mutlaka vardır. Allah Teala o kişi o mürşidine mutlaka götürecektir, gösterecektir. Allah'ın sözünde hulf yok. Verdiği sözü yerine getirmemesi imkansız. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Muhterem Cabbar Hocamız, mübarek ellerinizden hürmet ve hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadenizle sorum şu. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadisi şerifinde emanet kaybolduğu zaman kıyameti bekleyiniz buyuruyor. Buradaki emanetin mühtevası nedir? Allah razı olsun. Tekrar mübarek ellerinizden öpüyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde emanet kaybolduğu zaman kıyameti bekleyiniz buyuruyor. Buradaki emanetin muhtevası nedir? Emanet tabii ki ruh. Emanete riayet etmenin imanı yok. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim, Allah'ın kitabı sünnetim. Öyleyse Allah'ın kitabı da bir emanet. Ehl-i Beyt de bir emanet. Emanetin zayi olduğu vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulullah deyince Hazreti Peygamber'in işler ehil ve layık olmayan kimselere bırakıldığı zaman. Evet. Buradaki İşler ehil olmayan, layık olmayan kimselere bırakıldığı zaman. Eğer emanet Kur'ansa, emanet Ehl-i Beyt'se o zaman emanetin zayi olması Ehl-i Beyt'in ruhunun kabz edilmesi manasına geliyor. O zaman geride kalanlar, insanlar onların yerini cahiller alıyor ve cahillere soruluyor. Ve o cahillerin fetvasından Hem onlar sapıyorlar hem de başkalarını saptırıyorlar. İşte kıyamet olayı bu. Yani Al-İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde sizi hayra davet eden maruf ve münkerden ehlinden bir topluluk olsun. İşte onlar felah erenlerdir, müşrikler. Buradaki mutavade emanet Allah'ın öğretisidir. Nitekim emanet nasıl kaybolur? İşler ehil ve layık olmayan kimselere bırakıldığı zaman. O zaman emanet Kur'an-ı Kerim'in vazifeli kıldığı insanların üzerine ulaşması lazım gelen müessesedir. Yani iki tane emanet bırakıyorum. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri Ehl-i Beyt'im. O zaman işler Ehl-i Beyt'e değil, Ehl-i Beyt olmayan kimselere bırakıldığı zaman o zaman emanet kaybolmuş oluyor. Kur'an-ı Kerim vazifeli kıldığı insanların üzerinde oluşması lazım yani. Emanete riayet etmek bizzat emanetin, Kur'an-ı Kerim emanetinin devamını sağlamaktır. Allah-u Teala her peygamber zamanında bir kısım insanların münkerden ne ettiklerini ve bütün güzel işlevlerle emrettiklerini söylüyor. Ama bir de zamanımıza bakın, emanete riayet edilmeyen bir hüviyet var. Emanetler ehil ellerde değil. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kıyamet gününe bizi hazırlayacak en üstün amel Allah'ı zikretmek. Allah, Allah diye zikretmek. Sizce Allah'ı zikretmek insana neler sağlar?
3: Manevi olarak tabii ki mutluluk, huzur. Tabii Allah'a yakınlık, evet.
7: Ama gerçekten kalbimizle şeyle Allah'a kendimizi teslim etmek istiyoruz tabii ki. İmanla, Kur'an'la, duayla, la ilahe illallah diyerek ölmek, yani teslim olmak istiyoruz.
4: İnsan sevgisi olur. Allah'tan korkmak olur bir şey yaparken, bir kötülük mesela.
1: Zikir deyince aklınıza ne geliyor?
2: Allah'ı anmak, her an Allah'la beraber olduğunu idrak etmek her konuda. Yürürken, koşarken, işini yaparken ona teslimiyet aklıma geliyor Allah'la beraber.
1: Zikir konusunda ne düşünüyorsunuz?
5: O konuda hiçbir şey düşünemiyorum şu anda.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah, Allah diye zikretmek, otururken de, yürürken de, yatarken bile Allah'ı zikrettiği Allah bize farz kılıyor. Siz böyle bir zikir yapmak ister miydiniz? Bu zikri yapan kişiler nasıl insan haline dönüşür?
5: Onları yapmak isterdim. O zikri yapan kişiler zaten Allah'a dostu. Onlardan hiçbir kötülük gelmeyeceği de belli. Allah inşallah o zikir yapanlarla karşılaştırır. Biz de onlardan biri yapar inşallah.
1: Zikir yapan insanda sizce neler değişir?
2: Allah'la beraberliği artar. Ondan gelen yardım artar. Şeytanla birlik olmaz. Devamlı onunla beraberdir. Düşünceleri değişir. Hal ve hali hareketi değişir düşünce değişince de.
0: İsa abimiz zikir yapan insanlar için düşünceleri değişir. Düşünceleri değişince de hal ve hareketleri değişir. Zikir yaptıkça düşünce ve davranışlarımız düzelecek midir? Elbette. Kişi mürşidine tabi olduğu zaman yedi kalp şartı yedi nimetin sahibi olur. Allah-u Teala hepimizden beklediği şey kalpten bir dilektir. Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim ruhumu da sana ulaştır diyen bir kişi eğer bunu kalpten yapmışsa o kişide zikir sevgisi, o kişide namaz sevgisi, o kişide başkalarına karşı daha güzel davranışları gerçekleştirme adım adım kendisi belleyecektir. Eğer kişi kendisinden hiçbir değişiklik görmemişse, o kişi boşuna ümitlenmesin, o kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Bu dileği yapmayan kişi hiçbir değişikliği yaşayamaz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
8: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem hocam müsaadenizle size bir sualim olacaktı. Kıyamet günü insanlar birbirlerine şahitlik edebilecekler mi? Allah razı olsun.
0: Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selamünaleyküm ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Kıyamet günü insanlar birbirine şahitlik edebilecekler mi? Allah'ın tek başına şahadeti yetmez mi? Elbette yeter. Ama ibret olsun diye Allah Teala diyor ki ben de şahidim ama sizin de birbirinize şahitlik etmenizi istiyorum. İşte bu sebeple hem orada kıyamet gününde hem de burada dünyada yedi tane şahit söz konusu. Allah Teala şahit. Tövbe merasim sırasında Allah Teala şahit. Devrin imamı şahit. Devrin imamının ruhu şahit. Arşivler melekler şahit, müşidin kalbisi şahit, kerame kerime şahit ve amel defteri şahit. O gün hayat filmlerimizin sahipleri olan kerame kerime melekleri şahitlik edecekler. O gün bütün müşrikler şahitlik edecekler. O gün bütün resuller şahitlik edecekler. O gün bütün huzur namazının imamları şahitlik edecek. her devirde yaşamış olanların birbiri şahitliği söz konusu olacak. Devirler boyunca yaşamış olan insanlar birbirlerine şahitlik edeceklerdir. Öyleyse Allah-u Teala birinci şahit, devrin imamı ikinci şahit, devrin imamının ruhu üçüncü şahit, arştan melekler, mürşitler ve diğerleri. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aran Kur'an Heramut Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maasirava. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz yemin, misak, ahd. Kur'an-ı Kerim'de yemin istikametinde bu üç kelime kullanılıyor. Yemin, misak ve ahd. Bazen aynı kelime çift manaya da gelebiliyor. Ezelde Eles bezminde, yani Elestüvi Rabbiküm günü, ben sizin Rabbiniz değil miyim günü, Allah Teala bütün insanların sırtlarından onların zürriyetini çıkarıyor. Yani Adem bu Aleyhisselam'ın sırtından onun zürriyetini, bütün çocuklarını. O çocukların her birinin sırtından onların çocuklarını. Üçüncü grubun çocuklarının sırtından onların çocuklarının dördüncü nesli. Evvelce bütün nesilleri Allah Teala Eles bezminde babalarının sırtından çıkararak onların hepsini birden sesleniyor. Elestü bi Rabbikum. E mi oluyor. Elestü bi Rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bu bir negatif sualdir. Ben sizin Rabbiniz miyim tarzında bir sual olsaydı, onun cevabı farklı olacaktı. Ama bu negatif sualin pozitif cevabı, evet Rabbimizsin de, evet kelimesi kullanılmıyor. Bela kelimesi kullanılıyor. Negatif suallerin pozitif cevabı, bela. Yani evet, sen bizim Rabbimizsin. Allah Teala bütün insanların sırtlarından onların çocuklarının çıkmasını temin ettikten sonra hepsini huzurunda topluyor. Bütün insanlar hazır vaziyette Rablerinin kendilerine ne söyleyeceğini bekliyorlar. Diyor ki, ben sizin Rabbiniz değil miyim dedikten sonra ey fizik vücutlar diyor, ey meçhiler bana ahd verin. Bana teslim olacağınıza dair bana ahd verin. Ey ruhlar, bana teslim olacağınıza dair, teslim olarak bana geri döneceğinize dair misak verin. Ey nefsler, bana teslim olacağınıza dair yemin verin. Allah Teala bunu söylüyor Maide suresi 7. ayet-i kerime. Ve ruhlar, fizik vücutlar ve nefsler
Allah'a yemin, misak ve ahd veriyorlar. Allah'ın emrettiği biçimde yemin, misak ve ahd veriyorlar. Yani ruhumuz misak, fizik vücudumuz ahd ve nefsimiz de yemin. Böylece insanın ruhu, veçi ve nefsi Allah'a gerekli yeminleri vermiş oluyorlar. Sonra mı? Sonra ilahi irade, Allah Teala'nın iradesi ilahi irade, iradeyi ilahiye. Cüz'i iradeden bizim kişilere, bizlere, kişilere verdiği iradenin adına Allah Teala cüz'i irade diyor. Cüz'i iradeden ilahi irade, onun da teslim olmasını, bunun için Allah'a misak vermesini istiyor.

Böylece ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin yanı sıra irademiz de Allah'a yemin veriyor. Hepsinin mahiyeti yemin. Ama yemin oluyor, misak oluyor, ahd oluyor isimleri ruha, veçe ve nefse has oldukları zaman.

Allah Teala bununla yetinmiyor. Allah'ın ahdini yerine getirin diyor. Bu irademize atfedilmiş olan bir yemindir. Kim iradesini Allah'a teslim ederse, bunun için önce ruhunu teslim etmesi lazımdır. Sonra fizik vücudunu teslim etmesi lazımdır. Sonra da nefsini Allah'a teslim etmesi lazımdır. Allah Teala ve bi ahdillahi effu buyuruyor. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Sonra diyor ki Allah'a karşı takva sahibi olun. Bu takvanın ruhun ve için nefsin ve iradenin takvaları olduğunu idrak ediyoruz. Allah Teala ve bi ahdillahi evfu emrini verdiği zaman bu emrin ruhu, beçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek olduğunu anlıyoruz. Allah Teala böyle söylüyor. Allah'ın ahdini yerine getirin diyor. Ve Allah Teala size bunu vasiyet etti diyor. O zaman Allah'ın ahdinin dışında bir de vasiyeti var. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın ahdi bizim irademizin Allah'a teslimidir. Ama irademizin Allah'a teslim olabilmesi için evvela ruhumuzu, sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi, en sonra da irademizi Allah'a teslim etmemiz lazım. Ruhumuzu, vecimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemiz demek, önce ruhumuzu, sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi, bütün bunların arkasından irademizi Allah-u Teala'ya teslim etmek, bunların sonuncusundan başlarsak, teslim olayının isimlendirilmesine, bu Allah'ın ahdidir. Yani sadece irademizin teslimini muhtevidir. Ama diğerleri olmaksızın irademizin teslimi mümkün olmadığı için bu bapta Allah Teala'nın dizaynı ruhun ve için nefsin teslim edilmesinden sonra iradenin de teslimidir. İradenin tesliminden bahsediyor ama diğer üçünü dolaylı olarak taşıyor. Fakat Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimede 157. ayet-i kerimede 257. ayet-i kerimede Allah'ın vasiyetinden bahsediyor. Allah'ın vasiyeti. Burada dört tane faktörü birden görüyoruz. Evvela ruhun teslimi, sonra fizik vücudumuzun teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra iradenin teslimi. Bunların hepsini muhtevi olan Allah-u Teala'nın verdiği bir emir. Önce ruhunu teslim edeceksin diyor. Sonra fizik vücudunu, sonra nefsini,
Sonra da iradeni teslim edeceksin diyor. İşte diyor bu benim ey insanoğlu sana vasiyetimdir. Allah'ın ahdi iradenin teslimini içeriyor sadece. Geri kalanları olmazsa olmaz şartı olduğu için devreye giriyor. Ama Allah'ın vasiyetinde, yani Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın dizaynı vasiyet dediği zaman ruhu da, veçhi de, nefsi de, iradeyi de teker teker hepsini kapsıyor. Yani burada eğer yeminin muhtevası sayılıyorsa dördünün de teslimi emredilmiş oluyor. Oysa ki Allah-u Teala'nın ahdinde sadece iradenin teslimi söz konusu. Dolaylı olarak diğerleri devreye giriyor. Neden? Çünkü onlar teslim edilmeden irade teslim edilemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd edelim, şükredelim ki teslim olunacak bir makam var. O Allah'tır. Hepimiz netice itibariyle sadece birer mahlukuz. Yani Allah-u Teala tarafından halk edilen yaratılanlarız. Doğrusunu araştırdığımız zaman şunu görüyoruz ki hepsi bize birer emanet sadece. Ruhumuz da emanet, fizik vücudumuz da emanet, nefsimiz de emanet, irademiz de emanet. Bu sebeple Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri o emanetlerin ehline, sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Emanetlerin sahiplerine demiyor. Bütün o emanetlerin sahibi olan bir tek varlığa, Allah'a ruhunuzu, veçhinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etmeniz emrolunuyor. Bu da Allah-u Teala'nın misakidir. Allah-u Teala'nın, affedersiniz, vasiyetidir. Yemin, misak ve ahd bizim Allah'a verdiğimiz yeminler, misaklar, ahdler. Ama Allah'ın bizden istediği şey ya Allah'ın ahdi ya da Allah'ın vasiyeti. Vasiyet dediğimiz zaman bir defa daha altını çizerek söyleyelim. Ruhu da, veçhi de, nefsi de, iradeyi de Allah'a teslim etmenin bütünü vasiyet kelimesiyle ifade ediliyor.

Öyleyse misak kelimesine yakından baktığımız zaman bunun ayrı bir cephesi daha var. İradenin teslimi olduğu gibi misakimiz, aynı zamanda misakimiz ruhumuzun teslimidir. Yemin, misak ve ahd. Ahd fizik vücudumuzun misak ruhumuzun yeminde nefsimizin Allah'a verdiği mutlaka yerine getirmesi lazım gelen yeminlerdir. Onlar bizim Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahd. Ama Allah'ın ahdi dediği zaman bizimki bir vaattir. Madem ki Yüce Rabbimiz sen bize bunu emrediyorsun, bu bizim üzerimize bir vazifedir. Mutlaka bunları sana teslim edeceğiz diyoruz Allah-u Teala'ya. Ezelde hepimiz Allah-u Teala'ya evet demişiz. Bela. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Allah Teala bizden yemin, misak, ahd aldıktan sonra diyor ki sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz diyoruz ki semina, işittik. Allah Teala buyuruyor ki Maide 7'de geçiyor bu da. Öyleyse itaat edin diyor.

Orada elesi bir Rabbi tüm günü ruhumuzda ve içimizde, nefsimizde, irademizde Allah'a teslim edilmiş. Yani ruhumuz zaten Allah'ın ruhu. Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve nefaha fihi ruhihi diyor. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Bütün insanlara Allah ruh üfürür. Ruh derhal o kişinin aynen şeklini alır. Öyleyse işittik ve itaat ettik sözü, bunun ezelde gerçekleştiğini ifade ediyor. Ama daha dünyaya gönderilmemişiz. Bu ezeldeki söz ve yerine getirilmesi, itaat ettik sözü, Allah'ın emirlerinin işitilmesi ve ona itaat edilmesi. Ama görüyoruz ki insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. Neden? Yeminler, misaklar, vaatler gerçekleştirilmediği için. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesine baktığımız zaman orada Allah Teala'nın bir işaretini görüyoruz. Allah Teala ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu diyor. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı diler ve Allah'a teslim ol. Bu ayet-i kerime Allah'a yönelmek ve Allah'a teslim olmak. Allah Teala'nın temel emri. Allah Teala'nın Nisa 58'de söylediği Allah emanetleri onların sahiplerine iade etmenizi, tevdi etmenizi, onların affedersiniz sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder sözü. Bütünüyle ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi teslime götürüyor.

Allah Teala Rad 21'de vellezine yasulune ma emirallahü bihi en yusale diyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor. Bundan bir evvelki ayet, Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi. Onlar misaklerini yerine getirirler diyor Allah Teala. Onlar misaklerini yerine getirirler. Sonra da 21. ayette ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a vasıl ederler diyor, ulaştırırlar diyor. İşte bu ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Bunun adı misaktır. Fakat Rad suresinin 20. ayet-i kerimesini bütün

olarak ele alırsanız, onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler diyor Allah Teala. Ve onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler ve misaklerini gerçekleştirdiler diyor. Şimdi burada eğer Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinin sadece sonunu ele alırsak, onlar misaklerini gerçekleştirdiler ve Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a teslim ettiler, Allah'a ulaştırdılar, vasıl ettiler. Vasıl kelimesi, vuslat kelimesi, visal kelimesi hep bir yerden bir yere ulaşmak manasına geliyor. Ama bizim sevgili din âlimlerimiz onları akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler diye Türkçeleştirmişler. Sevgili kardeşlerim, bu Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde öylesine korkunç yanlışlıklar var ki, bunlar İslam alemini asli hedefinden tamamen saptırmışlar. İşte o tefsirlerden, o tercümelerden diyelim, alın. Şu anda 22 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor piyasada. O meallerden hepsinde اَلَّذ۪ينَ يَسُّلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasına emrettiği şeyi Allah'a ulaştırdılar. وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُّلُونَ vasıl ederler مَا شَيْهِ اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği şeyi بِهِ ona Allah'a اَنْ يُسَلَى ulaştırmayı ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar. Ama tefsirleri, mealleri incelediğiniz zaman korkunç bir olayla karşılaşacaksınız. Çünkü orada onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler diye tercüme edildiğini göreceksiniz. Ne akrabalık var, ne bağ var, ne de kuvvetlendirmek var. Hiçbiri mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, gerçekten İslam alemi korkunç yanlışlıkların içine itilmiş. Boşuna değil İslam aleminin düştüğü tuzak. İslam aleminin dünyadaki en geri ülkelerden oluşan bir dizayna ulaşması, sonuca ulaşması ya da ulaştırılması bir tesadüf değil. Bilerek, isteyerek İslam alemini bu hale getirmeyi başarmış iblis ve takımı. Çünkü İslam, evvelki dinlerdeki bütün esasları yeniden sahneye çıkaran, yeniden lanse eden, yeniden bütün boyutlarıyla tatbikatını emreden kainatın tek dinidir. O din, Hazreti İbrahim'in dinidir. O din Hazreti İbrahim'den evvel Hazreti Nuh'un dinidir. O din sırasıyla söylersek evvelden geleceğe doğru, geçmişten geleceğe doğru. O din Hazreti Nuh'un dinidir. O din Hazreti İbrahim'in dinidir. O din Hazreti Musa'nın dinidir. O din Hazreti İsa'nın dinidir. Ve o din Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dinidir. Hiçbir değişiklik yok. Bütün bu peygamberler zamanında 7 safa ve 4 tane teslim hepsi yaşanmış. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, 3. basamak. 14. basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Ve o kişi mürşidine teslim olur.
21. basamakta kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur, Allah'a teslim olur. Fena fillah olur. 22. basamak 3. safa. Sonra 25. basamakta kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Nefsinin kalbinde %80'den fazla nur oluşmuştur. Sonra 26. basamakta bu kişi nefsini daim zikre ulaşarak Allah'a teslim eder. Yer katlarının hepsi gösterilir. Cehennemler gösterilir, 7 kat cehennem gösterilir. Ve zemin kattaki ana dergah gösterilir. Devrin imamının, devrin halifesinin dergahı. Sonra bir kişi bir gün birinci gök katını görür. Bunun manası o kişi Ullelvab makamından İhlas makamına geçmiştir. Ullelvab makamı mutlaka daim zikri gerektirir. Daim zikirsiz olmaz. Ullelvab makamından sonra İhlas makamı gelir. Ve burası 27. basamaktır. İhlas makamı. Orada tövbe-i nasuhla tövbe edilir. 28. basamakta ise Allah o kişinin günahlarını örter. Kişinin salah nuru verilir. Örtülen günahlar sevaba çevrilir. O kişinin iradesini Allah-u Teala teslim eder ve o kişiyi irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşad makamının sahibi kılar. Burası yolun sonudur. Salah makamının 5. kademesi. İşte sevgili kardeşlerim, kim iradesini de Allah'a teslim etmişse o Allah'ın ahdini de gerçekleştirmiştir. Allah'ın kendi açısından söylediği Allah'ın vasiyetini de gerçekleştirmiştir. Kullar açısından olaya baktığımız zaman Allah'a verdiğimiz yemini de, misaki de, ahdi de kişi gerçekleştirmiştir. Ve hepsinin toplamı olan ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini ifade eden ahdini gerçekleştirmiştir. Ruhun teslimi, kişinin misaki, fizik vücudun teslimi, ahdi, nefsin teslimi, yemini. Bunun ötesi iradenin teslimi gene kişi açısından kişinin misaki. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Rahat Suresinin 20. ayet-i kerimesinde onlar misaklerini gerçekleştirdiler ve Allah'ın ahdini ifa ettiler. İfadesi, onların misakleri ve Allah'ın ahdi aynı şeydir. İradenin Allah'a teslimi. Allah-u Teala
Onlar diyor, Allah'ın zatını talep ederler diyor. Allah'ın zatını talep etmek, Allah'ın zatına ulaşmayı talep etmektir. Allah'ın zatını talep etmek, Allah'ın zatını görmeyi talep etmektir. İkisi arasında ise bir uçurum vardır. Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek, herkes tarafından mutlaka gerçekleştirebilen bir beceridir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, zaten Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Çünkü sözü var. Allah diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinin sonu. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah yeştebi ulaştırır ileyhi ona, men kişiyi Allah'a yeştebi ileyhi men kişiyi yunip. Allah'a mülaki olmayı dileyen, Allah'a münip olan kişidir bu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi münip kelimesinin, münibine kelimesinin, eniv kelimesinin muhtevasındaki Allah'a ulaşmayı dilemek manasını tazavun eden bir fiilde bulunmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah Teala Rum 31'de münibine ileyhi ve yettekuhu diyor. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. İşte bir kişi Allah'ın zatına ulaşmayı dilerse, o münib olan kişidir. Münibine ileyhi, ona yönelmiş olan, ona ruhunu ulaştırmayı dileyen kişidir. Ve kim dilerse Allah Teala mutlaka onu kendisine ulaştırır. Ama burada Allah'ın zatının görülmesi değil, Allah'ın zatına ruhun ulaşması söz konusudur. Kişi münib olmuştur, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah da ruhunu ona ulaştırmıştır. Kişi 22. basamakta ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cenneti, mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cenneti, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cenneti kazanmıştır. Ve Allah'ın verdiği hediyeler de zaten burada sona ermiştir. Bu kişi Allah'ın zatına ulaşmayı dilemiştir. Ama her kim Allah'ın zatına ulaşmanın ötesini, Allah'ın zatını görmeyi dilerse, o kişinin bu üç teslimden sonra, bu teslimden, ruhun tesliminden sonra ilk teslimdir. Fizik vücudun teslimi gerçekleştirmesi lazım. İki, nefsinin Allah'a teslimini gerçekleştirmesi lazım. Üç, iradesinin Allah'a teslimini gerçekleştirmesi lazım. Dört, hiç kimse dört teslimi tamamlamadan Allah'ın zatını göremez. İrade teslimi gerçekleştirilmedikçe kimse Allah'ın zatını göremez. İşte Allah'ın zatı iki şekilde talep edilir. Ya Allah'ın zatına ulaşmak talep edilir, o kişi misakini yerine getirmiştir. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Gene o kişi misakini yerine getirir.
Ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudunu teslim eder, nefsini teslim eder ve iradesini Allah'a teslim eder. İradesini teslim etmesi gene misaki yerine getirmesidir. Ama kim misakini yerine getirir de iradesini Allah'a teslim ederse, o kişi Allah'ın zatını gören kişidir. İşte Allah Teala'nın "onlar Allah'ın zatını dilerler" ifadesi, Rahat 20'den sonra 21, 21'den sonra 22, 23, 24 ayetleri sonuçta onların Adın cennetlerine gideceklerini içeriyor. Adın cennetine gidebilmesi için kişinin, Adın cenneti 7. kat cenneti olduğu için mutlaka iradelerini Allah'a teslim etmeleri gerekiyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın zatını dileyenler ya Allah'ın zatına ulaşmak için ya da Allah'ın zatını görmek için Allah'ı dilerler. Birisi misaktır. Kişinin sadece iradesini teslim etmesiyle diğerlerini de teslim etmesi mutlak gerçekleşeceği için Allah'ın zatını görmesini temin eder. Diğeri ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi sıratıyla hepsine teslim etmektir. Bu Allah'ın vasiyetidir. Bizimse misakimiz değil, ahdimizdir. Misakimizde sadece irademiz Allah'a teslim vardır. Ama ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek bir bütün olgudur. Ahdimizi ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ahd sadece fizik vücudumuzun teslimi değil, ruhumuzun, içimizin, nefsimizin ve irademizin müştereken Allah'a teslimidir. Misak sadece ruhumuzun Allah'a teslimi değil, irademizin de Allah'a teslimidir. Diğer üç teslimi de dolaylı olarak kapsar. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, emin, misak ve ahd isimli konuşmamız inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كلا يا كلا استعين انت الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir sohbette daha birlikteyiz. Konumuz dedikodu. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın yolundasınız. Davranış biçimlerinizde en çok dikkat etmeniz lazım gelen şey dedikodudan uzak kalmaktır. Kim size bir başkası hakkında negatif bir şey söylerse, bu doğru olsa bile o kişiye dedikodunun çok çirkin bir şey olduğunu anlatın. Kim bir başkasını şikayet ediyorsa ona senin hiç hatan yok mu diye sorun. Dedikodu yapanlar hep başkalarının kendilerine yaptığı kötü bir davranışı söylerler. Ama kendilerinin öyle bir davranışa neden sebebiyet verdiğini, hangi sebeple o arkadaşının ona kötü davrandığını onu asla söylemezler. Ya da söyledikleri zaman kendilerini haklı çıkaracak olan birçok bahanelerle birlikte söylerler. Dedikodunun temelinde bir insanın kızdığı bir diğeri için etrafına taraftar toplamak arzusu yatar. Onun tarafından olanlar çoğalsın. Böylece karşı tarafın yardımına koşacak olanlar birer birer onun tarafına gelecektir. Ve de o etrafındakilerle beraber o kızdığı kişiyi zarar dede edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kadar yanlış bir şey yaptığınızı biliyor musunuz? Toplumları kemiren en büyük kurt dedikodudur. İşte buna tevessül eden kadar dedikoduyu dinleyen de metaldardır. Yani dedikodunun artmasında, çoğalmasında dedikoduyu yayan da onu dinleyen de sorumluluk taşır. Allah Teala dedikoduyu sevmez ve yasaklar. Hiç kimse hakkında bir başkasına dedikodu yapmamamızı ister Allah Teala. Dedikodu yapılmasına müsaade etmez. Bu konuda söylediği şey, bir başkasına şikayet etmeyin. Onun dedikodusunu yapmayın tarzındadır. Sevgili kardeşlerim, biz buna bir şey daha ilave ediyoruz. Yapmama Allah Teala bunu açık bir şekilde koymuş Kur'an-ı Kerim'e, dedikodu yapmayın diyor. Böyle demesine rağmen bir insan dedikodu yapıyorsa, size gelip de birisini çekiştiriyorsa ona söyleyin. Allah Teala dedikoduyu yasaklamıştır.
Sen de şu anda bana bunu söyleyerek dedikodu yapıyorsun. Ve istiyorsun ki aranızdaki anlaşmazlıkta ben senin tarafından çıkayım. Beni de ona karşı kullanmak arzusunu gösterir sadece senin bu anlattığın şeyler. Allah Teala dedikoduyu yasak etmiştir. Ben seni dinlemem. Ayrıca başka arkadaşlarımızı da gidip dedikodu yapmana yanlış bir şey olduğunu sana söyleyerek, Allah'ın yasak ettiği bir fiil olduğunu söyleyerek seni de uyarmak isterim. Sevgili kardeşlerim, başkalarını suçlamayın. Nereden biliyorsunuz o kardeşimizin size kötü davranmasının arkasında sizin kendi hatalarınızın olmadığını? Nefs insanı kendisine hep haklı gösterir. Aman ne olacakmış, şöyle küçücük bir hatamız var gerçi ama o da öyle davranmasaydı derler hep. Peki ona sorduğunuz zaman, tamam onun öyle davranmaması gerekirdi gerçekten. Ama sen niye öyle böyle davrandın? Size dedikoduya gelen kişiye başkasının dedikodusunu yaptığı zaman sorun. Sen ne yaptın da o kardeşimiz sana böyle davrandı? Yani bir söz vardır. Yel esmeden yaprak sallanmaz diye. Şikayete gelen kişi karşı tarafa mutlaka bir şeyler yapmıştır. Yapmıştır ama karşı tarafına onu hırpalayacak olan bir şekilde onun cevabını vermişse ondan incinmiştir. E de bu meseleyi onunla konuşup af dilemek yerine başkalarıyla konuşup taraftar toplamaya çalışmaktadır. Bunun manası ne? Bunun manası hiziptir. Allah Teala hizbe yani ayrı ayrı gruplar oluşturulmasına, birbirine karşı insanlar oluşmasına müsaade etmez. Bunu uygun görmez. Allah Teala dedikoduya kafanızı kapatın tarzında açıklamalar yapıyor Kur'an-ı Kerim'de. Birisi gelip de size bir başkası hakkında o şöyledir, şöyledir, şöyledir, şöyle yaptı derse siz ona deyin ki bunları dinlemek istemiyorum. Ayrıca bu söylediğin şeyleri bana anlatıyorsun tamam. Ama ona sordun mu? O öyle öyle öyle yaptığı şeyleri acaba niçin yapmış? Arkasında hangi sebep yatıyormuş? Belki haklı sebepleri vardır. Sen onları bilmeden onu suçluyorsun. Ya da sen ona ne söyledin de o kardeşim sana karşı böyle ters davrandı diye konuyu eşelemelisiniz. Ve de sizden sonra bir başkasına daha gidip dedikodu yapmasına engel olmaya çalışmalısınız. Dedikoduyu yapan kişi belli ki birinden muver olmuş. İncinmiş, kırılmış, sıkıntı duymuş bir başkasının davranışından. Tamam. Ama bunu yok edecek olan kendisine bu söylendiği zaman duyduğu huzursuzluğu yok edecek olan bir davranış biçiminin içine girmeli. Evvela sormalı. O kardeşimiz sana böyle böyle böyle şeyler söylemiş. Tamam anladım. Ama bunları sana söylemesinin arkasında mutlaka bir sebep olmalı. Bu sebep haklı bir sebeptir veya haksız bir sebeptir.
Ama sen ona ne yaptın da o sana öyle davrandı? Bunu bana söyler misin demelisiniz. Başka birini kötülemeye giren kişi, o zaman sizin ard arda sorduğunuz suallerle kendisinin de nerelerde hatalı olduğunu idrak edecektir. Sevgili kardeşlerim, şurasını da unutmamamız lazım ki hiç kimse %100 haklı değildir. Bir başkasının kendisini rencide edecek olan bir davranışta bulunmasının arkasında mutlaka o kişinin o davranışta bulunan kişiye karşı bir veya bir takım yanlış davranışları olmuştur. Yani onları hiç söylemeden sadece karşı tarafın kendisine yaptığı bir yanlış davranışı size anlattığı zaman mutlaka işeleyin konuyu. Ben bunun merceği değilim. Bir defa dedikodu yapmış oluyorsun sen bana, onun sana olan hatasını anlattığın zaman. Böyle de yapsan, böyle yapmaman lazım Allah-u Teala'nın emri, dedikoduyu tamamen ortadan kaldırmak şeklinde. Ama böyle yapıyorsan, o zaman senin ona daha evvelki davranışların nedir? Neden acaba bir başkasına değil de sana söylüyor bunları? Her şeyi mantık terazisinde tartıp, kişiyi başkaları hakkında dedikodu yapmaktan men etmeye çalışmalısınız. Sevgili kardeşlerim, öyle bir kötü şeydir ki dedikodu, bir toplumu ikiye ayırır. A'nın taraftarları, B'nin taraftarları. Neden? Neden A'nın taraftarları, neden B'nin taraftarları, neden Allah'ın taraftarları değil? Öyleyse birisi size dedikodu yapmaya geldiği zaman işiniz sadece sen bana bunları söyleme demek olmamalı. Karşı tarafla da bu meseleyi konuşup ikisinin arasını bulmaya çalışmalısınız. Ki o tek taraflı karşı tarafın hatalarını söyleyen kişinin nerelerde haksız olduğunu yakalayabilirsiniz. Onu fırçalamak, onu ezmek için değil sevgili kardeşlerim. İkisi de sizin kardeşiniz. İkisini de kırmayacaksınız. İkisinin de davranışlarındaki bencilliği yok etmek istikametinde harekete geçeceksiniz. Bu konu onların tatmin edici bir şekilde birbirlerini affetmesiyle sonuçlanabilir. En iyi sonuçlanma odur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir toplumu kemiren böyle bir kene, böyle bir kemirici sistem dedikoduyu şeytanın en büyük vasıtası olarak kullanır. Şeytanın hepinizden istediği bir tek şey var. Özellikle birbirini sevenlerden istediği bir tek şey var. Birbirlerini sevmemeleri yetmez. Birbirlerinden nefret etmeleri yetmez. Birbirine düşman olmaları
yetmez birbirine kötülük etmeye çalışmaları. İşte insanların birbirlerine karşı yapabilecekleri en büyük kötülük budur. Düşman olmak ve o noktadan itibaren o kişiye sadece kötülük etmek için yaşamak. Neden sevgili kardeşlerim? Etrafımızdaki insanlar elbette her zaman yanlış yapabilirler. Ama biz yapmazsak, onlar bize yanlış yaptıkları zaman hatayı biz üstlenirsek, onun haklı olduğunu, bizim haksız olduğumuzu söylersek, o kişi haksız olmasına rağmen bizim kendimizi haksız olarak görmemiz ve haksız davranışı kabullenmemiz, o kişinin aslında kalbinin şeytan tarafından konulan negatif faktörler sebebiyle istediği bir şeydir. Kendisi haksızdır ama sizin haksız olduğunuzu kabul ettirmek ister size. Böyle bir şeyi kabul edin. Ne olur? O size bunu kabul ettirdiği zaman ferahlayacaktır. Nefsinin o afeti bitecektir. Ondan sonraki safa önemli. Bundan sonraki safhada bu kişi hızını alamaz da bu sefer de etrafı duyurmuştur zaten sizin kendisiyle nizalı olduğunuzu, ona karşı yanlışlıklar yaptığınızı, belki etrafındakilere hep yalnız sizin yanlışlıklarınızı anlatarak söylemiştir. Şimdi sizin de hatanızı kabul etmeniz, onun haklı olduğunun kesin delili olarak etrafa karşı kullanılabilir. İşte haksız olmasına rağmen başkasının davranışlarını eleştiren diğerlerine onun davranışlarındaki belki doğruları bile eğri göstererek kendisine taraftar toplamaya çalışan kişi burada muzaffer olmuş görünür. Galip gelmiş görünür. Ve başkalarını da sanki o kişinin aleyhine kışkırtmış görünür. Sevgili kardeşlerim, bunlar toplumu kemiren mikroplardır. Biz bir toplumuz. İnsanlardan oluşuyoruz. Öyleyse Allah-u Teala'nın bize verdiği bir görev var. Hepimize. Herkesin hedefi başkaları için yaşayan biri olmak şeklinde özetlenebilir. Başkaları için yaşamak. Ne demek bu? Yani bir insan hayatını başkalarını mutlu etmeye vakfederse, hayatını başkalarını mutlu etmeye adarsa, o zaman böyle bir insan ömrü boyunca mutluluğu yaşayabilir. Başkalarına yardım için yaşayan bir insan, başkalarını üzmek, başkalarını sıkıntıya sokmak, onları rahatsız etmek şöyle dursun, o kişinin etrafındaki herkesin mutluluğu için canla başla çalışır. Ona göre sadece bir tek şey vardır. Etrafındaki insanların mutluluğunda kendisinin de payı olsun. Etrafında kimler varsa hepsini mutlu etmek için o kişi seferber olmuştur.
Hayatını bu gayeye dayalı olarak dizayn etmiştir. Ve bütün gayretiyle bunu gerçekleştirmeye çalışır.

Kendisine böyle bir dedikodu talebi geldiği zaman sana bir şey söylemek istiyorum bak falanca bana şöyle şöyle yaptı. Dediği zaman davranış biçimi ne olmalıdır? Birincisi onu dinlememek. Sen şu anda bana bir kardeşinin dedikodusunu yapıyorsun. Ben bunu dinlemek istemiyorum demek var. Bir dinleyip iki ona kendisinin göremediği, kendisinin haksız olduğu tarafları anlatabilmek var. Üç, bunları yaptıktan sonra tamam sen bana onu şikayet ettin, hatalarını anlattın, tamam. Şimdi ben onun hakkında bir kanaate varmadım. Çünkü sadece seni dinledim. Şimdi ben ona gideceğim ve bu konuyu onunla konuşacağım. Konuşmaktan muradım da senin yaptığın bir yanlışı ona haber vermiş olmak olacak. Çünkü sen onunla bu meseleyi sulh ve sükun içinde halletmek yerine mesela bir af dileme. Evet kardeşim hakikaten ben seni kıracak bir davranışta bulunmuşum. Beni bağışla demek varken onun bizim yaptığımız bir olay sebebiyle bize karşı tepkisini başkalarına sanki o suçluymuş gibi ulaştırmak gerçekten bir taşla şeytanın iki kuş vurması. Biliyorsunuz ki şeytanlar her an herkesle uğraşırlar. Bir tek gaye uğruna herkesi mutsuz etmek için. İnsanlar nasıl mutsuz olur? Etraflarında dostları olmak yerine etrafında düşmanları olan herkes mutsuzdur, huzursuzdur. Hem huzursuzdurlar hem de düşmanlıklarını devam ettirirler. Bilmezler ki huzursuzluklarının arkasında başkalarına olan yanlış davranışları yatıyor. Ama onlara göre hep kendileri haklıdır. Etrafındaki o yanlış davranışları yapan insanlar haksızdır. Acaba onları bize karşı o yanlış davranışlarda bulunmaya ne kadar biz ittik? Bu olayda o kardeşimizde kötü davranmasını doğuran olaylar dizisinde acaba bizim ne kadar dahlimiz var? Herkes bir başkasının yaptığı yanlışı bir diğerine anlatırken bunu göz önünde tutmalı. Hiç kimseyi karşınıza almamalısınız. Herkesi kendinize almaya çalışmalısınız. Siz de onların yanında olmaya çalışmalısınız. Karşılarında değil. İnsanın karşısında olan daima şeytandır. O kişilere bir takım yanlışları kabul ettirmek istikametinde bütün gayretiyle çalışır. Ve bu çalışmasının muhtevası içinde yaşar. Herkese şeytanlar fısıldarken kendisine o yanlış davranışta bulunan kişinin ne kadar hatalı olduğunu birçok olaylar göstererek ispat etmeye çalışır. Şeytan istediği şey tek bir şeydir. Bütün insanların birbirine düşman olması. Allah'ın istediği şey de gene tektir. Bütün insanların birbirine dost olması. Yakın gelecekte bütün dünyadaki insanların, milletlerin birbirine dost olacağı yeni bir devre oluşacaktır.
bütün dünyadaki savaşların kesin olarak biteceği, bütün insanların sanki tek bir milletin, tek bir kabilenin üyeleriymiş gibi birbirine, hem kendi ülkeleri içinde birbirine karşı dost, hem de yabancı ülkeler içinde o ülkelerle de dost insanlar oluşması için gayret sarf etmek söz konusu olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için yaşamak, başkaları için yaşamaktır. Ne zaman kendinizi başkalarının mutluluğuna adarsanız, hayatınızın hedefi sadece başkalarını mutlu etmek olursa, o zaman sizin için en güzel şey oluşmuştur. Başkaları için yaşamanın mükafatını aldınız demektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bütün insanları birbiriyle imtihan eder. Ama yaratma sebebi onların hepsinin tek bir vücut oluşturması, dostluğu yaşaması. İşte onun için sahabe birbirine o kadar candan bağlıydı. Onlar gayelerine ulaştılar. Allah'ın kendilerine verdiği emirleri bütün boyutlarıyla bir hakkın gerçekleştirdiler. İradelerini de Allah'a teslim edene kadar Allah'ın yolunda yürüdüler ve başardılar. Onlar dünyadaki en büyük dostlukları yaşadılar. Mekke'den Medine'ye göç edenlere Medine'dekiler evlerini açtılar. Mallarının yarısını mutlaka onlara verdiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala her şeyin en güzelini insanlara nasip eder. İster ki Allah Teala herkes mutlu olsun. O zaman başka insanları mutsuz etmek üzere faaliyet gösterenlere kapılarınızı kapatın. Onlar yanlış yaptıklarını sizin söylemlerinizden anlasınlar. Onlarla kavga etmeyeceksiniz. Onları kırmayacaksınız. Çünkü siz dedikodu yapan kişinin de karşısında olamazsınız. Onunla niçin beraber olacaksınız? Onun fikrine iştirak edip de karşı tarafa, diğer tarafa karşı çıkmak için mi? Onun yanında olup da aralarındaki anlaşmazlığı körüklemek için mi? Hayır. Siz, size başka birinin şikayete gelen kişinin yanında olacaksınız. Ötekine düşmanlık etmek için değil, onunla beraber ötekine düşmanlık etmek için değil. Tam aksine, onu ikna ederek onunla beraber karşı tarafla dostluğu tekrar kurmak için. Siz arada bir metalden olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman o iki kişinin veya iki grubun arasını bulursanız, onları birbirinden vazgeçmeyecek dost insanlar haline getirebilirseniz, o zaman sevinin. O zaman siz gerçekten başkaları için yaşayan bir insansınız. Ve de zaten sevinin dediğimiz zahit. Çünkü mutlu olacağınız kesindir. Bir de düşünün sevgili kardeşlerim. Falancaya bir iyilik yaptığınızda, onu mutlu ettiğinizde, sevindirdiğinizde içinizden geçen his mutluluk değil mi? Birinin paraya ihtiyacı var. Siz de o daha size söylemeden gittiniz, verdiniz. Veya söyledi, verdiniz.
Ama verdiniz. Elinizdeki bir imkanı başka birisinin ihtiyacı var diye ona verdiniz. Bu nokta bizim en büyük fedakarlığın sahibi sahabeyi aklımıza getirdi. Biliyorsunuz savaştan sonra ağır yaralıların arasında Hazreti Ömer elindeki su kabıyla dolaşıyor. Birisi ya Ömer su diyor, gözleri kapanır gibi. Belki son dakikalarını yaşıyor. Hazreti Ömer hemen koşuyor, uzatıyor su kabını. O kişi uzatıyor elini tam su kabını alırken bir başka sahabe ya Ömer su diyor. O onun böyle bir şey söylediğini, birincinin söylediğini, su kabını da almak üzere olduğunu falan görmüyor. O zaten hayatını yitirmek üzere. Tam o sırada öyle bir ihtiyaç duymuş ki Hazreti Ömer'in de su kabıyla içeri girdiğini söylemişler. Ya Ömer su diyor. Son demini yaşıyor. Hazreti Ömer ikinciyi işitince ona koşarak gidiyor. Sonra tam ikinciye su kabını uzatırken bir üçüncü sahabe ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer üçüncüye koşuyor ama su kabını uzattığı zaman üçüncü sahabe şehit olmuş. Hemen ikinciye koşuyor. O da şehit olmuş. Birinciye koşuyor. O da şehit olmuş. Her birisi ne söylemişler? Birinci, ikinci için demiş ki ya Ömer onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. İkinci de üçüncü için aynı şeyi söylemiş. Ya Ömer onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Sevgili kardeşlerim,

Dedikodu mutlaka önlenmesi lazım gelen bir yaradır. Kanayan bir yaradır ve insanlar hep o en büyük yanlışı yaparak buna sebebiyet verirler. Yani bir başkasıyla olan anlaşmazlıklarını gidip o kişiden af dileyerek, aziz kardeşim ben aslında seni kırmak için o olayı yapmadım. Gerçekten şu sebebe dayalı olarak ben öyle yapmak mecburiyetindeydim. Acaba beni affedebilir misin? Affetmek büyüklüğünü gösterir misin benim sevgili kardeşim? İşte böyle bir şeyi kime söylerseniz, o kişi bunun samimi olduğunu ve de affı talebi kabul ederse bir daha sizden ona öyle bir yanlışın bilirse, buna inanırsa o zaman dostluğunuz tekrar kurulur. Sevgili kardeşlerim, insanların davranış biçimlerine dikkatle bakın. Herkes yanlış bir şeyler yapıyor. O yanlışları düzeltmekle hepiniz vazifelisiniz. Size kardeşlerimizden de insanlar gelmiş olabilir. Başkasını şikayet etmek üzere, başkasının dedikodusunu yapmak üzere. Dışarıdan da insanlar gelmiş olabilir. Dışarıdaki insana da İçeridekine de aynı şeyi söylemelisiniz. Yapılan şeyin yanlış olduğunu, bu problemin sizinle onun arasında konuşulmaması gerektiğini, bu probleminin kiminle

biraz daha güçlendiren bir yapı taşır. İnsanlar için yaşam standartlarına baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, mutluluk dedikoduyla yürümez. Dedikoduyu mutlaka defterimizden silmeliyiz. Başka insanların haksızlığını değil, haklılığını aramalıyız. Yanlış yapan kardeşlerimizi incitmeden uyarmalıyız. Yaptıklarının yanlış olduğunu onlara anlatmalı ve onları ikna etmeliyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinize gerçek anlamıyla çok seviyoruz. Bu sevgi ailesi içinde istiyoruz ki hepiniz, bütün gruplar birbirinizi çok sevmelisiniz. Hiçbir grubun içinde birbirine düşman iki taraf olmamalı. Birbiriyle anlaşamayan iki taraf olmamalı. Birbirini seven, birbirini korumaya çalışan, birbirleri için yaşayan bir müstesna toplum oluşmalı. İşte hamdolsun ki birçok yerlerde kardeşlerimiz bunu başardılar. Onlarla iftihar ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, ayrı ayrı gruplarda sohbet yapanlar, ayrı yerlerde toplanan kardeşlerimiz, bu söz hepinize, hepiniz aranızdan kim dedikodu yapmaya yeltenirse ona müsaade etmeyin. Öyle bir toplum vücuda getirin ki herkes birbirini sadece sevsin. Başkası hakkında değil kötü konuşmak, herkes birbirini övsün. Herkes başka birisinin kendisine yaptığı güzel bir davranışı anlatsın. İşte mutluluk onun arkasında yatar. İnsanlar birbirlerini sevmelidir. Dedikodudan mutlak olarak kaçmalıdır. Sevgili kardeşlerim, söylediklerimizi yaparsanız bulunduğunuz yerde dedikoduyu önleyebilirsiniz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha. Me'as.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinize selamun.

Allah'ın selamı üzerinize olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, bizler bir sevgi hadisesi içinde yaşamaktayız. Hepimiz sevenler ve sevilenleriz. Evvela birbirimizi seviyoruz. Bu Allah'ı sevenlerin daha yüksek boyutlu birbirlerini sevme konusundaki ulaştıkları merhaledir. Sizin sevginiz sizden bize direkt olarak ulaşmıyor sevgili kardeşlerim. Eğer bizi seviyorsanız önce Allah'a, oradan bize ulaşıyor. Artarak geliyor. Bizim de sevgimiz size gene önce Allah'a, sonra size ulaşarak yolunu tamamlıyor. Öyleyse her zaman kalplerimizi birbirine telif eden Allah var. Gerçekten Allah Teala sevgiyi kendisinden geçirerek sevgiyi telif mi eder, birleştirir mi? Birleştiren Allah mıdır? Çok net sevgili kardeşlerim. İşte Âl-i İmrân suresi 103. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle söylüyor. Ya eyyühellezine amenu, ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşanlar, ruhlarını teslim edenler, fizik vücutlarını teslim edenler, nefslerini teslim edenler, iradelerini teslim edenler, amenu tabiri hepsini birden kaplıyor sevgili kardeşlerim. Amen olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Amen olmak, ikinci kademede mürşide ulaşıp tabi olmak demek. Amen olmak, üçüncü kademede ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim etmek demek. Amen olmak, dördüncü kademede fizik vücudunu Allah'a teslim etmek demek. Amen olmak, beşinci kademede nefsini Allah'a teslim etmek demek. Altıncı kademede irşada ulaşmak demek. Yedinci kademede de iradesini de Allah'a teslim edip seriyi tamamlamak demek. Aminular serisi. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? İşte bu Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ey amini olanlar, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve böylece fırkalara ayrılmayın." Demek ki Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlar bir tek fırkayı oluşturanlar. Ne hatırlatacak bu size? Bu ayet-i kerime size bir başka ayet-i kerimeyi hatırlatmalı. Ya da iki ayet-i kerimeyi hatırlatmalı. Evet, tamam, söylediğiniz gibi. Hangi ayet, hangi sure? Evet, Rum suresi 31 ve 32. ayetler. Hay Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, ne diyor Allah Teala? Allah Teala diyor ki: "Allah'a yönelin ve takva sahibi, Allah'a karşı takva sahibi olun. Münibine ileyhi ve yettekûhu." Allah'a yönelin ve takva sahibi olun. Ve ekumussalat, ve namaz kılın. Ve la tekûne minel müşrikin, ve müşriklerden olmayın. 31. ayet-i kerime. 32. ayet-i kerime: "O müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar," diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar o tek fırkanın içinde bulunanlar, diğer bütün fırkaları oluşturanlar değil. Sadece o tek fırkayı oluşturanlar, Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse fırkalara ayrılmayın diyor Allah Teala. Âl-i İmran 103. Fırkalara ayrılmayın. Allah Teala'nın indinde hedefe ulaşın. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın. Anlıyoruz ki Allah'ın ipi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler fırkalara ayrılmayanlardır. Diyor ki Allah Teala, siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız da Allah sizi o ateş çukurundan kurtardı. Siz birbirinizin can düşmanıydınız da Allah kalplerinizi telif etti, sizi can dostları yaptı. Ne diyor Allah Teala? Allah kalplerinizi telif etti de size birbirinizi sevdirdi, birbirinizin can dostu yaptı. Öyleyse demek ki Allah Teala kalpleri telif ediyor, birleştiriyor. Onun için sevgi kalbin mahsulüdür. Ve sizden bize ulaşacak olan sevgi önce Rabbimize ulaşır. Yüce Rabbimize, Allah'a ulaşır. Ve Allah'tan bizim kalbimize ulaşır. Ama bu aynı zamanda bir sevgi halesinin bizden de Allah'a gittiğini ve oradan sizlerin kalbine ulaştığını ifade eder. İşte bu bizi seyrettiğiniz bilgisayar mı, televizyon mu? Hangisinden bize bakıyorsunuz? Nereden bize bakıyorsanız, bizi görüyorsanız, biz sizinle bileyiz. Sizinle bile olmak, sizinle beraber olmak Osmanlıca'da bir süre böyle kullanılırdı. Sevgili kardeşlerim, öyleyse yalnız değiliz. Sevinmek için, mutlu olmak için o kadar çok sebebimiz var ki Allah bizlerle beraber. Kalplerimizi telif eden o. Sizin sevginiz ondan dolaşarak bize ulaşıyor. Bizim sevgimiz ondan dolaşarak size ulaşıyor ve ona ulaştığı için de kat kat güçlenerek ulaşıyor. Daha çok seviyoruz birbirimizi. Sevgili kardeşlerim, Allah'a yakın olmanın en güzel nişanesi sevgidir. Sevgi mutluluktur. Sevgi eğer Allah'ın dostları arasında bir sevgi ise o muhteşem bir olaydır. Sadece mutluluğa yelken açarsınız. Allah'ın yolunda sevmek mutluluktur. Allah'tan dolaşan bir sevgi ailesi sizi bütün benliğinizi kaplayarak kuşatır. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor sevgili kardeşlerim? İşte Allah-u Teala'nın da dediği gibi Allah kalplerimizi telif etti, birleştirdi. Kalpler kendi kendine birleşmez. Allah birleştirir. Sevgili kardeşlerim, kın arzuyla sevgiyi birbirine karıştırmayın. Arzu nefsinizin bir afetidir. Sevgi
ruhunuzun bir hasletidir. Arzunun üst seviyesi ihtiras adını alır. Ve şeytanın da devreye büyük puntolarla girdiği bir kesimi içerir. Sevginin dışında farklı bir yerde nefsinizin afetlerinden birisi odur, ihtiras. Hırs. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde her an sizden ona, ondan bize, bizden ona, ondan size bir sevgi akımı içerisindeyiz. Bu öylesine muhteşem bir olay ki sevgili kardeşlerim, hepinizi çok sevdiğimizi ifade etmek istiyorum. Elbette bu sevgiyi bizim kalbimize koyan o Allah ve sizden gelen sevgiyi bize göndererek kalbimizi size karşı, sizlere karşı sevgiyle dolduruyor. İşte öyle bir dünyada yaşıyoruz ki başkaları nefretle, kinle yoğrulmuş, düşmanca davranışların içinde milyonlarca hırsız dolaşıyor Türkiye'nin sokaklarında. Bizim aramızda hiç hırsızlık müessesesi oluşmaz sevgili kardeşlerim. Biz Allah'ın sevgilileriyiz. Kalplerimizde Allah var. Sevgili kardeşlerim, birbirinizi sevmeniz size çok şey kazandırır. Nefret sadece kaybettirir. Nefret ettiğiniz insandan intikam almak istersiniz. İntikam aldığınız zaman büyük bir hatayı işlediniz demektir. Neden nefret ediyorum ben ondan diye düşünün. Size falanca falanca falanca şeyleri yapmıştır. Ve tabii siz nefret etmekte haklısınız. Kendinizi öyle görürsünüz. Peki, benim canım kardeşlerim. Hiç düşündünüz mü o kişinin nefretini kazanmak için siz ona ne yaptınız acaba? Hiç kimse bedavadan, hiçbir şey olmadan başkasına karşı nefret duymaz. Sizin de ona karşı nefret duymanız size yaptığı haksızlıklar sebebiyle. Ama o haksızlıkların her birinden evvel acaba siz ona ne yaptınız? Hı? Hadi cevap verin bakalım. Neler yaptınız? Öyleyse her şeyin bir müsebbibi var. Vücuda getirici faktörü. Rüzgar esmeden yapraklar kımıldamaz ağaçlarda. Ağaçlardaki yaprakları kımıldayan rüzgardır. Hani bir atasözü var, yer esmeden çöp sallanmaz. Bu rüzgar esmeden ağaçların dalları sallanmazın, ağaçların yaprakları sallanmazın kısaltılmışı, atalar sözü haline getirilmişi. Gerçekten öyledir. Her şey bir sebep ve netice ilişkisine tabidir. Sebepler neticeleri doğurur ama her netice yeni bir sebebin oluşmasında amildir. Siz birisine bir kötülük yaptıysanız, kötü bir davranışta bulunduysanız, onun kalbini kırdıysanız, onun, sizin ona yaptığınız bir kötü davranış sebeptir. Neyin sebebi? Onun kalbinin kırılmasının sebebi. Kalbinin kırılması bir neticedir, sonuçtur. Sizin yaptığınız kötü davranışın sonucu onun size kalbinin kırılmasıdır. Ama bu sonuç yeni bir sebep oluşturacaktır. O da sizden, sizin ona yaptığınız kötülüğün hesabını sormak, size negatif bir davranışla mukabele etmek isteyecektir.
Evet, size negatif bir davranışla mukabele etmesi yanlış bir şey tabii. Ama ya sizin yaptığınız doğru mu? Hep kendimizdeki hatayı görmezden geliriz. Neden sevgili kardeşlerim kendi kendinizi yargılamıyorsunuz? Eğer bunu yapabilirseniz içinizden çıkarak tarafsız bir hakim olarak kendinizi maznun yani zanlı mevkiine koyun, sanık mevkiine koyun. Bir hata yaptınız veya yapmadınız ve kendinizi kendinizden taraf olmadan yargılayın. Göreceksiniz ki hep hatalarınız var. Mazeretiniz hazır tabii ama o da bana şöyle şöyle şöyle yaptığı için ben onu yaptım. Tamam. Aynen iştirak ediyoruz. Söylediğiniz doğru. Doğru ama haklı değilsiniz. Başkalarının size kötülük yapması, sizin de ona kötülük yapması hakkını doğurmaz. Bunun o sonuca gidebilmek için vicdanınızdan vize almanız lazım. O ise Allah'ın vizesidir. Sizin kazanmanızı ister. Derecat kazanmanızı. Çünkü ancak kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazla olursa Allah'ın cennetine gidebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki duyabileceğiniz bir tek şey vardır. Allah'ın dizaynına sadece hayranlık. Ama hayranlığa ulaşmak için kademe kademe Allah ile ilişkilerinizi geliştirmeniz lazım. Önce Allah'tan hoşlanırsınız, sonra Allah'ı seversiniz, sonra Allah'a aşık olursunuz, en sonunda da hayran olursunuz. Artık siz sadece en üst seviyede seven birisisiniz. Rabbinize hayransınız. Ve size öyle mükafatlar verir ki, bu mükafatlar karşısında layık olmadığınızı mutlaka düşünürsünüz. O kadar çok şeye ben layık olamam diye düşünürsünüz. İşte o öylesine cömerttir. Karşılıksız verendir. Bütün hazinelerin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, ah şu insanlar bir bilseler. Vermeden alınmayacağını, mutluluk isteyenin önce mutluluk vermesi lazım geldiğini. Para kazanmak isteyen kişinin önce paraya karşı talebini yok etmesi lazım geldiğini. Allah'ın yolunda bir süre gittikten sonra artık para sizin için bir değer ifade etmez. Sizin için Allah vardır. İşte o zaman Allah Teala tahmin etmeyeceğiniz kadar fazla para verir size. Acaba anlatabiliyor muyum? Allah Teala'nın sizi çok paraya gark etmesi için önce paradan vazgeçmeniz lazım sevgili kardeşlerim. Acaba anlatabiliyor muyum? Bunlar Allah'ın kanunları. Ya Allah'ın verdiği o helal parayı en güzel standartlarda kazanacaksınız. Bunun için sizin hedefiniz para kazanmak olmayacak. Allah'ın yolunda hizmet etmek olacak. O zaman beklemediğiniz yerlerden her şey gelecek. Allah Teala size çok para verecek. Düşüneceksiniz, ben bu kadar parayı hak etmedim diyeceksiniz. Ama hak etmediyseniz Allah Teala size helal olarak o parayı katiyen kazandırmazdı. Allah'ın kanunu iktisap kanunudur. Hak etmeniz, muktesap hak olarak onu almanız söz konusu. Neyi hak ederseniz sadece
onu alırsınız. Ne zaman paradan vazgeçerseniz, paranın sahibi olursunuz. Deneyin. Nefsinizin bu konuda ne kadar büyük bir engel olduğunu göreceksiniz. Vazgeçemezsiniz. Vazgeçemezseniz, öyle bir hedefe, %100 helal bir kazanca ulaşamazsınız sevgili kardeşlerim. Mutlaka şeytan size haramı da devreye sokarak bir yol çizecektir. Azıcık daha zengin olmak için birazcık kenarından köşesinden yontacaksınız. Sevgili kardeşlerim, hayırla para kazananlar için kazandıkları parayla kazanmadıkları para birbirinden farklı değildir. Kazandıkları Allah'ın nimetidir. Öyleyse Allah'ın vermesi için sizden bir şey alması lazım. Bu sevgidir. Allah'ı sevmeniz, aşık olmanız ve neticede hayran olmanız gerekiyor. Zaten bu olaylar birbirinin arkasından gelir. Arka arkaya hepsi oluşur. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı bir defa dileyin. İlk adım, bir bebeğin emekleme devresinden sonra ilk attığı adım işte odur. Allah'a ulaşmayı dilemek, nasıl bir bebek ilk adımını attıktan sonra adım adım yürümeyi öğrenecektir, sonra koşmayı öğrenecektir, sonra yarışlara girmeyi öğrenecektir. Eğer hedef koşmaksa ve Allah'ın yardımıyla skorlar elde edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler sizi sonsuz bir ummana götürür. Sevgi okyanusunda kendinizi kaybolmuş bulursunuz. Herkesi seversiniz. Herkes de sizi sever. Bunun arkasında sadece Allah vardır. Allah'tan dolaşıp gelen bir sevginin ve Allah vasıtasıyla başkasına gönderdiğiniz bir sevginin sahibi olursunuz. Sevgi çağlayanı. O zaman belki siz de aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Hiçbir şey size ümidinizi kaybedemez, kaybettiremez. Sevginizi azaltamaz. Her geçen gün daha büyüyen bir sevginin sahibi olursunuz. Herkesi seversiniz. Bilirsiniz ki o adam size düşmandır. Elinden gelse öldürecek. Ama sizin umurunuzda bile olmaz. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Ölüm hiç de korkulacak bir şey değil. Şu birileri tarafından öldürüleceklerini zannedip de bundan korku duyanlar, sizlere sesleniyorum. Korkunuz boşunadır. Hepinizin bir hayatı var. Bir yerde mutlaka noktalanacak. Hiç kimse bu dünyada sonsuza kadar yaşayamaz. Öyleyse hayatınız bir gün mutlaka sona erecek. İşte Allah Teala o hayatınızın sona ereceği koordinatı hem zaman ordinatı itibariyle hem de mekan apsisi içerisinde apsis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği noktada sizin hayatınızın son bulacağını Allah Teala biliyor. Diyelim ki birisi birisini öldürdü. O kişi onu öldüremeseydi, ölen kişi var ya,
o kişi başka bir sebeple aynı anda ve aynı noktada mutlaka ölmüş olacaktı. Öyleyse ne demek istediğimizi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Ne demek istiyoruz? İnsanlar hep bir şeylerden korkarlar. Zannederler ki bu dünyadaki hayat matah bir şeydir. Allah Teala size oraları gösterecek, gök katlarını. O zaman bu dünyadaki hayatın bir hiç olduğunu göreceksiniz. Allah Teala size cenneti gösterecek. O zaman bu dünyadaki hayatın bir hiç olduğunu göreceksiniz. Mutluluk sizin için sevgili kardeşlerim, her şey bekliyor. Ölümü düşünen insanlar ölümden sonra vücutlarının toprağa gireceğini vesaireyi düşünürler. Bilmezler ki vücutları toprağa girecek ama o vücudun artık hissiyatı yoktur. Ve kıyametten sonra canlandıklarında zaman zaten kendi yaşadıkları noktaya geri dönmüş olacaktır. Yani o toprağın altına girip de orada çürümeden evvelki noktaya geri döneceklerdir. Ve nasıl toprağa sokulmuşlarsa oradan aynı bütünlükle çıkarılacak ve tekrar hayata geri döneceklerdir. Çünkü hemen arkasından onların canlandığı noktada onlar zaten yaşıyor olacaklardı. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki o toprağın altında hayat nasıldır diye mi soruyorsunuz? Hayat yok ki. Siz orada yoksunuz. Siz oradan ayrıldınız. Evvela ruh olarak ayrıldınız. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Öldüğünüz zaman da nefs olarak ayrıldınız. Hani her gece ayrılıyorsunuz ya. Aynı şey. Eğer bir tek defa kendinize baktıysanız ayrıldıktan sonra ölümü yaşadınız demektir. Onun içinde olmadığınızı görüyorsunuz. Siz onu görüyorsunuz. Ve yatıyor orada. Orada yatan sizin şu bedeniniz, kalıbınız. Bu bir kalıp sevgili kardeşlerim. Bu dünya hayatında şu alemi, zahiri alemi tanımanız için, burada yaşamanız için, buna ait olan tecrübeleri kazanmanız için size verilen bir vasıta. Onun içindeki nefs ve onu idare eden akıl. Bu müesseseler önemli. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılmadan ruhunuz, Allah'a kavuşan ruhunuz. Öyleyse burada dünya adı verilen bir gezegende doğdunuz. Bir tecrübe kazanıyorsunuz. Buradaki hayatı tanıyorsunuz. Hayatın kanunlarını tanıyorsunuz. Ve bu hayatta mutlu olmak için buraya gönderildiniz. Ölümden sonra da tekrar bu dünyada defaatle yaşayacağınızı sakın zannetmeyin. Reenkarnasyona Kur'an-ı Kerim'de geçit yoktur. Hiç kimse öldükten sonra bir defa daha bu dünyada yaşayamaz. Sevgili kardeşlerim, sadece bir defa geldiniz, yaşayacaksınız ve hayatınız bitecek. Öyleyse o tek hayatınızın mutlu geçmesi için size düşen vazifeyi neden yapmadığınızı sorabilir miyim? Yani ne demek istiyorsunuz? Bu diyorsunuz. Eğer mutsuzsanız arkasında başkası yok ki sevgili kardeşlerim. Size diyorum ki aranızda en mutsuz kim? Hani şu dünyada benden daha mutsuz bir insan olabilir mi? Herhalde şu dünya üzerinde en kötü durumda olan benim. Hiçbir kurtuluş ümidim yok. Bütün ümitlerimi yitirmişim. Yaşasam da yaşamasam da aynı diye düşünür mü bu insan? Düşünmez. Ölümden korkar o insan. Ölüm onun için korkunç bir şeydir. Çünkü nefsinin eseri olduğu için
dünyadaki en mutsuz insanlardan biridir. Bir akıl etse, ben başkalarına mutluluk verebildiğim sürece asıl ben mutlu olurum. Kanun bu. Sevgili kardeşlerim, birisini memnun edecek olan bir davranışta bulundunuz. Mesela bir tanıdığınıza bir hediye aldınız, götürdünüz, verdiniz, ona teslim ettiniz. Daha o hediyeyi almayı düşündüğünüz andan itibaren Allah-u Teala sizinle beraberdir. Allah'ın mutluluk üçgeninde yaşarsınız. Neden? Çünkü halis bir niyetiniz var. Maksadınız başka bir insana mutluluk ulaştırmak. Öyleyse burada ruhunuzun Allah'ın ve işlediğiniz hayır sebebiyle kazandığınız derecelerin oluşturduğu üç kenarı, bu üç esastan oluşan bir dünyada yaşarsınız. Mutluluk üçgeni. Onu, o düşündüğünüz şeyi, hediyeyi alıp da o kişiye teslim ettiğiniz ana kadar siz mutlu bir insansınız. Başkalarının mutluluğu için yaşıyorsunuz. Peki mutsuz da olabilir misiniz? Elbette. Eğer bir başkasına intikam almayı düşünüyorsanız, onu nasıl yere vuracağınızı, ona nasıl acı çektireceğinizi, onu nasıl mahvedeceğinizi düşünüyorsanız, birinin bir malına göz dikmişseniz, haksız bir kazanç elde ediyorsanız, her kötülüğün arkasında sadece mutsuzluğu bulursunuz. İnsanlar zannederler ki, ben çok fakirim. Bir zengin olsam benden mutlu insan olmaz. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, ne kadar isterdim Allah-u Teala böyle söyleyen bu zavallılara şu parayı alabildiğine versin de görsünler bakalım para sahibi olmakla mutlu olabiliyorlar mı? En zenginlerin hayatlarına bir bakın bakalım, mutlular mı? Sevgili kardeşlerim, mutluluk müessesesi ve para birbirinin eşi de değillerdir. Birbirinin tamamlayıcısı da değillerdir. Söylediğim gibi ona ihtiyacınız kalmadığı zaman Allah-u Teala size tahmin etmediğiniz kadar para verir. Ama evvela siz ondan vazgeçmelisiniz. Vazgeçebilir misiniz? O zaman vazgeçtiğiniz zaman zaten dünyada parayla mutluluğun olmayacağını, o mutluluğun sahibi olarak siz yaşamışsınızdır. Ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın dünyasında haramlardan birisi içkidir. Bir diğeri kumardır. Bir diğeri başkalarına kötü davranmaktır. Siz zaten bunlara ihtiyacı olmayan, bunları hiçbir zaman gerçekleştirmeyecek olan bir yapıya ulaşmışsınız. Sizi mutsuz edecek olan bütün kavramları birer birer eleyerek devre dışı bırakmışsınız. Kendinizi o zaman başka insanlara adayacaksınız. Sizin için mutluluk, başka insanlara mutluluk vermenizden geçecek. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. O zaman diyeceksiniz ki, şu dünyada her şey ne kadar güzelmiş. Ömrümün bunca senesini hep başkalarından üstün olayım diye, onlara üstünlüğümü ispat edeyim diye, onları ezeyim diye geçirdim. Hiç mutlu olamadım. Hiç kimse o standartlarda mutlu olamaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğun yolu başkalarını ezmek, onlardan üstün olmak değildir. Başkalarına yardıma kendinizi adadığınız yerde bulacaksınız onu. Neden gene insanların %90'dan fazlası bunu hiç yapmazlar? Çünkü şeytan devamlı onların kafasını çekişler. Hep onlara yanlışları doğru diye yutturur. Başkası ona ters mi davranmış? Ben ona, onun bana davrandığından daha ters davranırım der kişi ve
kaybı başlamıştır. Sevgili kardeşlerim, neden mutsuz insanlar? A B'ye kötü davranıyor. Başlangıcını araştırmayalım. Diyelim ki böyle başladı olay. Sadece A B'ye kötü davrandı. Ve ne hisseder? Aşağılanmıştır. Huzursuz olmuştur. Başka birisi tarafından hakaret görmüştür. Öyleyse üzüntülü bir durum var. Bu huzursuzluktan kendini kurtarması için kendisine bu hakareti yapan kişiden intikam alması lazım. Şeytan bunu telkin eder ona. O seni küçük görüyor. Görmüyor musun davranışları sana karşı nasıl? Seni adam yerine koymuyor. Sen de ona karşı aynı şekilde davranmalısın. Sen de onu adam yerine koyma. Elinden gelirse hemen ona bir kötülük et. O da senin ne güçlü bir insan olduğunu görsün. O sana nasıl kötülük ettiyse sen de ona etmelisin ki adalet yerini bulsun. İşte iblisin tuzağı budur. Hem de en korkuncu adaletin arkasına gizlenerek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Halbuki o kişi o annenin yaptığını yapsa, hani delikanlı annesini öldürmüş, kalbini kesmiş, çıkarmış, elini almış, kaçıyor. Ama ayağa takılıp yere düşmüş. Kalp, annenin kalbi sesleniyor oğluna. Evladım diyor, ayağın çok mu acıdı? Anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim beni? Size birazcık yaklaşabildim mi? Siz başkalarına kendinizi adamadıkça, karşılıksız hizmet etmedikçe, o karşılıkların en büyüğünü, hesapsızını Allah-u Teala'dan alamazsınız. Diyor ki Allah-u Teala, herkesin rızkı göklerde tanzim edilir diyor. Göklerde taksim edilir diyor. Göklerde bilinir diyor. O rızkın en hayırlısı ve en çoğu Allah'a en yakın olanlarımdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden gayretiniz, mutsuzluk gayretiniz? Şeytan hepinizi aldatıyor, farkında değilsiniz. Sizi başkalarına düşman olmanız konusunda kışkırtan iblis, iki tarafa da aynı kışkırtmayı yapar. Herkesi mutsuz etmek için elinden gelen bütün gayretleri sarf eder. Arkasında hep o egosu vardır. İnsanları birbirine düşman edecek, birinin diğerini incittiğini görecek, bundan memnuniyet duyar. İkincisini kışkırtır birincisine karşı, o da ona bir kötülük ettiği zaman gene bundan memnuniyet duyar. İnsana karşı bir nefretin sahibi, korkunç mahluk, yalnız nefsiyle hareket eder, zaten ruhu yok. Tamamen negatife dönük bir dünyada yaşar. Cinlerin de nefsi yoktur, affedersiniz, ruhu yoktur, şeytan gibi, şeytan da cinlerdendir. Ama kim Allah'a yönelmişse, Allah'a ulaşmayı dinlemişse, mürşidine, cin olan mürşidine tabi olduğu andan itibaren başının üzerinde devrin imamının ruhu gelişir, oluşur. İşte o, eğer ruhu olsaydı nasıl davranacaksa öyle davranır o kişiye. O zaman o cin dengeye gelmiştir. Cinlerin hiçbirinin başının üzerinde bir cinin ruhu yerleşemez. Çünkü cinlerin ruhu yoktur. Tabiyet gerçekleştiği an o devirde kimse devrin imamı, onun ruhu o cinin de başının üzerine yerleşir. Sevgili kardeşlerim,
Ne diyorsunuz? Mutluluk varken neden mutsuzluğu seçtiğinizi sorabilir miyim? Kendinize yazık etmiyor musunuz? Değişin. Biliyorum kolay değil sizin için. Değişemezsiniz. Ama anahtarın bu olduğunu bilin. Belki bir gün aklınız başınıza gelecek. Diyeceksiniz ki bunca seneyi ben boşuna kaybettim. Zengin olunca mutlu olacağımı sandım. Zengin oldum, mutlu olamadım. Başka sebepler bulmuşsunuzdur kendinize mutlu olmak için ama mutlu olamamışsınızdır. Olamazsınız. Hani bir baba hep oğluna dermiş, oğlum sen adam olamazsın, oğlum sen adam olamazsın, oğlum sen adam olamazsın. Oğlan vali olmuş. Hem de o şehre tayin edilmiş, babasının şehrine. İlk işi babasının huzuruna çağırmak olmuş. Gel bakalım demiş baba, hani demiş bana demiş, sen adam olamazsın, sen adam olamazsın deyip duruyordun. İşte oğlun bu şehrin, senin bulunduğun şehrin valisi oldu. Adam olmuş muyum? Babası cevap veriyor. Evladım diyor, sen vali olmuşsun diyor. Ama adam olamamışsın. Adam olsaydın eğer diyor, gelip beni evimde sen ziyaret ederdin diyor. Ben senin babanım diyor. Babalarını unutan evlatlara, onu layık olduğu yere oturtamayan evlatlara hep acımışımdır. Ama Allah hiç kimseye karşı zor kullanmaz. Unutanlar, unutkanlıklarının cezasını öderler Allah'a karşı. Mutluluklarının neden eksik olduğunu ancak o zaman anlarlar. Gerçek anlamda yola girip de Allah'ın dostu oldukları zaman, kaybettikleri zaman parçasına hüzünle bakarlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sakın sevginizi nefretle kirletmeyin. Sevgiyle nefret bir arada olmaz. Eğer sizden başkalarına onları rahatsız edecek sonuçlar ulaşıyorsa, siz onları sevdiğinizi boşuna zannetmeyin. Seven sevdiğini üzmez. Seven sevdiğinin sadece mutlu olmasını ister. Bakın, gerçek anlamda sevenler, sevdiklerinin yaptıkları o büyük yanlışlıklardan, nefretle dolu dünyalarında başkalarını kırarak mutluluğa ulaşabileceklerini zannedenlerden hesap sormazlar. Sadece onların değişmesi için ellerinden gelen bütün gayreti gösterirler. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdakilere dikkatle bakın. Neden sizden korkuyorlar? Neden size, sizin istediğiniz biçimde sevgiyle yaklaşamıyorlar? Siz onlarla beraber olduğunuz zaman neden bundan huzur duyamıyorlar, mutluluk duyamıyorlar? Oradan ayrıldığınız zaman tekrar huzurları yerine geliyor. Neden? Sevgili kardeşlerim, zanlarla yaşamayın. Çevrenize dikkatle bakın, onlar sizin aynanızdır. Ve göstermelik sevgilerden kaçın. Gerçekten sevenler sizin arınmanızı, en güzele ulaşmanızı isteyenlerdir. Onlardan düşmanlık göremezsiniz. Sevgili kardeşlerim, insanlarla olan ilişkilerinize
dikkatle bakın. Sahte sevgilerle etrafınızda oluşan insanlara acıyın. Onlar sadece acınacak durumda olanlardır. Öyleyse her işin başında şu soruyu sorun kendisine, kendinize. Seviyor musunuz? Gerçekten seviyor musunuz? O zaman istemeniz lazım gelen şey sevdiğinizin mutluluğu değil mi? Bunun için çalışıp çalışmadığınızı en iyi Allah bilir. İnsanlar sizin istediğiniz forma girmiyorlar diye sizin düşmanınız olmamalıdır. Sizin mutluluğunuz için yapılan her hareketin manasını anlamaya çalışın sevgili kardeşlerim. İnsanları boşuna suçlamayın. Aslında kendinize ait olan her noksan müesseseyi başkalarında aramayın. Siz değişeceksiniz. Güzele dönmesi lazım gelen sizsiniz. İnsanları üzerek, onlara tahakküm ederek, her davranışınızla insanlara eza vererek bir yere gidemezsiniz. Nerede olursanız olun, etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Sizden korkuyorlar mı? Çekiniyorlar mı? Siz onlara ulaştığınızda onlara ulaştırabildiğiniz şey mutluluk mu yoksa eza mı? Cefa mı? Kendinizi tanımaya çalışın. Bugüne kadar tatbik ettiğiniz metotlarla mutlu olamadıysanız, a benim canlarım, sevgili kardeşlerim, o zaman neden söylediklerimizi tatbik etmiyorsunuz? Bu kadar zor mu şeyler söylüyoruz? Bu söylediğimizi kendi mutluluğunuz için yapacaksınız. Ama bileceksiniz ki sizin mutlu olmanız, sizin başkalarını mutlu etmenizden geçer. Öyleyse nereye varıyoruz? Hani insanlar vardır, mutsuzluğunun sebebini hep başkalarına yıkarlar. Ben mutsuzum ama falancanın bana böyle davranması dolayısıyla mutsuzum. Feşmekan da zaten hep ona hak veriyor. Bana böyle yanlış davranışlarda bulunana hak veriyor. Olur mu bu? Adalet mi? Benim canlarım, ciğerlerim. Adalet Allah'ın değil mi? Adaletsiz davranabilir mi? Ne diye kendinize zulmediyorsunuz? Davranışlarınıza dikkatle bakın. Etrafınızdaki insanlar sizi hangi ölçüde seviyorlar? Sizin onlara gösterdiğiniz sevgi ölçüsünde. Öyleyse neden mutsuzsunuz? Çevrenizde dostlar var mı? Bir sualimiz var sevgili kardeşlerim, hepinize. En büyük dostunuz biz değil miyiz? Sizin üzerinize devamlı Allah'ın yardımlarını davet eden, ama davetin kabulü sizin liyakatinize paraleldir. Onu biliyorsunuz inşallah. Biz hepinizin mutlu olmasını isteriz.
Ama mutluluğunuzun hacmi sizin layık olabildiğiniz kadarıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz. Aslında hayat o kadar güzel ki, ah onu Allah-u Teala'nın emrettiği gibi yaşayabilseniz. Allah'ın sizin için verdiklerini yeterli görseniz, o size mükafat olarak çok daha fazlasını verir. Ama siz hep kendi ölçülerinize göre davranırsanız, muhakemenizi başkaları tarafından size tahsis edilenlere, reva görülenlere dayatırsanız, kendinizi devre dışı bırakmışsanız, neden falanca size öyle davrandı? Bunu sadece onların yanlışına bağlarsanız, asıl büyük yanlışı siz yapmış olursunuz. Sevgili kardeşlerim, özetle, etrafınızdaki insanlar değil, mutlu olmak istiyorsanız, siz değişeceksiniz. Biz size ne kadar yardım etsek, ne yaparsak yapalım, siz kendinizi değiştiremezseniz, mutlu olamazsınız. Bu mümkün değildir. Eşyanın tabiatına ters düşer. Ah sevgili kardeşlerim, hepinizin mutlu olmasını ne kadar çok istediğimizi biliyor musunuz? Ama mutlu olamıyorsunuz. Arkasında biz yokuz. O mutsuzluğunuza sebebiyet verdiğini zannettiğiniz insanlar yok. Siz varsınız. Ah benim canlarım, ciğerlerim, sevgili kardeşlerim, siz varsınız. Hepinizin mutlu olmanız için şu hayatımızı derhal vermeye hazırız. Unutmayın, biz dağlarda açan ahlat ağacıyız. Dileyenler onun meyvelerinden faydalanırlar. Bu, o isteğe bağlıdır. Doğru bina edilen bütün muhteva Allah'ın mutluluk kapılarını teşkil eder. Ama şeytan nefsleri kullanarak hep yanlış adımlar arttırır insanlara. Ve insanlar hep mutsuzdur. Ne olur sevgili kardeşlerim, biraz bizim söylediklerimizi dinleseniz, birazcık söylediğimiz gibi davransanız ve mutlulukları yaşamaya başladığından itibaren onu söyleseniz, meğer dünya yaşamaya değer bir yermiş. Meğer dünya yaşamaya değer bir yermiş. Meğer dünya yaşamaya değer bir yermiş. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Allah, sizler ve biz. Onunla beraber olmak, Yüce Rabbimizin bir büyük nimeti. Kim Allah ile konuşabiliyorsa, Allah'ın kendisine verdiği cevapları alabiliyorsa, o kişi dünyadaki en bahtlı insanlardan biridir. Aynı zamanda en mutlu insanlardan biridir. Allah ile olmak, Allah ile konuşmak. Sevgili kardeşlerim, böyle bir noktaya ulaşabilen, daha doğru bir ifadeyle Allah-u Teala tarafından ulaştırılan insanlar muhakkak ki dünyadaki en mutlu insanlardır. Sevgili kardeşlerim, hep dinlerden bahsederiz. Müslümanlık, Hristiyanlık, Musevilik vesaire vesaire. Yok böyle bir şey sevgili kardeşlerim. Dinler yok. Ayrı ayrı dinler söz konusu değil. Hepsi tek bir din. Bir tek din. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Gerçek anlamda Kur'an'ı incelediğimiz zaman ayetleri lazım gelen boyutta sırayı dizdiğimiz zaman bir de bakıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması 3, fizik vücudun teslimi 4, nefsin teslimi 5, muhlis olmak 6, iradeyi Allah'a teslim etmek 7. Açıyoruz sizinle beraber şimdi Kur'an-ı Kerim'i. Aa, bu 7 safhanın hepsi Kur'an-ı Kerim'de yer almış durumda. Ve diyoruz ki tamam, hamdolsun ki Allah-u Teala 7 safha ve 4 teslimi Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Biz Müslümanlar bundan büyük huzur duyarız, mutluluk duyarız. Ama Tevrat'ı açtığımız zaman bir de bakıyoruz ki 7 safha ve 4 teslim, 7 safha ve 4 tane teslim Tevrat'ta da var. Sonra bir de İncil'e göz atalım diyoruz. İncil'e göz atıyoruz. Ve görüyoruz ki 7 safha, 4 tane de teslim İncil'de de var. Ve Allah Teala sırasıyla Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de çok önemli bir şey söylüyor. Bu din diyor. Bu din, yani sizin şu anda yaşamakta olduğunuz din, Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve sevgili kardeşlerim, ikinci bir din hiç olmamış. Zaten olması da söz konusu olabilir mi? Bir tane Allah var. O Allah'ın da tek bir dini var. O din ne Hristiyanlıktır, ne Museviliktir, ne İslam'dır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Ama zaman içerisinde insanlar ayrı ayrı isimler vermiş. Nasıl olmuş? Tevrat yaşandıktan sonra uzun yüzyıllar geçmiş. Allah Teala İncil'i indirmiş. İncil'den sonra uzun yüzyıllar geçmiş. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Ama üç kitaplı dinde de Allah Teala o işaretini net olarak vermiş. Diyor ki bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir.

fıtratı, ruhu, hani fıtratı ve çi, hani fıtratı nefsi, hani fıtratı ve iradeyi Allah'a teslim etmenin muhtevasını taşır. Bir başka ifade kullanalım. Hanif dini, teslim dinidir. Şimdi İslam kelimesine gelelim. Ne görüyoruz? Ne görüyoruz harflerden? Sin, lam ve mim. Silim kökü. İslam kelimesinde sin var, lam var, mim var. Müslüman kelimesinin içinde de sin, lam ve mim var. İslam, Müslim, Müslüman. Hepsi silim kökünden geliyor. Peki sevgili kardeşlerim, biz kendi aramızda işte Müslümanlık diye bir din var, Hristiyanlık diye bir din var, Musevilik diye bir din var, bu dinlerin arasında farklılıklar var diye ayrı ayrı gruplara ayrılmışız. Bu şeytanın insanlığa oynadığı en büyük oyundur, en büyük tuzaktır. Ne yapmış oluyor? İnsanları ayrı ayrı dinlere bölerek onların arasında husumetin, düşmanlığın oluşması için fırsatlar yaratmaya çalışıyor. Olmamış mı? Olmuş. Savaşlar olmuş. Arkasında ne var? Arkasında iblis var sevgili kardeşlerim. Arkasında şeytan var. Ne istiyor? İnsanlar kesinlikle birbirlerine dost olmasınlar, düşman olsunlar. İnsanlar kesinlikle böyle olacakları için mutlu olmasınlar, mutsuz olsunlar. Başarmış mı? Ne yazık ki evet. İnsanlar gruplara ayrılmışlar, hatta savaşlar yapmışlar. Sevgili kardeşlerim, bu asırlar boyunca bağlanan düğümler şimdi birer birer çözülecektir. Dinler yoktur. Üç kitaplı dini de tetik ettiğimiz zaman yedi safhanın Allah'a ulaşmayı dilemek, bir, mürşide tabiyet, iki, ruhun Allah'a ulaşması 3, fizik vücudun Allah'a teslimi 4, nefsin teslimi 5, muhlis olmak 6, iradeyi Allah'a teslim etmek 7. Bu 7 safa 4 tane teslim içeriyor. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 7 safa ve 4 teslim indiriliş sırasıyla Tevrat'ta yerini almış, İncil'de yerini almış ve Kur'an-ı Kerim'de yerini almış. Üç peygamber, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Üç peygambere de Allah Teala bu asli unsurları onlara indirdiği kitapta açık bir şekilde yerleştirmiş. Yedi safa ve dört tane teslim Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de tam olarak yer yerine oturuyor. Ne yazık ki insanlar şeytanın bu konudaki gayretlerine paralel bir seyir içinde birbirlerine yaklaşmak yerine birbirinden uzaklaşmışlar. Hatta aralarında savaşlar olmuş. Binlerce insan bu savaşlarda ölmüş gitmiş. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i, İncil'i ve Tevrat'ı
inceleyen bizler görüyoruz ki üç kitaplı dinin de esası aynıdır. Öyleyse rahatlıkla söyleyebiliriz ki dinler yoktur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Ve bütün insanlar hangi dinden, bu üç dinin hangisinden olurlarsa olsunlar, kardeştir. Sevgili kardeşlerim, şu andaki dünya atmosferine baktığımız zaman ülkelerin arasında düşmanlıklar oluştuğunu görüyoruz. Birbirlerini öldürdüklerini görüyoruz insanların. Ve birbirlerini düşman zannettikleri için öldürdüklerini görüyoruz. Arkasında ne var? Arkasında şeytanın vücuda getirdiği bir cehalet nehri var. İnsanlar Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de Allah'tan aldığı kitapların 7 safha ve 4 tane teslimi içerdiğini görüyoruz. Şimdi ne çıkıyor ortaya? Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Hepsi Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Ve asli unsurlar itibariyle, ana çizgiler itibariyle hiçbir farklılık söz konusu değildir. Üç kitapta da 7 safha ve ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi kesin olarak yer almaktadır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bunların hepsi 7 safha ve 4 tane teslim Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farzdır. Sevgili kardeşlerim, bu çağ hidayet çağıdır. Hidayetin düşmanlıklar devre dışı bırakılarak bütün dünyaya yayılacağı devredir. Ve bu görev bu devirde bize verildi. Allah Teala bu sebeple evvela bize yazdırdı ki bu ayetler Tevrat'ta vardır, bu ayetler İncil'de vardır, bu ayetler Kur'an-ı Kerim'de de vardır. Ve Allah-u Teala ayetleri birer birer verdi. Nasıl verdi? Hepsini bir araya getirerek teslim etti bize. Sevgili kardeşlerim, dünyada Allah-u Teala bize bunu açıklamadan evvel hiç kimse böyle bir beraberliğin var olduğu konusunda bir fikrin sahibi değildi. Zanlar vardı sadece. Dinler olmaması lazım, bir tek din olması lazım, Allah'ın dini tektir, tek olması lazım tarzında ifadeler. Tamam. Ama bunları birleştiren unsur, Allah-u Teala bize bunu 7 sefa ve 4 teslimi açık ve kesin bir şekilde 3 kitapta da bildirene kadar hiç kimse tarafından bilinemedi. Arkasında ne var? Arkasında Allah'ın bize açıklaması var. Biz bu devrin imamıyız. Biz bu devrin
dinleri birleştirmek üzere Allah-u Teala'nın vazifeli kıldığı kişiyiz. Ve vazifemizi şartlar ne olursa olsun mutlaka yerine getiririz. Kardeşlerimizin bu konudaki faaliyetleri her yerde sonuca ulaşıyor. Bu seviyelere gittikleri zaman kardeşlerimiz onlara kendi kitaplarında 7 safa ve 4 teslimi gösteriyorlar. Ve kendi kitaplarından olduğu için onlar kabul ediyorlar. Hristiyanlara gittikleri zaman İncil'den gösteriyorlar. Musevilere Tevrat'tan gösterdiklerini, 7 safa ve 4 teslimi Hristiyanlara İncil'den gösteriyorlar. İslam içinse Kur'an-ı Kerim'den göstermek söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bu çağ bu sebeple hidayet çağı. Allah Teala artık dünyada savaşların durmasını, sulh ve sükunun hakim olmasını diliyor. Her ne kadar siyaset alanında ülkeler arasında düşmanlıklar mevcutsa da bu düşmanlıkların giderilmesi artık mümkündür. Öyleyse hangi dinden olursa olsun insanlar, o dinin mensuplarına Hristiyanlar, Museviler, İslam, kendi kitaplarından 7 safa ve 4 teslimin kendi kitaplarında var olduğunu,

Ve Allah-u Teala tarafından bu 7 Safa ve 4 Teslim'in sırasıyla Musevilerin, Hristiyanların ve İslam'ın üzerine farz kılındığı en açık şekilde anlatılmaktadır. Şartlar gösteriyor ki Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim Allah tarafından indirilmiştir ve üç kitapta 7 safayı ve 4 tane teslimi ihtiva etmektedir. Üç kitapta da bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir ifadesi yer almaktadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu çağ dinlerin birleştirilme çağıdır. Kardeşlerimizin burada Amerika'da yaptığı faaliyetler kesinlikle bu birleşmeyi ulaştıkları her yerde sağlamış durumdalar. Nereye gittilirse o gittikleri yer bir kilise ise onlara İncil'den ayetlerle kardeşlerimiz 7 Safa ve 4 Teslim'i anlatıyorlar. Yüzlerce kilise dolaşıldı. Sinagoglara ulaştıkları zaman onlar da onlara Tevrat'tan 7 Safa ve 4 Teslim'i göstererek ispat ediyorlar. Müslümanlara da ulaşıp 7 Safa ve 4 Teslim'in Kur'an-ı Kerim'de de var olduğunu ispat ediyorlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Varlığını söylemek önemli değil. Farz olduğunu ispat ediyorlar. 7 Safa ve 4 Teslim'in Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da var olan 7 Safa ve 4 Teslim'in sırasıyla Musevilerin de, Hristiyanların da, İslam'ın da, Müslümanların da üzerine farz olduğu kesin şekilde ispat edilmiş durumda. Kardeşlerimiz dünyanın neresine giderlerse gitsinler, Hristiyanlar, Müslümanlar ve İslam arasındaki bu birleştirici unsuru anlatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, düşmanlıkların sona ereceği, bir dünya dostluğunun kurulacağı yeni bir çağa ulaştık. Bu çağda Allah-u Teala bizi görevli kıldı ve bu görev burada geniş çapta sonuca ulaştı. Bütün dünya için durum değişmez sevgili kardeşlerim. Aynı standartlar geçerli. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin Allah'a teslimiyle noktalanan 7 tane safa ve ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın böyle bir görevi bize vermesi, bizi bu konuyla vazifeli kılması
bize huzur veriyor ve mutluluk veriyor. Burada kardeşlerimizin kiliselere ve sinagoglara ulaşarak onları kendi kitaplarından ikna etmeleri, her gittikleri yerden bu neticeyi mutlaka almaları son derece önemli bir dünya olayını sergiliyor sevgili kardeşlerim. Neydi Allah-u Teala'nın bize verdiği görev? Dünya sulhünü kurmak. Birbirine karşıt dinlerin, birbirine düşman insanların bulunduğu bir ortamda bunu sağlamak mümkün olabilir miydi? Olamazdı. İşte Allah-u Teala bu görevi verdiğine göre o zaten vücuda getirdiği sistemin bizim tarafımızdan da bilinmesini sağladı. Şimdi bunu artık bütün dünyanın öğrenmesi lazım geldiği yeni bir noktadayız. Sevgili kardeşlerim, burada Amerika'da vücuda gelen olaylar Hristiyanların, Musevilerin ve İslam'ın bir bütün olarak adım adım gerçekleşmesi, bir araya gelmeleri ve kitapları inceleyince birçoklarının hayretle açılan gözleri önünde üç dinin de aynı esasları muhtevi olduğunu görmesi, onlara kendi kitaplarından bunun ispat edilmesi, diğer iki kitapta da varlığının onlar tarafından da tespit edilmesi, bu üçgenin bütünü teşkil ettiğini tam olarak anlatıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, boşuna bir uğraşın içinde değiliz. Allah'ın bize verdiği dünya sulhü görevi adım adım gerçekleşiyor. Kardeşlerimiz büyük bir başarı halesi içinde görevlerini huzurla, mutlulukla yerine getiriyorlar. Ve bir sonuca doğru gidiyoruz. Bu sonuç dünya sulhudur. Elbette düşmanlarımız olacaktır. Yani bize düşman olanlar. Evvela sevgili kardeşlerim, biz kimseye düşman olamayız. Bize çok büyük kötülük edenler oldu. Ama onlara bizim düşman olmamız söz konusu olmadı. Allah-u Teala içimize bir düşmanlık hissi asla vermedi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bize öğretti ki herkes yaptığının bedelini Allah'a ödeyecektir. Adaletsiz hiçbir insanın olamayacağı gerçeği Allah-u Teala tarafından bize anlatıldı. Sistem otomatik olarak çalışıyor. Kim hangi ölçüde günah işlemişse o ölçüde bir cezayla karşı karşıyadır. Yani günahlarından sevapları çıktıktan sonra geri kalan miktar kadar cezalandırılma insanların çoğu için geçerlidir. Peki kimler bu cezalandırmanın dışında kalacaklardır? Sevapları günahlarından fazla olanlar. Sevgili kardeşlerim, işte kardeşlerimiz burada harıl harıl Hristiyanlarla ve Musevilerle bir paralel çalışma içinde bu nurlu yolda ilerliyorlar. Onlara kendi kitaplarından bu hakikatler ispat edildiği zaman onlar da diyorlar ki nasıl oldu biz bugüne kadar bunların hiç farkına varmadık?
Elbette varamazlardı. Çünkü şeytan sadece İslam'da değil, Hristiyanlıkta da, Musevilikte de asli unsurları yok etmeyi başarmış. Yani 7 Safa ve 4 tane teslimi. Bir defa daha söyleyelim. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a teslim olması, munis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın dizaynı aynı statüde. O 4 tane teslim istiyor. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Ve önce Tevrat'ta farz kılınmış, sonra İncil'de farz kılınmış, en sonra da Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmış. Eğer 3 kitapta da 7 Safa ve 4 teslim varsa, 7 Safa'da 4 teslim de üzerimize farz kılınmışsa, ayrı ayrı dinlerden bahsetmek mümkün olabilir mi sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın dini tektir. O din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Hazreti İbrahim'den bu tarafa vardır, mevcuttur ve şeytan insanları ayrı ayrı dinlerin sahibi oldukları hususunda onları kandırarak dinler arası düşmanlığı oluşturmuş durumda. Bu devir, bu dinler arası düşmanlığın dinler arası dostluğa çevrilmesi devridir. Göndereceğimiz elçiler gittikleri yerde oradaki yetkililere onların kendi kitaplarından bir, ondan sonra da geri kalan iki kitaptan 7 Safa ve 4 teslimi onlara bunların varlığını ispat ederek, bir, 7 Safa ve 4 teslimin farz olduğunu onlara ispat ederek, iki, ve de üzerlerindeki dinlerin birleştirilmesi görevini yerine getirmek üzere harekete geçtiklerinin ifadesi. Sevgili kardeşlerim, bunlar ne anlatıyor? Bunlar son derece önemli bir husus anlatıyor. Bu husus dünyanın en önemli probleminin çözülmesidir. Uluslararası düşmanlıkların sona ereceği, uluslararası dostlukların kurulacağı yeni bir dünyaya adım atıyoruz. Bu dünyanın fethi bizim üzerimize vazifedir. Bu fethi hiçbir zaman bir hakimiyet dizaynı oluşturamaz. Eşitlikler söz konusudur. Ve sevgili kardeşlerim, biz sadece bu ilmin Allah tarafından kendisine tevdi edildiği kişiyiz. Bu görev bizim omuzlarımızda, ama böyle bir görevi üstlendik diye bir makam sahibi olmak söz konusu değil bizim için. Dünya sulhü için yaşıyoruz. Ve bütün üç kitaplı dinin mensuplarına, kendi kitaplarında da Hazreti İbrahim'in hanif dini olduğu yazılı olduğunu ispat etmek birinci faktör. Bunu hemen ispat edebiliriz. Üç kitaplı dinde de 7 Safa ve 4 teslimin
mevcut olduğu ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a tesliminin üç kitapta da farz olduğu gerçeğini üç dinin mensuplarına da ispat etmek. Bu size ne anlatıyor sevgili kardeşlerim? Bu size Allah'ın bizim omuzlarımıza yüklediği mukaddes vazifeyi hatırlatmalı. Bu vazife dünya suçudur. Burada Amerika'da en azından bizim bulunduğumuz bu noktada Chesapeake'te Hristiyanların, Müslümanların ve Musevilerin aynı şarkıyı söylediklerini artık kesin olarak herkes öğrenmiş durumda. İspat edildi ki 7 safa ve 4 teslim 3 dinin de esasını teşkil eder. Müslümanlık, Hristiyanlık, Musevilik ayrı ayrı dinler değildir. Farklı olan nedir? Farklı olan merasimlerdir. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun. Çünkü arada yüzyıllar var. Musevilikten sonra Hristiyanlığın gelişi yüzyılları gerektiriyor. Hristiyanlıktan sonra Müslümanlığın gelişi yüzyılları gerektiriyor. Yüzlerce yıl geçtikten sonra merasimlerin ayrı ayrı ülkelerde ayrı hüviyetler taşıması eşyanın tabiatına son derece uygundur. Bu bir farklılık değildir. Dinlerin birbirinden ayrı olduğu intibaını kimse de uyandırmamalı. Hepimiz bilmeliyiz ki Allah tektir. Hepimiz bilmeliyiz ki Allah'ın bir tek dini vardır. O din Hazreti İbrahim'e öğrettiği Hanif dinidir. Sırasıyla Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim üçü de Hazreti İbrahim'in Hanif dininin belli zaman devrelerindeki açıklamalarıdır. Bu ne demek? Bu dünya sulhü demek sevgili kardeşlerim. Dünya üzerinde sulh ve sükun müşrikler istemese de kurulacaktır. Kurulduğunu göreceksiniz. İfade öyle Kur'an-ı Kerim'de. Müşrikler istemese de gerçekleşecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki dünyada sulh ve sükun oluşsun. Allah Teala istiyor ki ta başından beri Hazreti İbrahim'in Hanif dini artık üç din tarafından da asli unsurların bu olduğu kabul edilerek, Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu kabul edilerek bir beraberliğe gitmeleri. Merasimlerin farklılığı hiçbir şeyi değiştirmez sevgili kardeşlerim. Biz bütün dünyaya ispat ettik ki 7 Safa ve 4 tane teslim Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil etmektedir. Üçü de Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Böyle olduğu da 3 kitapta da yazılıdır. 7 Safa ve 4 teslim 3 kitabın da temelini teşkil etmektedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, açık bir şekilde dinler yoktur, Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır diyebiliriz. Ve dinler arası anlaşmazlık değil, dinler arası diyalog kurulmalıdır. Biz bunu bu çevremizde bulunan bütün kesimlere kardeşlerimizi göndererek, onların ulaşmasını temin ederek, onlara kendi kitaplarından açıklamalar
yapmalarını temin ederek onlara ispat ettik ki kardeşlerimiz bu konuda gece gündüz çalıştılar. Onlara ispat ettiler ki Hristiyanların da, Musevilerin de, İslam'ın da mukaddes kitapları, yani Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de 7 safa ve 4 tane teslim içeriyor ruhun ve cin, yani fizik vücudun, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. Zaten İslam kelimesi, teslim kelimesi silim kökünden geliyor. İkisi de öyleyse Müslüman kelimesi de aynı kökten geliyor, silim kökünden geliyor. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. İşte dünyadaki bütün harflerin sona ereceği, dünya sulhunun kurulacağı yeni bir güne ulaştık. Bütün din mensuplarına, üç dininde mensuplarına, üç kitapta dininde mensuplarına kendi kitaplarından 7 safa ve 4 teslimin orada mevcut olduğunu, bir, onların da dininin Hazreti İbrahim'in Hanef dini olduğunu kesin bir şekilde, iki, ispat edebilecek noktadayız. Öyleyse kardeşlerimizin bu çevrede, bu havalide gerçekleştirdikleri bu birlik ve beraberlik ruhu bütün dünyaya yayılacaktır. Hiç kimse aksini iddia edemeyeceği için hedefe ulaşmamak söz konusu olamaz. Herkese kendi kitaplarından, yani Tevrat'tan, İncil'den ve Kur'an'dan 7 safa ve 4 teslimin 3 kitaplı dininde temelini teşkil ettiği, omurgasını teşkil ettiği, esasını teşkil ettiği ispat edilecektir. Ve burada kurulan bu dostluk ve beraberlik ruhu bütün dünyada hüküm ferma olacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala insanı kainatın en üstün maliki olarak yaratmış. Üstünün arkasında insana ruhundan üfürmesi yer alıyor. Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi min ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İnsana ruh üfürmüş. Adem Aleyhisselam'a ruh üfürmüş. Havva Anamıza ruh üfürmüş. Ondan sonra kıyamete kadar doğacak olan bütün insanlara Allah Teala ruh üfürüyor. Böylece fizik standartlarda bir berza alemini malı olan nefsten, bir zahir alemin malı olan fizik vücuttan ibaret iki tane fizik vücuda bir de ruh ekleniyor. Fizik vücudun aynı hüviyette olan, onun şeklini alan ama o olmayan iki ayrı alemin varlığı olan berze aleminin varlığı olan nefsimiz ve Allah'ın ruhu. Fizik vücudumuz zahiri alemin malı, nefsimiz berze aleminin malı, ruhumuz da Allah'ın ruhu. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler olarak insanlar iki gruba ayrılırlar. Kurtuluşa ulaşanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemeyenler için kurtuluş söz konusu değildir. Allah-u Teala herkesi kendisine ulaşmakla vazifeli kılmış. İrci'i ila Rabbiki diyor, Rabbine rücu et diyor. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Allah-u Teala'nın birçok ayet-i kerimesinde Allah'a ruhumuzun geri dönüşü emir şeklinde yer almış. İki nevi insandan birinci grup Allah'a ulaşmayı dileyenler, onların yeterli ömrü varsa Allah Teala mutlaka onları kendisine ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onları kendisine ulaştırmayı diler. Ama bu macera 7-8 aylık bir zaman parçasını gerektirir. Kişinin bu kadar ömrü varsa talep ettikten sonra mürşidine tabiyetten sonra geçecek olan 7-8 aylık bir zaman parçasında ruh 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaşır. Ve böyle bir olay, ruhun Allah'a ulaşması kişiyi mutlu kılar. Nefsindeki afetlerin yarısından fazlası Allah'tan gelen fazlalığa dolmuştur. Başlangıçtaki %2 rahmetle birlikte fazlalar gelip yerleşmiştir.
Bir kişi mürşidine tabi olmadan nefs tezkiyesi yapamaz. Nefsin tezkiye olabilmesi tabiyeti mutlak olarak gerektirir. Tabiyetten sonra kişinin Allah kelimesini tekrar ederek zikir yapması, o kişinin kalbine başlangıçta %2 rahmet nuru ulaştırır. Sonra gelen nurlar hep %7'lik faktörler halinde gelir. Ve kişi ruhen 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarına ulaşır. 7. gök katında 7 tane alemden geçerek zikir yücelerinde zikrini tamamlamak suretiyle Sitre-i Münteha'ya ulaşır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, ruh Allah'ın ruhudur. Doğuşunda o kişiye Allah-u Teala tarafından üfürülmüştür ve Allah-u Teala ruhunu geri istiyor. Allah dilediğini, Allah istemeyenleri dalalette bırakır diyor Allah-u Teala. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar dalalette kalmaya mahkumlar. Kim de Allah'a mülaki olmayı dilerse onları Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler konusunda Allah Teala Bakara 223'te diyor ki, kadınlarınız sizin için bir tarladır. Nisaikum harsun lekum. Nisaikum sizin kadınlarınız, harsun tarladır, lekum sizler için. Etu harsekum. Enda şeytun. Ve öyleyse tarlalarınıza gerçekten dilediğiniz takdirde, şekilde yaklaşın. Harzüküm sizin tarlalarınız. Ve kaddimu le'enfisüküm. Ve nefsleriniz için hazırlık yapın. Ettekullâhe ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Vâlimu ennekum mülâkihû. Vâlimu ve bilin ki enneküm muhakkak ki siz mülâkihû, ona mülâki olacaksınız. Ve beşirül müminin ve müminleri müjdele. Kimdir müminler? Mümin dediğimiz zaman anladığımız şey nedir? Allah'a inanan kişi mümindir. Evet, Allah'a inanan kişi lügat manası itibariyle mümindir. Ama iki çeşit mümin vardır. Bir, mümin olan, yani Allah'a inanan ama Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemeyenler. İki, mümin olan ama Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyenler. Bu iki gruptan sadece ikincisi, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen kişiler Allah'ın cennetine girebilirler. Dilemeyen hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Onların gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir.
Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, ki konumuz o, onların gidecekleri yer ne yazık ki cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a yakın olup da Allah'ın ibadetlerini yaparak, ki bu ibadetlerden mutluluğu sağlamakta en büyük rol zikirdedir. Zikir, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak tekrar etmektir. Veya diye sessiz olarak zikretmektir. Veya dilini de ağzını da oynatmadan diye Allah'ı hafi zikretmektir. Gizli zikir. Dilini de kişi kımıldatmıyor. Ağzını da kımıldatmıyor. Ama içinden Allah kelimesini tekrar ediyor. İşte sevgili kardeşlerim, daimi zikir ancak bu tarzda bir zikirdir. Çünkü isteseniz de istemeseniz de uykunuz mutlaka gelecektir. İnsan vücudunun her gece uykuya ihtiyacı vardır. Bir süre uyuyacaksınız. Uyuduğunuz sürece iradeniz sizde değil. İradenizi kullanamazsınız. Ama uyuduğunuz sürece kalbinizin atışlarına paralel olarak iç dünyanızda bir ses her kalbinizin çift atışında Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edebilir. Dilinizi kımıldatmadan bunu yapmayı öğreneceksiniz. Bunun en kolay şekli kıbleyi sağınıza alarak yapmanız. Ve sağ tarafınıza dönerek sağ kulağınız üzerine yatmanız. Böylece sağ kulağınızda çift eceyle kalbinizin atışını duyabilmeniz söz konusu. Duyduğunuz zaman eğer zikre dilinizi kımıldatmadan başlayabilirseniz, içinizdeki ses diye dilinizi kımıldatmadan tekrar edecektir. Okuya mutlaka dalacaksınız. Kaldığınız zaman da aynı standartlar devam edecek. Öyle ki bir sabah uyandığınız zaman zikirle uyanacaksınız. İşte o zaman uykuda geçen devreyi de zikirle geçirdiniz demektir. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için mutluluk zikre bağımlıdır. Allah-u Teala insanların her saniye mutlu olmasını istediği için zikri, çok zikri ve de daimi zikri farz kılmış. Ve eskür ismi Rabbike ve tevettil ileyhi tebtila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve ona ulaş.

Allah Teala kısmi zikri günün yarısından daha fazla zikri farz kılıyor. Allah Teala daimi zikri de farz kılıyor. Veskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim diyor. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. İşte bir insanın otururken, ayaktayken ve yan üstü yatarken Allah'ı zikretmesi Allah'ın bir nimetidir. Mutluluğun temelinde zikir var. Kalbinize Allah'ın nurları doldukça mutluluğu yaşarsınız. İşte mutluluğu yaşayabilmek, zikrin kalbinize ulaştıracağı nurların kalbinize girmesi ve yerleşmesiyle yaşanır. Kalbinize nur girdikçe mutluluk sizi bütün boyutlarıyla sarar. Zikir mutluluğun temelidir. Onun için Allah Teala ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor.

Allah Teala Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Münibine ileyhi, ona, Allah'a yönel. Bunun manası Allah'a ulaşmayı diler. Vettekuhu ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve ekumussalat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin. Müşriklerden olma. Buradan çıkan sonuç, müşriklerin zikretmeyenler olduğu. Zikir, bir insanı bu ayet kerimesi gereğince şirkten kurtaran, gizli şirkten kurtaran bir faktördür. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkten kurtulurlar. Onlar artık müşrik değillerdir.

Allah Teala zikir yapan bir kişinin Allah'a ulaşmayı dileyen ve zikir yapan kişinin müşriklerden olmaktan kurtulacağını söylüyor.

lillahi ve ma kânû muhtedîn. Ve yevme ve o gün yahşuruhum. Onları haşredecek. Ke'enlem yelbesû illâ saaten minen nehâri. Gündüzden bir saatten fazla kalmamışlar gibi. Allah onları toplayacak, haşredecek. يَتَعْرِفُونَ بَيْنُهُمْ aralarında tanışacaklar, birbirlerini tanıyacaklar. قَدْ أَسْفَى الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا andolsun ki, قَدْ andolsun ki, أَسْفَى الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا وَلِقَالْ اِلَّهِ Allah'a mülaki olmayı tekzip edenler hüsrandadırlar. وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ve hidayet erenler olmadılar. Yani ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştırmadılar. Öyleyse iki nevi insan var. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler. İki, dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, işte insanların Allah'a ulaşmayı dilememeleri, böyle bir dilek yoksa o kişinin kurtuluşa ulaşması da mümkün değil. İnsanlar İslam'ın 5 şartıyla cennete gireceklerini zannediyorlar. Ve de genel olarak bu çerçeve kullanılıyor. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İşte bu bir insanı cennete götürmeye yeterli, doğru yoldur diyorlar. Gerçekten hepsi de farzdır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet. Hepsi de farzdır. Ama bu 5 ibadet hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Bir insanın cehennemden kurtuluşu ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse takva sahibi olamaz. Allah Teala diyor ki cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Ve uzlifetül cennet bil muttakine gayrı muhibbayın. Ve uzlifetül uzlifet ve yaklaştırıldı. El cennetü cennet ve uzlifetül cenneti bil muttakin muttakiler için, takva sahipleri için yaklaştırıldı. Takva sahiplerine yaklaştırıldı. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden takva sahibi olamaz. İşte Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesi Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olabilir sevgili kardeşlerim. Takva sahibi olmayı dilemeyen hiç kimse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ilk takvanın sahibidir. İkinci takva ne zaman oluşur? Ne zaman oluşur? Kişi ne zaman Allah'tan mürşidini sorarsa Allah'ın mutlaka mürşidini gösterecektir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka gösterecektir. Başka bir alternatif yoktur. Kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önünde diz çöküp gözyaşlarıyla mürşidine tabi olduğu zaman kimi insanlar

Gözyaşı dikerek tabi olurlar. Kimi insanlar da gözyaşı dökmeden tabi olurlar. Allah Teala gözyaşlarına değil, kişinin gerçekten tabi olup olmadığına, kalbinin bu istikamette ne söylediğine bakar. Eğer kişi kalben tabi olmayı dilemişse ve bunu gerçekleştirmişse, mürşidine tabi olmuşsa, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Muhteva, Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci safa, mürşide tabiyet, ikinci safa, böylece ruhun vücuttan ayrılması, ruhun Allah'a ulaşması, üçüncü takva, fizik vücudun Allah'a teslimi, dördüncü safa, nefsin teslimi, beşinci safa, muhlis olmak, altıncı safa, iradeyi Allah'a teslim etmek, yedinci safa. Görülüyor ki insanın manevi tekamülü yedi tane safhadan oluşuyor. Burada bu yedi safhanın her birisi ayrı bir takvayı içeriyor. Ama teslimlerin sayısına baktığınız zaman bunun yedi olmadığını, dört olduğunu göreceksiniz. Ruhun teslimi 21. basamak. Fizik vücudun teslimi 25. basamak. Nefsin teslimi 26. basamak. İradenin teslimi 28. basamağın 5. kademesi. Sevgili kardeşlerim, bu teslimlerin her birisi kişiyi daha üst bir cennete ulaştırır. Bu yedi safhanın her birisi yedi kat cennetin birisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hiçbir cennete giremezler. Cehennemden kurtuluş bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o takva sahibi olur. Ve cennete sadece takva sahipleri girer. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dile ki Allah sana furkanlar versin diyor ve senin günahlarını örtsün. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'tan furkanlar alır ve de yani onun bu muhtevada günahların örtülmesi de söz konusu olur. Allah'a ulaşmayı dileyen birinin günahlarını örter Allah-u Teala. Ve de Allah'a ulaşmayı dileyen ertesi gün ölen bir kişi mutlaka cennete girecektir. Günahları örtüldüğü için. Allah'ın kanunu nasıl? Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Kimin de sevapları günahlarından fazlaysa onların gidecekleri yerde cennettir diyor. Kıyamet günü herkes kendi mizanının başına ulaşır. Ve o mizanda mizanın o kişiye gösterilmesinde iki grup melek, kiramen katibi meleği birlikte olur. Bir, onun düşüncelerini filme çeken kiramen katibi melekleri, iki, onların o kişinin aksiyonlarını yani davranışlarını filme çeken ikinci grup kiramen katibi melekleri ve önemli olan kişinin davranışları ve bu davranışlarda ne düşündüğüdür. Hangi düşüncenin tesiri altında kişi ne yapmıştır? Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda o insanların kurtuluşu söz konusudur. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse, dileyen kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Ölmüş olabilir ama cennetin birinci katına mutlaka gidecektir. Kıyametten sonra.
Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için ölümden sonra onların ruhları vücutlarından ayrılır. İşte o ayrılan ruhların gideceği yer Allah'ın zatıdır. Yedi katı aşağı ruhlar. Bu bir eğitimdir. Her katta bir eğitim görerek yedi tane gök katını aşarlar. Yedinci katın yedi alemini geçerler. Ve de Sıdret-i Müntaha'yı aşarak zikir hücrelerini, zikirlerini tamamladıktan sonra Sıdret-i Müntaha'yı ulaşırlar. Oradan da Allah'ın zatına ulaşırlar. Öyleyse insanlar her halükarda bir şeyler yapıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka cehennemden kurtuluyorlar.

Allah Teala işte Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Allah velillezine amenu. Allah amen olanların dostudur. Yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Onları zulmetten nura çıkarır. Vellezine keferu. O kafirler ki ve onlar ki kafirlerdir. Evliyahümü tagute. Onlar tagutun yani insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Yuhricuhum mine nuri ile zulümati. Onlar nurdan zulmete ulaştırılırlar. Ülâhike ashabın nâri. Onlar ateş ehlidirler. Hum fîhâ hâlidun. Orada ebediyen kalacaklardır. Kim bu insanlar? Âmenûlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar zulmetten nura çıkarılır. Ama kafirler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar tağutun dostlarıdır.

Suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki vellezîne işterebu tâgûte en yâbuduha ve inâbu ilâllâhi lehûl büşrâ fe beşir ibâdî. Onlar vellezîne ve onlar iştenebu tâgûte tâgûta iştinâb etmek tâgûta en yabuduha kul olmak. Tağuta kul olmaktan iştinav ettiler. Vellezi neşte nebut kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Tağuta kul olmaktan. Ve enabu ilallahi ve Allah'a yöneldiler. Yani ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilediler. Ve enabu ilallahi lehumul büşra. Onlara müjdeler vardır. Ve beşir ibadi kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse kullarımı müjdele.

Allah Teala Araf suresinin 178. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Men yehdillahü fehüvel muhted." Kim Allah tarafından hidayete erdirilirse ya da Allah kimi hidayete erdirirse ve o zaman hüve işte o el mühted. O hidayete erer. Ve men yüddil kim de dalalette ise ve ulaike humul hasirun. İşte onlar hüsrana uğrayanlardır.

Niçin bu insanlar dalalettedirler? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için dalalettedirler.

Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي اَنْفُسِهِمْ Nefslerinde tefekkür etmiyorlar mı ki? Düşünmüyorlar mı ki?

Ma halakallahu semavati vel arda. Ve ma beynehuma. Allah göklerdeki ve arzdaki ve ikisinin arasındaki şeyleri neden yarattı? Onlar düşünmüyorlar mı diyor Allah Teala. İlla bil hakkı. Sadece hak ile yarattı diyor Allah Teala. İlla sadece bil hakkı. Hak olarak. Hak ile. Ve ecelin müsemma ve belli bir vade ile, belli bir zaman parçası için. Ve inne kesiran minen nasi ve muhakkak ki insanlardan büyük kısmı bilikai rabbihim Allah'a mülaki olmayı le mutlaka kafirun inkar ederler. Ve insanlardan çoğu Allah'a mülaki olmayı mutlaka inkar ederler. Sevgili kardeşlerim, insanlar İslam'ın 5 şartıyla cennete gireceklerini zannediyorlar. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cennete giremez. Çünkü İslam'ın 5 şartı arasında namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, Allah'a ulaşmayı dilemek yoktur. Ama Allah Teala açık bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Kimler diyor Allah'a mülaki olmayı dilemezse onların gideceği yer cehennemdir.

bütün insanlar için onları kurtarmaya yöneliktir. Allah Teala herkesin cennete girmesini ister ama insanları serbest iradeyle yaratmıştır.

İnsanlar kendi dilediklerini yapmakta serbest bırakılmıştır. İnsanlara Allah-u Teala idrak vermiştir. İnsanlar idrak etsinler diye, künhüne varsınlar diye Allah'ın emirlerini gerçek anlamda kendilerine mal edebilsinler diye. Allah Teala Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde diyor ki: İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ ve tme'enne bihâ ellezîne hum an ayâtina gâfilûn. İnnellezîne muhakkak ki onlar lâ yercûne likâena bize milâki olmayı dilemezler. Yani ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Erâdü bil hayâtet dünya ve dünya hayatıyla dünya hayatından razıdırlar. Vatme en nübiha ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Vellezinehum ve onlar ki onlar an ayatina gafilun ayetlerimizden gafil olanlardır. Kimmiş bu ayetlerden gafil olanlar? Allah'a mülaki olmayı, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler. İnnellezîne muhakkak ki onlar la yercûne likâina bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Berâdu bil hayâtet dünyâ. Dünya hayatından razıdırlar. Vatmeyen de biha onunla mutmain olurlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Tatmin olurlar, doyuma ulaşırlar. Vellezinehum an ayatina gafilun. İşte onlar ki ve onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Bir sonraki ayet-i kerime Yunus 8. Ülâike mevâhimin nâru bimâ kânû yektubûn. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle nardır, ateştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ın açıkça belirttiği üzere ya Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir, cehennemden kurtulacaklardır veya dilemeyeceklerdir. O zaman gidecekleri yer mutlak olarak cehennemdir. Ayet-i kerimeler açık ve kesin bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Ateş olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Bütün insanlar için Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılarak insanların asgari standartlarda bir tek dilekle cennete gitmelerini sağlamıştır. Bu kadar çok seviyor insanları ve kişiyi kendisine ulaştırmayı da garanti etmiştir. Diyor ki, kim bize mülaki olmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız. Ve gene diyor ki, Allah herkesi kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'tan ayette olanları bırakır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse
Allah onları kendisine ulaştırır. İşte kişinin talebi, işte Allah'ın yardımı ve sonuç. Öyleyse bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek bir insanı Allah'ın cennetine mutlaka ulaştırır. Dilemeyenlerse ne yaparlarsa yapsınlar, cehenneme gitmeye mahkumdurlar. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizden razı olsun. El Fatiha ve Es-Salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed teyzübillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin arrahmanirrahim. Ya kenestayin ettena sıratı en istakim sıratı lezzine en amti aleyhim galim attım yani. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Unutmayın, hepiniz mutluluğu yaşamak için var oldunuz. Çünkü Allah Teala ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun buyuruyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Kul olmaksa Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamayı ifade eder. Allah'a kul olmak. Ne demek bu? Bu mutluluğu yedi boyutta yaşamak demek. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel herkes tağutun kuludur. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın kulu olur. Ve mutluluğu yaşamaya başlar. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi mutlak olarak Allah Teala tarafından huzura kavuşturulur. Neden acaba? Çünkü o kişinin şeytanla ilişkisini keser Allah Teala. O kişinin artık iblisle, şeytanla bir ilişkisi kalmamıştır. O kişi mutluluğu yaşayacaktır, huzuru yaşayacaktır. İblisin bütün insanlar üzerinde onları mutsuz etmek konusunda özel bir gayreti söz konusudur. Bütün şeytanlar sadece insanları mutsuz etmek için yaşarlar. Ve işte böyle bir olayda sevgili kardeşlerim, mutluluğu yaşamak Allah Teala'nın bir nimeti. Biz sizlere mutluluğu yaşatmak için buradayız. Mutluluk ne zaman başlar? Evvela mutluluk nedir? Mutluluk bir zevki yaşamak değildir. Zevki yaşarsınız, zevk bitince olay da bitmiştir. Zevkleri yaşamakla mutluluğu sakın aynı şey zannetmeyin sevgili kardeşlerim. Mutluluk devamlı bir vetiredir, kesintisizdir, ömür boyu sürer. Birinci özelliği bu. İkinci özelliği, hem iç dünyanızda mutlu olacaksınız, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitecek. Hem de dış dünyanızda, başka insanlarla olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşayacaksınız. Başka insanlarla olan kavganız bitecek. Hem de Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşayacaksınız. Siz Allah'ı çok seveceksiniz. Allah'a aşık olacaksınız. Allah'a hayran olacaksınız. Her biri daha üst boyutta bir mutluluğu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyeceğiniz günler
çok uzakta değil. Unutmayın ki mutsuz olmak sizlerin mutluluğu yaşayamadığınızı gösterir. Mutluluk her yerde, her zaman söz konusudur. Eğer mutlu olmayı Allah'ın formülüne göre hak etmişseniz. Yani ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar mutlaka bir nefs sahibidirler. Nefs, fizik vücudun aynı görüntüsünde olan, her şeyle fizik vücudun aynı olan bir ikinci vücudunuzdur. Bu aleme ait olan bir varlık değildir. Bu alemde, zahiri alemde o bir görüntüdür sadece. Daha ilginci, zahiri alemde yani şu fizik vücudumuzun alemi, şu kitabı elimizde tuttuğumuz alem, nefsiniz için bir hayaldir, bir görüntüdür. Tayyemeken yaşamış olanlar, nefs tayyemekanı yaşamış olanlar bilirler. Bu alemde hiçbir şeye dokunamazsınız. Duvarlardan geçersiniz, öteki duvardan da geçersiniz. Uçarak geçersiniz, ne hızınızda azalma olur, ne duvar size şu veya bu şekilde tesir edebilir. O duvardan geçtikten sonra karşı duvara gelirsiniz, ondan da geçersiniz. Ondan sonraki duvarın da içinden geçersiniz. Size hiçbir tesiri olmaz. Çünkü o alem sizin için sadece bir görüntüdür. İnsanların yaşadığını göreceksiniz. İnsanların birbiriyle konuştuğunu göreceksiniz. Ama sizinle konuşmalarını isterseniz hava alırsınız. Onlar sizi görmezler. Siz onları yalnız görmekle kalmazsınız, söylediklerini de duyarsınız. Ama onlar sizin söylediklerinizi duymazlar. Sizden bahsediyorsa cevap da verirsiniz ama duymadıklarını görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir dünyada yaşıyorsunuz. Allah Teala ile daha sağlam, daha üst boyutta ilişkiler kurmaya çalışın. Çalıştıkça göreceksiniz ki Allah sizi çok ama çok seviyor. Tek başına bu duygu bile bir insanı mutlu etmek için o kadar önemli bir faktördür ki sevgili kardeşlerim. Sevin, nefret etmeyin. Allah Teala sevmenizi istiyor. Tasavvufu yaşayanlar için nefret söz konusu değildir. Tasavvuf, Kur'an'dan başka bir şey değildir. Tasavvuf, Kur'an'ın bütünüdür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an'a kaydeler koymuş fizik vücudunuz için. Allah adaletin sahibidir. Adaletin tahakkuku ise bütün insanların nefslerinde afetler olduğu cihetle o afetlere dayalı olarak hata yapanların o hatayı yapmamaları için tedbirlerini ifade eder. İşte adalet, işte hukuk ve işte insanın hak müessesesi. Hak kişiseldir. Ama hukuk toplumsaldır. Başka bir ifadeyle hak enfüsidir, kişiye aittir.
Ama hukuk afakidir, bütün insanlara aittir. Eğer Batı tabiriyle konuşuyorsak, hak sübjektiftir ama hukuk objektiftir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın, hepiniz mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayabilirsiniz. Bir sıralama yaparsak eğer, bir insan başlangıçta mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntı içindedir, her şey ona huzursuzluk verir. Başka insanlarla anlaşmazlık içindedir. Her şeyi kendisine dert edinmektedir. Huzursuzluğu ve mutsuzluğu yaşamaktadır. Ama sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizin mutluluk adı verilen bir boyutu var. İnsanlarla ilişkinizin mutluluk adı verilen bir boyutu var. İç dünyanızdaki ilişkilerin, nefsinizle ruhunuz arasındaki ilişkilerin mutlulukla alakalı bir boyutu var. Dış aleminizde, iç aleminizde ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşamak sizin mutlu olabilmek talebinize bağlıdır. Biz size mutluluğun sırlarını veririz. Nefsle ruh arasındaki mücadele, o var olduğu sürece siz mutlu olamazsınız. Her an nefsiniz hatalar işleyecektir. Arkasından Allah size azap edecektir. Ve de ruhunuz da nefsinize azap edecektir. Ya da huzursuzluk verecektir demek daha doğru. Bir taraftan bu yaptığınız yanlış davranışların bedelini azapla ödemeniz. Öbür taraftan şeytan size devamlı huzursuzluk vermeye çalışır. Bütün gayretiyle sizin mutsuz olmanız için çalışır. Mesela bir konuda bir karar verdiniz. İblis o kararın verilmesi için size mutlaka bir işarette bulunmuştur. Ama o kararı verdiğiniz anda onun tam zıttı olan kararı vermeniz için İblis derhal harekete geçer. Ve karşıt faktörleri sıralar. Sizin o ana kadar aklınıza gelmeyen başka sebeplerle verdiğiniz kararın yanlış olduğunu düşünebilirsiniz, düşündürtmeye çalışır. Düşünürseniz tekrar karar değiştireceksiniz. İşte Allah-u Teala İblis'in bu tarzdaki yanıltmalarıyla sizlerin devamlı karar değiştiren bir hüviyette olmanızı asla istemez. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e buyuruyor ki, onlarla sahabeyle müşavere et. Sonra bizim sana emrettiğimiz şeyi gerçekleştir. Ve bu bizim sana verdirdiğimiz kararı hiçbir şekilde değiştirme. Öyleyse sağlam iradeli bir insan olun. Bunu olmak için de gerekli vasıfların hepiniz sahibisiniz. Karar vermeden evvel düşünün ama kararınızı verdikten sonra değiştirmeyin. Bu sizin doğru karar verme kabiliyetinizi negatif olarak etkileyebilecek olan bir şeydir. Devamlı karar değiştirmek şeytanın oyuncağı olmaktır. Sevgili kardeşlerim, size iblisle aranızı bıçak gibi kesecek olan, bir anda kesecek olan bir sır vereyim mi? Allah'a ulaşmayı dileyin. Tabii bu
henüz aramıza katılmamış olan, sonradan kardeşlerimiz olacak olan sizler içindir. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutluluk için ilk adımı attınız. Neden? Çünkü bunu yaptığınız an, Allah-u Teala anında ne söylediğinizi işittir ve bilir. Allahu Semi'ül Alim. Bakara Suresi 157. ayet-i kerime. Allahu Semi'ül Alim. Allah işitir ve bilir. Talep ettiniz. Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum dediniz. Tamam. Dilediğiniz anda Allah Teala sizin dileğinizi mutlaka işitmiştir. Ve böyle demenizin kalpten gelip gelmediğini en iyi Allah bilir. Kalpten gelmiyorsa sizinle ilgilenmez. Netice değişmez sizin için. Mutsuzsanız mutsuzluğunuz devam edecektir. Ama eğer şuradan tam kalbinizden Allah-u Teala'ya sımsıcak bir duygu ulaşmışsa, ya Rabbi, ben ruhumu sana bu dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum. Ey Allah'ım! Böyle dediğiniz zaman sevgili kardeşlerim, o zaman Allah-u Teala mutlaka o kalbinizden gelen dileği işitmiştir. Derhal üzerinizde rahim esması ve tecelliye başlar. Bu tecelli sizin mutluluğunuz için adımı atmak demektir Allah-u Teala tarafından. Sizin için bir ilk demarş yapılmıştır. Neyi sağlar bu? Bu mutluluğu sağlar sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah-u Teala eğer sizin talebinizi kalpten yapmanız halinde mutlaka alır. Eğer almışsa derhal harekete geçer ve şeytanla olan ilişkilerinizi bıçakla keser gibi bir anda keser. Keserse ne olur? Mutlu olursunuz. Allah-u Teala diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münker, Allah'ın söylediklerini inkar etmek, inkar etmekle, yalanlamakla emrolunur kişi ve fuhuşla, Allah'ın yasak ettiği şeyleri yapmakla da emrolunur. Aynı zamanda bu fuhuş, Allah'ın emrettiklerini yapmamayı da içerir. Sevgili kardeşlerim, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, bir mutluluk dalgası gelip sizi derhal kaplayacaktır. Allah-u Teala derhal şeytanla ilişkinizi keser. Keserse ne olur? Şeytan sizi kötülüklere, Allah'ın yasak ettiği fiillere çağıramaz. Onun sesini artık işitmezsiniz. Şeytan sizi Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeye engel olamayarak
mutsuzluğunuza sebebiyet veremez. İlişkiniz Allah Teala tarafından kesilmiştir. Şeytan size ne münkerle ne de fuhuşla emredemez. Bunları size ulaştıramaz. Aranızdaki dalga boyu artık Allah Teala tarafından sıfırlanmıştır. Sonuç mu? Sonuç mutluluğu yaşamanızdır. Allah Teala böyle bir ortamda sizi nefsinizin afetlerine tabi olmaktan mutlak olarak kurtarır. Sevgili kardeşlerim, böylece Allah'ın bütün güzelliklerini gerçekleştirirsiniz. Neden? Şeytanla ilişkiniz yok edilmiştir. Şeytan sizi kötülüklere davet edemez. Şeytan sizi Allah'ın yasaklarını işlemeye zorlayamaz. Allah'ın emrettiklerini yapmamaya da zorlayamaz. Artık o sizin için yoktur. Ta ki Allah Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırsın. Mutlaka ulaştıracaktır. Çünkü Allah'ın verilmiş sözü var. Diyor ki, kim bize ulaşmayı dilerse, biz onu mutlaka kendimize ulaştırırız. Bu kadar kesin, bu kadar açık. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini, Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dileme müessesesine değer vererek bakın. O sizi mutluluğa mutlaka ulaştıracaktır. Şeytanla ilişkiniz kesildiği andan itibaren mutluluğu Allah Teala size üst boyutta yaşatır. Belki de pencereleri açıp haykırmak gelir içinizden mutluyum diye. Bunun manası Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemişsinizdir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya ki Allah-u Teala bize bunları öğretti. Ve bizi bunları size anlatmakla, öğretmekle vazifeli kıldı. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İşte o zaman onu söyleyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren böyle söylemek gelecek hep içinizden. Çünkü öyle hissedeceksiniz kendinizi. Ne zamana kadar? Ta ki ruhunuzu Allah'a ulaştırasınız. Bu bir Allah'ın hediyesidir, nimetidir. Mutluluk hedefine sizi ulaştırmakla Allah Teala kendini görevli hissetmektedir. Çünkü sözü vardır. Kim bana ulaşmayı dilerse onu kendime ulaştırırım. Mutlaka ulaştırırım diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz için
söz konusu olan şey Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Ve Allah Teala hazır. Öyleyse Allah kendine düşeni yapacak. Ama önce siz kendinize düşeni yapmak mecburiyetindesiniz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilerseniz mutlaka Allah Teala sizi kendisine ulaştırır. İşte böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar geçecek devre içerisinde siz mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşarsınız. Çünkü Allah Teala şeytanla ilişkinizi kesmiştir. Mürşidine ulaşırsınız, mürşidinize tabi olursunuz, ruhunuz vücudunuzdan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Allah'a ruhunuz ulaşıncaya kadar saadetinize hiçbir şey etkileyemez. Siz mutlu bir insansınız. İç dünyanızda kavga yok olmuştur. Çünkü ruhunuz mürşidinize ulaştığınız zaman sizi terk etmiştir. Ondan evvel de kavga yok olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda. Neden? Çünkü Allah Teala mutsuzluğunuzun temelini oluşturan şeytanın sizin üzerinizde vücuda getirdiği negatif etkileri şeytanı devre dışı bırakarak bütünüyle yok etmiştir. Şeytan artık size bir zarar veremez, sizi mutsuz edemez sevgili kardeşlerim. Mutsuz etmesi mümkün değildir. Öyleyse nefs ve ruh arasında bir kavga, ruhunuz vücudundan ayrıldıktan sonra o da sona ermiştir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemekten ruhunuzu Allah Teala'nın sizin aldığı noktaya kadar da mutlusunuz. Çünkü şeytanla ilişkiniz kesilmiştir. Şeytanla ilişkiniz kesildiği için kavgayı doğuran unsur yok olmuştur. Şeytan nefsle ruhun arasında devamlı bir kavgacı, kavgayı körükleyen unsurdur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, iç dünyanızda mutluluğu yaşayacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyen her insan bu mutluluğu büyük boyutlarda yaşar. Allah Teala onu özellikle mutlu kılar ki geleceğini de tamamlasın konunun. Mürşidine ulaşsın kişi, ondan sonra ruhu Allah'a ulaştırsın, ulaşsın ve o kişi ruhunu Allah'ın zatında yok etsin. İşte böyle bir işlev söz konusu. Ama asıl mutluluk bunun ötesindedir. Daha sonra fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Nefsinizin afetleri %81 azalacak. O zaman çok daha üst boyutta mutlu olacaksınız. Çünkü sizi mutsuz eden nefsinizin afetleriydi. Ama ne zaman daimi zikre ulaşırsanız nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olur. O zaman afetlerin yerini fazıllar alacaktır %98. %2 de rahmet nuru alacaktır. Ama o zaman siz gerçek anlamda bir büyük mutluluğu yaşayacaksınız. Neden? Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi çok uzun bir devreyi alır.
hemen bir anda nefsinizin afetlerinin yok olması mümkün değildir. Nefsin afetleri ancak daimi zikirle yok olur. Ama kim daimi zikrin sahibi olmuşsa, daimi zikrin sahibi olan kişi mutluluğu büyük boyutlarda yaşayan birisidir. Neden? Çünkü bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde muhtevayı mutluluk boyutunda sağlamıştır. Bütün afetleri yok etmiştir. O zaman ona mutsuzluk verecek olan temel faktör, afetler bütünüyle yok olmuştur. Ve nefsin kalbi fazıllarla dolmuştur. Artık nefs, ruhun düşünce statüsündedir. Allah'ın bütün emirlerini zevkle yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik taşıyacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dünya düşünün ki hiçbir negatif faktör kalmasın içinizde. O zaman işte o zaman pencereleri açıp gerçekten bağırmak gelir içinizden, mutluyum diye. Çünkü sizi mutsuzluğa sürükleyebilecek olan bütün unsurlar şeytanla birlikte yok olmuştur. Şeytan da size tesir edemez. Nefsinizin afetleri de hiç kalmadıkları için size negatif, huzursuz olmanızı icap ettirecek bir telkinde bulunamaz. Sizi huzursuz edemez. Allah ile çok yakın bir ilişkiye girersiniz. Nefsinizde afetler kalmadığı cihetle artık mutsuzluğu da yaşamanız söz konusu değildir. İşte o zaman iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga %100 bittiği için bir büyük mutluluğun içindesiniz. Aynı sebeple nefsiniz

Çünkü başka insanları rahatsız edebilecek, huzursuz edebilecek olan davranış biçimleri sizden onlara ulaşmaz. Onlara görevlerini hatırlatırken onları üzecek bir davranış olmamasına dikkat etmeye başlarsınız. O noktada daimi zikre ulaştığınız noktada artık kendinizden yana değilsiniz. Başkalarıyla olan ilişkilerinizde ön planda siz yoksunuz. Artık onlar var. Hayatınızı başkalarını mutlu kılmaya adarsınız. Bütün gayretinizde insanların mutluluğu için yaşarsınız. Bu da sizin daha çok mutlu olmanızı sağlar. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda bütün insanlara daha çok mutluluk vermek üzere gayrette olduğunuz için, o gayrette onların mutlu olmalarına sebebiyet verdiği için, onları mutlu kılmaktan dolayı asıl siz mutlu olursunuz. İç dünyanızda kavga bitmiştir. Nefsiniz artık afetlerden tamamen kurtulmuştur. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Ve iç dünyanızda sonsuz bir saadetin sahibisiniz. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Biraz daha ötesi de var konunun. Dış dünyanızda başka insanlarla kavganız bitmiştir sevgili kardeşlerim. Dış dünyanızda başka insanlarla kavganız sona ermiştir. Siz onlara düşman olamazsınız. Onlar size düşman olabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Onlar hiçbir zaman düşmanının safında yer almayacaklardır. Allah ile olan ilişkilerinizde en büyük dostlardan biri olacaksınız Allah Teala'ya. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim eden bir insansınız. O zaman Allah'ın en çok sevdiği insanlardan birisiniz. En büyük dost Allah'tır. Ve Allah'ın en büyük dostları da ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. Kim nefsindeki bütün afetleri yok etmişse, o kişi kısa süre sonra ihlas makamına gelecektir. Ondan sonra da salah makamına ulaşıp birçok mükafat alarak iradesini de Allah'a teslim edecektir. Bu noktadan itibaren o kişi sonsuz, kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için yaşamalısınız ki mutluluğu bütün boyutlarıyla yüklenebilirsiniz, üstlenebilirsiniz. Onun o müstesna saadetini yaşayabilirsiniz. Unutmayın, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Çünkü hedefi en üst boyutta mutluluğa ulaştırmak olduğu cihetle o insanların ruhları

ruhlarında ve içlerinde, nefslerinde, iradelerinde mutlaka Allah'a ulaştırmalarını ister. Allah'a daha doğrusu teslim etmelerini ister. Biliyorsunuz ki ulaşan sadece ruhumuzdur. Fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirip yasak ettiklerini işlemediği zaman Allah'a teslim olur. Nefsimiz için de durum aynıdır. Bütün emirleri yerine getiren, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaştığı zaman insan Allah'ın elinde bir hüküm ifade eder, bir kıymettir. Mutluluğu da bütün boyutlarıyla yaşar. O kişinin iç dünyasında mutluluk oluşmuştur. Dış dünyasında mutluluk oluşmuştur. İç dünyasındaki kavga bitmiştir. Dış dünyasındaki kavga da bitmiştir. Allah ile olan ilişkilerde de en büyük saadeti yaşayan o insan odur. Çünkü Allah Teala onu daimi zikre ulaşamayanlardan çok daha fazla sever. O kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Nefsinde afet kalmamıştır. Kalp gözü, kalp kulağı açılmıştır. Bunlar da o kişinin mutlu olması için yeni muhteşem sebeplerdir. Kimin kalp gözü açılmışsa Allah ona bütün gök katlarını ne zaman gösterecektir? Ne zaman irşat makamına ulaşırsa birer birer katlar gösterilir. Allah'ın zatı da mutlaka gösterilir. Ve Allah'ın zatını görmek kainattaki en büyük nimettir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ya, mutlu olmak elinizde. İç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerinizde anlaşmazlığın, kavganın sona ermesi hali sizin mutluluğun üç ayrı cephede de bütününe sahip olmanız anlamına gelir. O zaman yaşamanın gerçekten sevinç verici, mutluluk verici, muhteşem bir olay olduğunu yaşayacaksınız. Allah Teala'nın hepinizi bütün bu hedeflere ulaştırmasını iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde sonsuz saadetlere ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha me as salavat. Allah'a salavat.

14 asır evvel yeryüzünün halifesi, yeryüzünün hükümdarı, Allah'ın uğruna kainatı yarattığı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. O ki bir Allah dostu kendisi için buyuruyor, canım kurban olsun. Senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu aciz kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ama ahirette olur zevk-i sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi gökleri seyran eyleyen, kürsü üstünde oturup cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte biz insanlar neyleriz sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz şüphesiz. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte o iki cihan serveri Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bize neyi miras bıraktı? Kur'an-ı Kerim'i. Sevginin kaynağı Kur'an-ı Kerim, bütün insanlar için Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar tamamıyla sevgi kaynağı, sevgiye dönük. Sevgiden başka ne var ki? Yaratılışın özüne baktığınız zaman, Allah size öğrettiği zaman göreceksiniz ki hayat tamamen sevgiden ibaret. Yani Allah'la aramızdaki ilişkide daima sevginin türevleri var. Her gün daha fazla Allah'a yaklaştıkça sevgimiz artar, sevgimiz aşka dönüşür, sevgimiz hayranlığa dönüşür. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Hayatımızın mutsuzluk noktalarında sevgisizlik hakim. Ama eğer sevgiyi öğrenmişseniz, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, akabinde Rabbimiz en sevdiğinin sevgisini kalbinize yerleştirmişse, o zaman mutlunuza diyecek yok. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman kainata sevginin gözlükleriyle, o zaman kainata sevginin dürbünüyle, o zaman kainata sevginin teleskobuyla bakarsınız. Allah'ın gözlükleriyle. Çünkü Rabbimizden sadece bize akan sevgidir. Emin olabilirsiniz.

Bismillahirrahmanirrahim. İşte biz o resullerden bir kısmını diğerlerinin üzerine faziletli kıldık. Allah onlardan kimiyle konuştu, kimini de derecelerle yükseltti. Ve biz Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler verdik. Ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik, doğruladık. Eğer Allah dileseydi, onlardan sonra gelenler kendilerine beyineler, ispat vasıtaları geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin ayrılığa düştüler. O zaman onlardan kimi iman etti, kimi de inkar etti. Eğer Allah dileseydi, birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin Allah dilediği şeyi yapar. Ey amenu olanlar! İçinde ne bir alışverişin, ne bir dostluğun ve ne de bir şefaatin bulunmadığı gün, kıyamet günü gelmeden önce, size verdiğimiz rızıklardan infak edin. Allah için verin. Ve kafirler, onlar zalimlerdir. Allah ki, ondan başka ilah yoktur. Sadece O vardır. Hayyül Kayyum'dur. Onu ne bir uyuklama ve ne de bir uyku hali tutmaz. Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. O'nun izni olmadan O'nun katında kim şefaat etme yetkisine sahiptir? Onların önlerinde ve arkalarında olanları, geçmiş ve geleceklerini bilir. Ve O'nun ilminden, O'nun dilediğinden başka bir şey ihata edemezler, kavrayamazlar. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Ve O ikisini muhafaza etmek, yerlerin ve göklerin dengesini korumak, gözetmek kendisine zor gelmez ve O âlâdır, çok yücedir, azimdir, çok büyüktür. Dinde zorlama yoktur. İrşad yolu, hidayet yolu, Allah'a ulaştıran yol, gay yolundan, dalalet yolundan, şeytana, cehenneme ulaştıran yoldan açıkça ayrılıp ortaya çıkmıştır. Artık kim tagutu, şeytanı ve şeytana ulaştıran yolu inkar edip de Allah'a iman ederse mümin olur, Allah'a ulaştıran yolu tercih ederse böylece o Allah'tan kopması mümkün olmayan urvetül vuskaya, sağlam bir kulba, mürşidin eline tutunmuştur. Allah semidir, alimdir. Allah amenü olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, onların nefslerinin kalplerini zulmetten nura çıkarır. Ve kâfirlerin dostları taguttur. Onlar şeytanı dost edinirler, şeytan kimseye dost olmaz. Onları, onların nefslerinin kalplerini nurdan zulmete çıkarırlar. İşte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Allah'ın kendisine meliklik, hükümdarlık vermesi sebebiyle azarak Rabbi hakkında İbrahim'le tartışan kimseyi görmedin mi? İbrahim aleyhisselam ona, "Benim Rabbim ki o diriltir ve öldürür," demişti. O da, "Ben de diriltir ve öldürürüm," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Öyleyse muhakkak ki Allah güneşi doğudan getiriyor, haydi sen de onu batıdan getir," dedi. O zaman Allah'ı inkar eden kimse şaşırıp kaldı, cevap veremedi. Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez.

veya çatıları üzerine çökmüş, altı üstüne gelmiş bir kareye uğrayan kimsenin, "Allah bunu, bu kasabayı ölümünden sonra nasıl diriltecek?" demesi gibi. Bunun üzerine Allah onu 100 sene öldürdü. Sonra da diriltti. Ona, "Ne kadar ölü bir vaziyette kaldın?" dedi. O da, "Bir gün veya günün bir kısmı kadar," dedi. Allah, "Hayır, 100 yıl kaldın. Haydi yiyecek ve içeceğine bak. Bozulup kokuşmadı. Ve merkebine bak. Bu, seni insanlara bir ayet, canlı bir ibret kılmamız içindir. Ve kemiklere bak. Onları nasıl inşa ediyoruz? Kemikleri birleştirerek iskeleti kuruyoruz. Sonra ona et giydiriyoruz. Böylece merkep dirilip eski haline gelince ve her şey ona açıkça belli olunca, Allah'ın her şeye kadir olduğunu biliyorum," dedi. Hazreti İbrahim, "Rabbim, ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster," demişti. Allah, "İnanmıyor musun?" buyurdu. Hazreti İbrahim de, "Evet, inanıyorum. Fakat kalbimin tatmin olması için," dedi. "Öyleyse kuşlardan 4 tane tut, sonra onları kendine alıştır, parçalayıp sonra her dağın üzerine onlardan bir parça koy, sonra da onları çağır, sana koşarak gelirler ve Allah'ın aziz ve hakim olduğunu bil. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her sümbülünde başağında 100 adet tane tohum olmak üzere 7 sümbül başak veren bir tek tohumun durumu gibidir. Allah, dilediği kimse için onun rızkını kat kat artırıp verir. Ve Allah vasidir, alimdir. Mallarını Allah yolunda infak ettikten, verdikten sonra, verdikleri şeyin arkasından minnet ettirmeyenlerin, başa kalkmayanların ve onlara eza etmeyenlerin ecirleri, mükafatları Rablerinin katındadır. Ve onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Güzel bir söz ve mağfiret, bağışlayıp iyi davranma, arkasından eza gelen, başa kakılan bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah ganidir, halimdir. Ey amenu olanlar! Allah'a ve yevmil ahire inanmayarak, malını insanlara riya, gösteriş için infak eden, veren kişi gibi, sadakalarınızı minnetle başa kakarak ve eza ile batıl etmeyin, boşa çıkartmayın. İşte onun durumu, üzerinde toprak bulunan sert bir kayaya benzer ki, ona kuvvetli bir yağmur isabet edince, böylece üzerindeki toprağın gidip, onu tekrar sert, verimsiz bir kaya halinde bırakması gibidir. Onlar kazandıklarından bir şey elde edemezler. Allah, kafirler kavmini hidayete erdirmez. Allah'ın rızasını talep ederek, isteyerek ve kendi nefslerinde bunu sabit kılarak, sebat ederek mallarını infak edenlerin, verenlerin durumu, münbit bir tepe üzerinde bulunan bahçeye benzer ki, ona kuvvetli bir yağmur isabet edince, böylece ürününü 2 kat verir. Hatta kuvvetli bir yağmur ona isabet etmese, çiselese bile. Ve Allah, yaptıklarınızı en iyi görendir. Sizden biriniz temenni eder mi ki, onun altından nehirler akan hurmalık ve üzümlükten bir bahçesi olsun? Orada her türlü ürünü, meyvesi bulunsun ve ona yaşlılık isabet etsin, ihtiyarlasın. Ve onun zayıf, güçsüz çocukları bulunsun. Sonra da ona, bahçeye, içinde ateş bulunan bir kasırga isabet etsin, böylece onu yaksın. Allah size ayetleri işte böyle beyan ediyor, açıklıyor. Umulur ki böylece siz tefekkür edersiniz. Ey amenu olanlar! Kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkardıklarımızın temizlerinden infak edin, ihtiyacı olanlara verin. Ve sakın onun kötüsünden ve kendiniz için gözü kapalı, gönül rahatlığıyla alamayacağınız ucuz ve düşük evsaflı şeyleri infak etmeye meyletmeyin, kalkışmayın. Ve Allah'ın gani ve hamid olduğunu bilin. Şeytan size fakirlik vaat eder ve size
fuhşiyatı emreder. Allah ise size kendinden mağfiret ve fazl vaat ediyor. Allah vasidir, alimdir. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse böylece ona çok hayır verilmiştir. Ulul elbaptan başkası tezekkür edemez. Ve nafakadan ne infak ettiğinizse, verdiğinizse veya adaktan ne adadınızsa o takdirde muhakkak ya Allah onu bilir. Ve zalimler için bir yardımcı yoktur. Eğer sadakaları açıkça verirseniz işte o davranışınız ne güzel. Ve eğer o sadakaları gizleyerek fakirlere verirseniz artık o sizin için daha da hayırlıdır. Böylece Allah günahlarınızdan bir kısmını örter, bağışlar. Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Onların hidayete ermesi senin üzerine vazife değildir. Fakat Allah dilediği kimseyi hidayete erdirir. Ve hayır olarak ne infak ederseniz işte o sizin kendi nefsiniz içindir. Siz ey müminler, sadece Allah'ın vechini, zatını, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyerek infak edersiniz, verirsiniz. Ve hayır olarak ne infak ederseniz o size tamamen ödenir ve siz zulmedilmezsiniz. Size haksızlık yapılmaz. İnfaklarınız ve sadakalarınız kendilerini Allah yoluna hasreden, adayan, yeryüzünde dolaşmaya, ticaret yapıp kazanmaya gücü yetmeyen fakirler içindir. Onların durumlarını bilmeyen, onları iffetlerinden dolayı zengin zanneder. Onları sen yüzlerinden tanırsın. Zorla insanlardan bir şey istemezler. Hayır olarak ne infak ederseniz, verirseniz, o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve aşikar Allah yolunda infak edenler, verenler, işte onların ecirleri, mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Riba, faiz yiyenler, kabirlerinden ancak şeytan çarpmasından hırpalanmış bir kimse gibi kalkarlar. İşte bu, onların oysa alışveriş riba gibidir demeleri sebebiyledir. Allah alışverişi helal, ribayı, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra Rabbinden kendisine öğüt gelen kimse ona uyarak artık faizden vazgeçerse, o takdirde geçmiş olan önceden aldığı faiz onundur ve onun işi, onun hakkındaki hüküm Allah'a aittir. Ve kim de faizciliğe dönerse işte onlar ateş ehlidir. Ve onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Allah ribayı eksiltir, onun bereketini giderir ve sadakayı artırır, onu bereketlendirir. Ve Allah günahkar kafirlerin hiçbirini sevmez. Muhakkak ki amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve ıslah edici, nefsi tezkiye edici amel işleyenlerin, namazı ikame edenlerin, yerine getirenlerin ve zekatı verenlerin ecirleri, mükafatları Rableri katındadır. Ve onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olun. Eğer gerçek müminlerseniz, ribadan, faizden arta kalan şeyi, faizin bakiyesini bırakın, bakiyeyi almayın. Bundan sonra eğer bunu yapmazsanız, o zaman Allah ve onun Resulü tarafından savaşa maruz kalacağınızı bilin. Savaşa hazır olun. Ve şayet tövbe ederseniz, o takdirde ana malınız, sermayeniz sizindir. Zulmetmezsiniz ve zulmedilmezsiniz. Eğer borçlu zor durumda ise ödeyemeyecekse, o takdirde durumu kolaylaşıncaya kadar beklenmelidir. Ve alacağınızı sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseydiniz. Ve Allah'a döndürüleceğiniz ve sonra herkese kazandığının, iktisap ettiği derecelerin karşılığının tam olarak ödeneceği günden sakının. Ve onlar zulmedilmezler.
haksızlığa uğramazlar.

Ey amenu olanlar! Birbirinize belirli bir süreye kadar borç verdiğiniz zaman onu yazın, senet yapın. Aranızda bir katip onu adaletle yazsın. Ve katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan çekinmesin. Aynı şekilde yazsın. Üzerinde hak bulunan borçlu da yazdırsın. Ve Rabbi olan Allah'a karşı takva sahibi olsun. Ve emirlerinden sakınsın ve ondan bir şey eksiltmesin. Fakat eğer üzerinde hak olan, borçlu olan kişi, sefih, aklı ermeyen veya zayıf, küçük, güçsüz ise veya kendisi onu söyleyip yazdıramayacak bir durumda ise, o takdirde velisi onu adaletle yazdırsın. Ve erkeklerinizden iki kişiyi şahit tutun. Fakat eğer iki erkek bulunamıyorsa, o zaman şahitlerden razı olacağınız bir erkek ve iki kadını şahit tutun ki, ikisinden biri unutursa, o takdirde diğeri ona hatırlatır. Şahitler çağrıldıkları zaman şahitlikten kaçınmasınlar. Borç büyük olsun, küçük olsun, varisine kadar onu yazmaktan usanmayın. İşte bu, Allah'ın katında en adil ve şahitlik için en sağlam, şüphe etmemeniz için en yakın olandır. Ancak aranızda devretmeye hazır olan peşin bir ticaret alım-satım ise, o zaman bunu yazmamanızdan dolayı sizin üzerinize bir günah yoktur. Alım-satım yaptığınız zaman da şahit tutun. Katibe, yazıcıya ve şahitlere bir zarar verilmesin. Eğer bunu yaparsanız, bir zarar verirseniz, bundan sonra o mutlaka sizin için bir fısk olur. Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah size öğretiyor. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve eğer siz yolculuktaysanız ve bir katip de bulamazsanız, o zaman borçludan alınan rehinler yeter. Birbirinizden emin olduğunuz takdirde güven duyuyorsanız, o halde güven duyulan kişi emanetini, borcunu ödesin. Ve Rabbi olan Allah'a karşı takva sahibi olsun ve sakınsın. Şahitliği de gizlemeyin. Ve kim onu şahit olduğu şeyi gizlerse, o takdirde muhakkak ki onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı en iyi bilendir. Göklerde bulunanlar ve yerde bulunanlar her şey Allah'a aittir. Ve eğer siz nefslerinizde, içinizde olanı açıklasanız veya onu gizleseniz de, Allah sizi onunla hesaba çeker. Artık dilediği kimseyi mağfiret eder, dilediği kimseyi azaplandırır. Allah her şeye kadirdir. Resul, Rabbinden kendisine indirilene iman etti ve müminlerde hepsi Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına ve resullerine iman etti. Biz, onun resulleri arasından hiçbirini diğerinden ayırmayız. Ve işittik ve itaat ettik. Ve Rabbimiz senin mağfiretini dileriz. Ve masir, varış sanadır, sana doğru yola çıkarız ve sana ulaşırız dediler. Allah kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla mükellef kılmaz, sorumlu tutmaz. Kazandığı dereceler O'nundur. Ve iktisap ettiği, kazandığı negatif dereceler de O'nundur. Sorumluluğu O'nun üzerindedir. Rabbimiz, şayet unuttuysak veya hata yaptıysak, bizi ahaze etme, sorgulama. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim üzerimize ağır yük yükleme. Rabbimiz, takat, güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize yükleme. Ve bizi af ve mağfiret et ve bize rahmet et. Rahim esması ile bize tecelli et. Rahmet nurunu gönder. Sen bizim Mevlamızsın. Artık kafirler kavmine karşı bize yardım et. Ali İmran Suresi Medine'de nazil olmuştur. 200 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.
Elif, Lam, Mim. Allah ki ondan başka ilah yoktur. O haydır, hayattadır, kayyumdur, ezeli ve ebedidir. Sana onların ellerindeki kitapları tasdik eden kitabı Kur'an'ı hak ile kısım kısım ayet ayet indirdi. Ve Tevrat ve İncil'i de indirdi. Daha önce insanlar için hidayete erdirici olarak Tevrat'ı ve İncil'i indirdi. Ve sonra da Furkan'ı hak ile batılı ayıran Kur'an'ı indirdi. Muhakkak ki onlar Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Onlar için şiddetli azap vardır. Ve Allah azizdir, intikam sahibidir, intikam alandır. Muhakkak ki Allah'a yeryüzünde hiçbir şey gizli değildir ve gökte de. O Allah ki rahimlerde sizi dilediği gibi tasvir eden şekil verir. Ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Kitabı sana indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem, hüküm ihtiva eden, manası açık olan ayetlerdir. Onlar kitabın esasıdır ve diğerleri müteşabihtir, yoruma açık ayetlerdir. Fakat kalplerinde eğrilik, batıla meyil bulunanlar, bu sebeple müteşabih olanlara, yorum gerektirenlere tabi olurlar. Ondan fitne çıkarmak için onun tevilini, yorumunu yapmak isterler. Ve onun tevilini Allah'tan başka kimse bilmez ve ilimde rusuh sahipleri ise, biz ona iman ettik, hepsi Rabbimizin katındandır derler. Onlar da tezekkür edemezler. Sadece ulul elbab, daimi zikrin ve sırların sahipleri tezekkür edebilir. Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Senin katından bize vehbi olarak rahmet bağışla. Muhakkak ki sen Vehhab'sın, vehbi olarak bağışlayansın. Rabbimiz, muhakkak ki insanları hakkında şüphe olmayan günde toplayacak olan sensin. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Muhakkak ki Allah'tan gelen bir şeye azaba karşı kafirlere onların malları ve evlatları asla bir fayda vermez. Ve işte onlar ateşin yakıtıdırlar. Onların durumu Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Ayetlerimizi yalanladılar. Bunun üzerine Allah onları günahları sebebiyle yakaladı ve Allah ikabı, azabı şiddetli olandır. Kafir olanlara de ki, yakında mağlup olacaksınız, cehennemde toplanacaksınız ve o ne kötü bir döşektir. Bedir Savaşı'nda çarpışan iki fırka sizin için bir ibret olmuştur. Bir fırka Allah'ın yolunda savaşıyor ve diğeri kafir olan fırka onları bizzat gözleriyle kendilerinin iki misli görüyorlardı. Ve Allah dilediğini kendi yardımıyla destekler. Muhakkak ki bunda ulul ebsar, basiret sahipleri için mutlaka ibret vardır. İnsanlara, kadınlara, oğullara, kantar kantar biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, hayvanlara ve ekinlere olan sevgiden oluşan şehvetleri, aşırı düşkünlükleri güzel gösterildi. Bunlar dünya hayatının menfaatleridir. Ve Allah onun katındaki en güzel sığınaktır. De ki, size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için Rablerinin katında içinde devamlı kalacakları altından nehirler akan cennetler, temiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını en iyi görendir. Onlar takva sahipleri, Rabbimiz, biz hiç şüphesiz mümin olduk, iman ettik. Artık bizim günahlarımızı sevaba çevirerek bize mağfiret et ve bizi ateş azabından koru derler. Onlar sabredenler, sadıklar, ahdlerine vefa edenler, kanitin olanlar, Allah'ın huzurunda saygıyla duranlar, infak edenler, Allah için verenler ve seherlerde mağfiret dileyenlerdir. Allah şehadet şahitlik etti. Muhakkak ki ondan başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de adaletle kaim oldular
şahit oldular ki ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Muhakkak ki Allah'ın indinde din İslam'dır, teslim dinidir. Kendilerine kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki haset sebebiyle ihtilafa düştüler. Ve kim Allah'ın ayetlerini örterse, inkar ederse, o takdirde muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Bundan sonra eğer seninle tartışırlarsa, o zaman onlara de ki, ben ve bana tabi olanlar, vechimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. O kitap verilenlere ve ümmilere, siz de vechinizi, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz mi? De. Eğer teslim ettilerse, o takdirde hidayete ermişlerdir. Ve eğer yüz çevirirlerse, o zaman sana düşen sadece tebliğdir. Ve Allah, kullarını en iyi görendir. Muhakkak ki Allah'ın ayetlerini inkar edenleri, peygamberleri haksız yere öldürenleri, insanlardan adaletle emredenleri öldürenleri artık elim azapla müjdele. İşte onların amelleri dünyada ve ahirette heba olmuştur. Ve onlar için bir yardımcı yoktur. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına davet olunuyorlar. Sonra onlardan bir grup geri dönüyor ve onlar yüz çevirenlerdir. Bu onların ateş bize sayılı günlerden başka asla dokunmayacak demeleri sebebiyledir. Ve onların dinleri hakkında iftira etmiş oldukları şeyler kendilerini aldattı. O halde hakkında şüphe olmayan bir gün için onları topladığımız ve her nefse kazandığının karşılığı verildiği zaman halleri nasıl olacak? Ve onlar zulüm olunmazlar, haksızlığa uğramazlar. De ki, mülkün maliki olan Allah'ım, mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden mülkü alırsın ve dilediğini aziz kılarsın ve dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüzün içine sokarsın ve gündüzü gecenin içine sokarsın. Canlıyı ölüden çıkarırsın ve ölüyü canlıdan çıkarırsın. Ve dilediğin kimseyi hesapsız rızıklandırırsın. Müminler, müminlerden başkasını yani kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa o Allah'tan bir şeyin rahmet ve fazlın içinde değildir. Onlardan korunmanız için sakınmanız, dost olmanız hariç. Ve Allah sizi kendisinden sakındırır, takva sahibi olmanızı ister. Ve dönüş Allah'adır. Ruhun ulaşacağı makam Allah'ın zatıdır. De ki, sinelerinizde olanı gizleseniz veya onu açıklasanız da Allah onu bilir. Ve Allah göklerde ve yerde olanları bilir. Ve Allah her şeye kadirdir. O gün her nefs hayırdan ne yaptıysa onu hazır olarak bulur, hayat filminde tüm yaptıklarını görür. Ve kötülükten ne yaptıysa onunla kendisi arasında uzak bir mesafe olmasını temenni eder. Ve Allah sizi kendisinden sakındırır. Takva sahibi olmanızı, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı ister. Ve Allah kullarına karşı rauftur. De ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız, o takdirde bana tabi olunuz ki, Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı mağfiret etsin, sevaba çevirsin. Ve Allah gafurdur, rahimdir. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat ediniz. Bundan sonra eğer dönerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah kafirleri sevmez. Muhakkak ki Allah, Hazreti Adem'i, Hazreti Nuh'u, Hazreti İbrahim'in ailesini ve İmran ailesini alemlerin üstüne seçti. Onlar birbirinin zürriyetindendir, neslindendir. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. İmran'ın eşi Hanne, Rabbim ben karnımda olanı doğacak çocuğumu
hür olarak senin için yalnız sana itaat ve ibadet etsin diye nezrettim, atadım. Artık onu benden kabul buyur. Muhakkak ki sen semisin, en iyi işitensin, alimsin, en iyi bilensin, demişti. Fakat onu doğurunca, Rabbim, gerçekten ben onu kız olarak doğurdum, dedi. Ve Allah onun ne doğurduğunu çok iyi biliyordu. Erkek kız çocuğu gibi değildir. Ben onu Meryem diye isimlendirdim ve muhakkak ki ben onu ve onun zürriyetini taşlanmış şeytandan sana sığındırırım, dedi. Böylece Rabbi onu güzel bir kabulle kabul buyurdu. Güzel bir şekilde yetiştirdi. Ve Zekeriya aleyhisselamı ona bakmakla mükellef kıldı. Zekeriya aleyhisselam onun yanına mihraba her girişinde onun yanında bir rızık bulurdu. Ya Meryem, bu sana nasıl, nereden geldi deyince o da o Allah'ın katından diyordu. Muhakkak ki Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. Zekeriya aleyhisselam işte orada Rabbine dua etti. Rabbim, bana senin katından temiz bir nesil bağışla. Muhakkak ki sen duayı en iyi işitensin, dedi. Bunun üzerine o Zekeriya aleyhisselam mihrapta kaim olarak namaz kılarken melekler Allah'ın onu Allah'tan bir kelimeyi Hazreti İsa'yı tasdik edici olarak seyyid, nefsine hakim ve nebi olan salihlerden Yahya ile müjdelediğini nida ettiler, bildirdiler. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim, benim oğlum nasıl olur bana ihtiyarlık erişmişken ve benim kadınım da kısırdır, dedi. Allah da, işte böyle Allah dilediğini yapar, buyurdu. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim, bana bir alamet, işaret kıl, dedi. Allah, senin alametin 3 gün insanlarla rumuzdan, işaretten başka bir şekilde konuşmamandır. Ve Rabbini çok zikret ve onu akşam ve sabah tesbih et, buyurdu. Ve melekler şöyle demişlerdi. Ey Meryem, muhakkak ki Allah seni seçti ve tertemiz yarattı. Ve seni alemlerin kadınları üzerine üstün kıldı. Ey Meryem, Rabbin için kanıtin ol. Rabbinin huzurunda huşu ile dur. Ve secde et ve rükû edenlerle birlikte rükû et. İşte bu gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Ve Meryem'e onlardan hangisi kefil vekil olacak diye onlar kura çekmek için kalemlerini attıkları zaman sen onların yanlarında değildin ve onlar tartışırken de sen onların yanlarında değildin. Melekler şöyle demişlerdi. Ey Meryem, muhakkak ki Allah kendinden bir kelimeyle seni müjdeliyor. Onun ismi Mesih Meryem oğlu İsa'dır. Dünyada ve ahirette şereflidir ve mukarrebinlerdendir. Ve beşikteyken ve yetişkin olunca da insanlarla konuşacak. Ve o salihlerdendir. Hazreti Meryem, Rabbim, benim çocuğum nasıl olur? Bana bir beşer dokunmadı, dedi. Allah şöyle buyurdu. İşte böyle Allah dilediğini yaratır. Bir emrin işin olmasını takdir ettiği zaman sadece ona ol der. O hemen olur. Ve Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Ve onu Meryem oğlu İsa Mesih'i Beni İsrail'e, İsrail oğullarına Resul olarak gönderecek. Onlara şöyle diyecek. Muhakkak ki ben size Rabbinizden ayet, mucizeler getirdim. Ben gerçekten size nemli topraktan kuş heykeli yaparım, sonra onun içine üflerim. O zaman o Allah'ın izniyle kuş olur. Doğuştan kör olanı ve abraş hastalığını iyileştiririm. Ve Allah'ın izniyle ölüyü diriltirim. Yediğiniz şeyleri ve evlerinizde biriktirdiğiniz şeyleri size haber veririm. Eğer siz müminler iseniz, muhakkak ki bunlarda sizin için elbette ayetler, deliller vardır. Ve önümde bulunan Tevrat'tan olan ayetleri tasdik edici olarak ve de size haram kılınmış olan bazı şeyleri helal kılmak için Rabbinizden size ayet getirdim. Allah'a karşı takva sahibi olunuz ve bana
itaat ediniz. Muhakkak ki Allah benim de Rabbim ve sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı mustakimdir, Allah'a ulaştıran yoldur. Fakat Hazreti İsa onlardan küfür hissedince Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir dedi. Havariler, biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a iman ettik, ruhumuzu ölmeden önce Allah'a ulaştırmayı diledik. Ve bizim Allah'a teslim olduğumuza şahit ol dediler. Rabbimiz, senin indirdiğin şeye inandık ve Resul'e tabi olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Ve onlar hile yaptılar, Allah da onlara hile yaptı. Ve Allah hileye karşı hile yapanların en hayırlısıdır. Allah şöyle buyurmuştu. Ey İsa, muhakkak ki seni vefat ettirecek olan ve seni kendime, katıma yükseltecek olan ve kafirlerden temizleyecek olan benim. Sana tabi olanları kıyamet gününe kadar kafirlerden üstün kılacak olan benim. Sonra sizin merciğiniz benim, dönüşünüz banadır. O zaman sizin ihtilaf etmiş olduğunuz şeyler hakkında aranızda hüküm vereceğim. Fakat inkar edenlere ise o takdirde dünyada ve ahirette şiddetli azapla azap edeceğim. Ve onların bir yardımcısı yoktur. Lakin amenü olan, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen ve amilus salihat, nefsi tezkiye edici amel yapanlara ise ecirleri, mükafatları ödenir. Ve Allah zalimleri sevmez. Bu sana tilavet ettiklerimiz, anlattıklarımız, ayetlerden ve hakim olan, hüküm ve hikmet içeren zikirdendir. Muhakkak ki Allah'ın indinde, nezdinde Hazreti İsa'nın durumu, Hazreti Adem'in durumu yaratılışı gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi ve o oldu. Hak senin Rabbindendir. Öyleyse şüphe edenlerden olma. Artık kim sana gelen ilimden sonra onun hakkında seninle tartışırsa o zaman de ki, gelin sizler ve bizler de dahil olmak üzere oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarımızı çağıralım, bir araya toplanalım. Sonra dua edelim. Böylece Allah'ın lanetini yalancıların üzerine kılalım. Muhakkak ki bu, Hazreti İsa hakkında anlatılan gerçekten hak kısastır, gerçektir. Ve Allah'tan başka bir ilah yoktur. Ve muhakkak ki Allah gerçekten o azizdir, hakimdir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Buna rağmen dönerlerse, o zaman muhakkak ki Allah fesat çıkaranları en iyi bilendir. De ki, ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızda aynı olan bir kelimeye, tevhid sözüne geliniz. Allah'tan başkasına kul olmayalım ve ona hiçbir şeyi şirk, ortak koşmayalım ve bir kısmımız bazılarını Allah'tan başka Rabler edinmesinler. Bundan sonra eğer dönerlerse o zaman bizim Müslüman olduğumuza, teslim olduğumuza şahit olun deyiniz. Ey kitap ehli! Hazreti İbrahim hakkında nasıl tartışıyorsunuz ki? Tevrat ve İncil ondan önce indirilmedi ki, ondan sonra indirildi. Hala akıl etmiyor musunuz? İşte siz busunuz. Kendisine dair ilminiz olmayan bir şey hakkında tartıştınız. Artık bilginiz olmayan bir şey hakkında siz niçin tartışıyorsunuz? Ve Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Hazreti İbrahim Yahudi veya Nasrani olmadı. Fakat Hanif, Allah'ın tek oluşuna, ölmeden önce ruhun ona ulaştırılmasının ve Allah'a teslim olmanın farz olduğuna inanan, Allah'a teslim olmuş bir Müslümandı. Ve o, müşriklerden olmadı. Muhakkak ki Hazreti İbrahim'e, insanların en yakın olanı elbette ona tabi olanlar ve bu peygamber Hazreti Muhammed ve amenu olanlardır. Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve Allah müminlerin dostudur. Ehli kitaptan bir grup sizi dalalete düşürmeyi diledi. Onlar kendilerinden başkasını dalalete düşüremezler. Ve onlar
farkında değiller. Ey ehli kitap! Siz şahit olduğunuz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey kitap ehli! Niçin hakkı batıl ile karıştırıyorsunuz? Ve siz bildiğiniz halde hakkı niçin gizliyorsunuz? Kitap ehlinden bir grup diğerlerine, amenu olanlara indirilmiş olana gündüz iman edin ve günün sonunda akşamleyin inkar edin. Umulur ki böylece onlar dinlerinden dönerler, dediler. Ve ehli kitap, sizin dininize tabi olandan başkasına inanmayın, dediler. Habibim, onlara de ki, muhakkak ki hidayet, insanın ruhunun ölmeden önce Allah'a ulaşması, Allah'ın kendisine ulaştırması, Allah'ın hidayetidir. Size verilenin bir benzerinin bir başkasına verilmesidir. Yoksa onlar, Rabbinizin huzurunda sizinle çekişiyorlar mı? Onlara de ki, muhakkak ki fazıl Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Ve Allah vasidir, ilmi geniştir, her şeyi kapsar, alimdir, en iyi bilendir. Rahmetini dilediğine tahsis eder. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Kitap ehlinden öyle kimseler var ki, ona kantarlarca altın emanet etsen, onu sana iade eder. Ve yine onlardan öyle kimseler var ki, eğer ona bir dinar emanet versen, başında devamlı dikilmedikçe onu sana iade etmez. Bu onların, ümmiler hakkında bizim üzerimize bir yol, sorumluluk yoktur demeleri sebebiyledir. Allah'a karşı bilerek yalan söylüyorlar. Hayır, öyle değil. Kim Allah ile olan ahdini yerine getirir ve takva sahibi olursa, o takdirde muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Muhakkak ki onlar Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere satarlar. İşte onlar için ahirette bir nasip yoktur. Ve Allah onlarla konuşmayacak ve kıyamet günü onlara nazar etmeyecek, bakmayacak. Ve onları temize çıkarmayacak ve onlar için elim azap vardır. Ve muhakkak ki onlardan, ehli kitaptan bir grup mutlaka onu, okuduklarını kitaptan zannetmeniz için kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Oysa o kitaptan değildir. O Allah'ın katından olmadığı halde o Allah'ın katındandır derler. Ve onlar Allah'a karşı bilerek yalan söylüyorlar. Bir insan için Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra onun insanlara Allah'tan başka bana kul olun demesi olamaz, mümkün değildir. Fakat sizin kitabı tedris etmiş, okuyup öğrenmiş olmanız ve öğretiyor olmanızdan dolayı ancak Rabbani, kendini Rabbe adamış kullar olunuz der. Ve size melekleri ve peygamberleri Rabler edinin diye emretmez. Siz Müslüman olduktan, teslim olduktan sonra size küfrü emreder mi? Ve Allah, nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sonra size beraberinizde olanı Allah'ın size verdiği kitapları tasdik eden bir Resul geldiği zaman ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz diye misak aldığı zaman ikrar ettiniz mi, kabul ettiniz mi ve bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı diye buyurdu. Onlar da ikrar ettik, kabul ettik dediler. Allah-u Teala, öyleyse şahit olun ve ben sizinle beraber şahitlerdenim buyurdu. Artık bundan sonra kim yüz çevirirse, nebilerden sonra gelecek olan bu Resulü inkar ederse, işte onlar fasıklardır. Onlar hala Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde kim varsa, hepsi tavan ve kerhen, isteyerek ve istemeyerek ona teslim oldular ve onlar ona Allah'a geri döndürülecekler. Allah'a ve bize indirilene ve İbrahim aleyhisselama, İsmail aleyhisselama, İshak aleyhisselama, Yakup aleyhisselama ve Yakup oğullarına indirilenlere, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya ve nebilere, Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onların arasından birini diğerlerinden ayırt etmeyiz. Ve biz ona
Allah'a teslim olanlarız, de. Ve kim İslam'dan başka bir din ararsa, o takdirde kendisinden asla kabul edilmez. Ve o, ahirette hüsranda olanlardan olur. İmanlarından sonra inkar eden kavmi,

olanlar, nefslerini tezkiye edenler hariç. O takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muhakkak ki iman ettikten sonra inkar edenlerin ve sonra da küfürlerini artıranların, onların üçüncü defa fıska düşenlerin tövbeleri asla kabul edilmez. Ve işte onlar dalalette olanlardır. Muhakkak ki inkar edip kafir olarak ölenlerin hiçbirinden yeryüzü dolusu altını olsa ve onu fidye olarak verse artık asla kabul edilmez. İşte onlar için elim azap vardır ve onlar için bir yardımcı yoktur.

0: İşte muhterem misafirler, Allah bizi kendi zatına ulaşmaya davet ediyor. Şeytan da bizi dünya hayatına davet ediyor. Ve iradenin sahibi biz, tercihimizi ya dünya ya Allah istikametinde yapacağız.
1: Öyleyse işimiz çok kolay. İki yol var ve iradeyi bize vermiş ve Allah tercih yapmamızı istiyor. Sualim var size. Dünya mı Allah mı? Genellikle şeytan geliyor insanların kalbine vesvesesini veriyor. Diyor ki sen mutlu olmak mı istiyorsun? O zaman dünya ile zengin olursa mutlu olursun. Eşin sana itaat ederse mutlu olursun. Çocukların okulları kazanırsa mutlu olursun. Bunlar hepsi fasari. Bunlar sizi bir ihtiyacının yerine gelmesidir. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk Allah iledir.
0: Zenginlik mi, makam mı, şan şöhret mi? Bu dünyada sadece bir takım nesnelerin kolaylıkla elde edebileceği bir dizaynı ifade ediyor. Ama dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil.
1: Ulaşmayı dilemeyenler neyi diliyorlar? Ve radibül hayatü dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan dünya hayatından razıysa, bir insan dünya hayatıyla mutlu olacağını zannediyorsa, o kişinin ahirette nasibi cehennemdir.
0: Mutlu olmak için, mümin olmak için sadece bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse muhterem misafirler, sizi Allah'a davet ediyoruz. Daveti kabul ederseniz o zaman Allah'a isyan etmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz dünyaya meyletmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz, ulaşmayı dilerseniz şeytana itaat etmiyorsunuz. Allah sizden sadece bir tek dilek. Bir dileğiniz Allah için 3 tane cennet mükafatı ve dünya saadetinin yarısı. Sizi Allah bu kadar seviyor. Sadece bir dilek. Nefsinizin manevi kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bu dileği kalbinizde görürse, Allah da diliyor. Neyi diliyor? Sizin ruhunuzu kendisine ulaştırmayı diliyor. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hazreti İsa'nın sözünü hiç unutmayın. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayetlerin sırları konusunda yeni bir ayetle inşallah devreye giriyoruz. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesi. Ve cealna minhum eyyimmetun yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yuhcinun. Allah Teala buyuruyor ki onlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için ve sabrın sahibi oldukları için. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerden bahsediyor. Ve onları imamlar kıldık diyor. Öyleyse bahsedilen imam devrin imamıdır. Devrin imamı huzur namazının imamıdır. Allah'ın huzurunda oradaki zaman parçasında her gün 7 vakit namaz kılınır. Namazı kıldıran imam devrin imamıdır. Eğer bir peygamber hayattaysa o mutlaka devrin imamıdır. Huzur namazının imamlığını yapar. Huzur namazının imamlığı kıyamete kadar devam edecek olan bir müessesedir. Bu imameti yapacak olanlar realitede asaleten peygamberlerdir, nebilerdir. Ama devrin imamlığı boş kalmaz. Kainat devam ettikçe devrin imamı da mutlaka bulunacaktır. Ama biliyoruz ki nübüvvet müessesesi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle kapanmıştır. Allah Teala buyuruyor ki Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Yani nübüvvet, peygamberlik müessesesi onunla yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle Hazreti Muhammed Mustafa Peygamber Efendimizle sona ermiştir. O nebilerin sonuncusudur. Nübüvvetin peygamberliğin mührüdür